Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı'nın sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleri ile sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin askeri darbe etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Anayasa ülkemize dar gelmektedir dedi. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçumsa, yeni anayasa kimsenin şahsi konusu değil, hepimizin milli meselesidir diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. AB ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkat çekti. AB'nin sanayi düzenlemesi Türkiye-AB ortaklığını zedelememeli dedi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor. Husiler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeli hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan'sa Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunun yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Haberleri dinlediniz.

0: Hindistan'a bir geçit. 8. bölüm. Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Adela Funda Postacı, Bayan Muğur Tülin Oral, Roni Erhan Yazıcıoğlu, Bayan Turton Suna Selen, Turton Abdülkadir Günyaz, Aziz Köksal Engür, Das Numan Pakner, McBride Metin Belgin, Bir Kadın Ayten Uncuoğlu, Mahmut Ali Ahmet Açıkgöz, Adam Özgür Erkekli, Kaptan Selim Can Polat.
1: İngiliz egemenliğindeki Hindistan, Hintliler sömürgecilerinin kendisine karşı kaba davranmasından şikayetçidir. Müslüman bir Hintli olan Doktor Aziz genelde uzlaşmacı bir tavır içindedir. Yaşlı Bayan Moore'la tanışır ve ondan çok hoşlanır. Bayan Moore'un oğlu Roni, Chandrapur'da yargıçtır. O da Hindistan'daki diğer İngilizlerden pek farklı değildir. Ancak nişanlısı Adela da yargıcın annesi gibi Hintlilerle dost olmayı istemektedir. Aziz, iki kadını ve başka bir İngiliz dostunu, Bay Fielding'i ve Hindu profesör Otbol'u Marabar mağaralarına pikniğe davet eder. Mağaralardan birine giren Adela, anlaşılamayan bir nedenle mağaradan dışarıya fırlayıp düşe kalka tepeden aşağıya iner ve Chandrapur'a geri döner. Ancak trenden inmeden polis gelip Aziz'i tutuklar. Çünkü Adela, Aziz'in mağarada kendisine saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştür. Fielding ve Bayan Moore buna kesinlikle inanmazlar. Ama diğer İngilizler Aziz'in suçlu olduğuna peşin hükümlüdür.
2: Sizi görmek ne büyük mutluluk Bayan Moore. Sizden başka herkes yabancı geliyor bana.
3: Daha iyi olduğuna sevindim kızım.
2: Başka bir yerde olsaydı bu kadar etkilenmezdim. Aslında tam nerede olduğunu da bilmiyorum ya.
4: Bütün Marabar mağaraları birbirine benzer Adela. Bunun ne önemi var?
2: Evet. Başımın içindeki bu yankıdan kurtulamıyorum bir türlü.
3: Ne olmuş yankıya?
2: Kurtulamıyorum ondan.
3: Herhalde hiçbir zamanda kurtulamayacaksın.
4: Anne.
2: Bayan Moore, nedir bu yankı?
3: Bilmiyor musun?
2: Hayır. Nedir? Lütfen söyleyin. Sizin bunu açıklayabileceğinizi seziyorum. Bu beni ne kadar rahatlatacak bilseniz.
3: Eğer bilmiyorsan ben sana anlatamam.
2: Ama bana acımasız davranıyorsunuz Bayan Moore. Lütfen söyleyin.
3: Sanki söylenecek herhangi bir şey varmış gibi. Bütün yaşamım boyunca söyledim ve söylenenleri dinledim. Çok fazla dinledim hem de. Artık huzur bulma zamanı geldi. Siz evlendikten sonra ve diğer iki çocuğum da evlenmek isterlerse eğer, onları da yuvalarına uçurduktan sonra artık ben de kendi mağarama çekileceğim. Genç insanların sorularıyla çıkıp gelmeyecekleri ve benden yanıt vermemi beklemeyecekleri bir yeri.
4: Ama daha önce görülecek bir dava var. Şimdi yapmamız gereken şey bir araya gelip birbirimize yardımcı olmaktır. Tanık locasında da böyle mi konuşacaksın?
3: Ne diye tanık locasında konuşacakmışım?
4: Ama ipuçlarımızın bazı bölümlerini onaylamak için.
3: Benim sizin bu ön yargılı yasalarınızla bir ilişkim yok. Oraya asla çıkmayacağım.
2: Anneni zorlama. Onun benim yüzümden yıpranmasını istemiyorum. İpuçlarının hiçbir önemi yok.
4: Bence gelecek. Seni kimse suçlamıyor anne. Ama ilk mağarada geziden vazgeçip Adela'yı onunla yalnız başına gitmesi için teşvik ettin. Her şeyi o planladı biliyorum. Ama sen de düştün bu tuzağın içine. Tıpkı Fielding ve uşağım Anthony gibi. Böyle açık konuştuğum için beni bağışla ama şimdi böyle tepeden bakıp mahkememizin yasaları hakkında hükümler veremezsin. Eğer hastaysan o başka. Ama sağlığın yerindeyse, ki öyle görünüyorsun, orada yerini alacaksın.
2: Onu rahatsız etme. İster hasta olsun ister iyi, rahat bırak.
3: Sizin nikahınıza katılacağım. Ama mahkemenize

0: Sonra da İngiltere'ye dönüyorum.
1: Şimdi İngiltere'ye gidemezsin dedim sana. Mayıs'ta gitmeni kararlaştırmıştık anne.
0: Düşüncemi değiştirdim.
1: Bu anlamsız tartışmayı burada kessek çok iyi olacak. Anlaşılan her şeyin dışında kalmak istiyorsun sen.
0: Çok iyi anlamışsın.
1: Ağlama sevgilim, ağlama. Ağlama benim zavallı sevgilim.
2: Aziz. Aziz. Aziz. Özür dilerim. Çok özür dilerim.
1: Çok yorgunsun.
0: Ronnie, ben gidiyorum. Beni kesinlikle alıkoyamazsın.
1: Pekala anne. Madem ki istediğin bu, öyleyse gidebilirsin.

0: Hazır mısın yavrum?
1: Evet Roni. Ah Roni, sana üzüntüden başka bir şey vermedim ben. Keşke polo alanında verdiğim kararı değiştirmeyip senden ayrılsaydım. Seninle dost olarak kalsaydık keşke.
0: Hayır Adela, saçmalama lütfen. Beni sevmenden başka bir dileğim yok benim. Beni seviyorsun değil mi?
1: Elbette Roni, elbette.
2: Bayan Quested. Adela, saat 7:30 oldu. Artık yola çıkmamız gerek. Yoksa geç kalacağız duruşmaya.
3: Dua ediyor herhalde.
1: Ben hazırım.
2: Kahvaltını bitirdin mi yavrum?
1: Canım hiçbir şey yemek istemiyor.
2: İyi misin yavrum?
1: Kafamın içindeki yankı geri geldi. Hem de çok kötü.
2: Bir ağrı kesici ister misin canım?
1: Bir yararı olmaz. Bu bir baş ağrısı değil ki, bir yankı. Sanıyorum duruşmada fazla dayanamayacağım.
3: Hayır hayır, dayanabilirsin.
2: Tabii dayanacaksın, sen gerçek bir İngilizsin.
1: Ama Bayan Thornton...
2: Evet yavrum.
1: Duruşmada çözülsen bile bunun sonucu etkileyeceğini sanmıyorum. Başka bir dava olsa etkileyebilirdi. Ama şimdi dilediğim kadar ağlayıp saçmalayabilirim. Çünkü Roni'nin yerine bu davaya bakan Yargıç Das o kadar ön yargılı ki benim yapacağım hiçbir şey onun kararını etkilemeyecektir.
3: Ne yapsam fark etmez. Sen kazanacaksın.
0: Adela bu taraftan canım. Gel şöyle. Şu sandalyeye otur. Yargıç Das iyi bir insandır. Bu davaya çok iyi bakacağına eminim, merak etme.
4: Buyurun Bay McBride.
5: Teşekkür ederim efendim. Bu yılın Nisan ayının 3'ünde Bayan Quested ve arkadaşı Bayan Moore çay partisine davet edildiler. Bu parti koleje ait bir yapıda yapılmıştı. Sanık Bayan Quested'la ilk kez orada karşılaştı. İngiltere'den gelen genç bir kız. Bu talihsiz parti yapılana kadar sanık hiçbir İngiliz kızına bu kadar yakın bulunmamıştı. Hanımların da burada bulunduğunu göz önünde tutarak kısaca sanığın bir dul olduğu gerçeğini ortaya koymak istiyorum. Yalnız yaşıyordu. Evet, yalnız yaşıyordu. Ve elimizdeki delillere dayanarak sanığın aklından geçenleri hemen kanıtlayabilirim. Evet, evet. Şimdi size bu korkunç suçun öyküsünü anlatmadan önce evrensel gerçeklere inandığımı söylemek istiyorum. Bu adam bu masum kızı karanlık emellerine alet etmiştir. Evet, alet etmiştir ve cezasız kalmayacaktır. Bu güzel genç kızın başına gelenlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.
6: Bu hanım kız erkekten daha çirkin olsa sonuç değişecek miydi? Lütfen dur sen.
4: Susun diyorum, susun. Dinleyicileri uyarmak istiyorum ve elbette savunma avukatlarını da. Saldırgan davranışlar ve kabalık hiçbir zaman affedilmez. Rica ediyorum bu son olsun. Anlaşıldı mı? Son olsun.
7: İyi konuştum Das, çok iyi.
4: McBride,

0: Merhaba Bayan Moore.
1: Merhaba.
0: Ne kadar dalgınsınız öyle. Hindistan'dan ayrılmak sizi üzdü galiba.
1: Üzülüyorum evet. Ama Hindistan'dan ayrıldığıma değil. Bütün o kargaşadan sonra bu temiz hava çok iyi geldi.
0: Haklısınız. Kargaşa biz İngilizlere göre değil, hiçbir zamanda olmamıştır.
1: Evet.
0: Ne oldu? Başınız mı döndü Bayan Moore? Durun, durun. Bir saniye, ne oluyor? Bayan Moore.
1: Şuraya.
0: Tabii, Bayan Moore.
1: Şuraya otur.
0: Tamam,
1: oturmama.
0: Tamam, bana dayanın.
1: Eder misiniz? Lütfen.
0: Tamam. İşte oldu Bayan Moore. Bayan Moore, ne oluyor? Nasıl? Bayan Moore. Bayan Moore. Açın gözlerinizi.

0: Susun diyorum, susun. Lütfen susun, evet. Devam edin McBride.
1: Evet.
2: Sizlere mağaralara yapılan bu gezi hakkında şöyle söyleyebilirim. Bu yalnızca Bayan Quistet'a yaklaşabilmek amacıyla düzenlenmiş bir bahanedir. Evet. Bakın, son birkaç gün içinde görevim gereği Marabar mağaralarını gezdim. Hiçbir özelliği olmayan çıplak bir yer. Ve oraya ulaşabilmek oldukça pahalıya mal oluyor. Mağaraların içi karanlık, bomboş. Çekici hiçbir yanı yok. Yalnızca garip bir yankı var. Piknik yapmak için uygun olmayan bir yer. Uşakların hepsi sanığın dostları tarafından ayarlanmıştı. Anthony dışında. Ve o hanımların yanından ayrılmamak için Bayan Hislop'tan kesin talimat almıştı. Ama ne yazık ki o da atlatıldı. Geçen duruşmada onun gruptan ayrılmak için sanıktan para aldığını itiraf ettiğini siz de duydunuz. Evet, duydunuz. Şimdi sıra geldi Bay Fielding'e. Öğrendiğimize göre onun da trene binmesi sanığın dostu Profesör Godboy tarafından engellendi. O sabah meditasyonu gereğinden uzun sürmüştü nedense. Sonra da müritleriyle konuşmaya dalmış. Müritler! Bu insanlar inanışlarını ve dinlerini pervasızca kendi emelleri doğrultusunda...
3: İtiraz ediyorum efendim!
2: Evet,
3: İtiraz ediyorum! Savcı, makamını kullanarak bu insanlara iftira ediyor!
2: Hayır, kesinlikle değil.
0: İtiraz kabul edilmedi. Susun diyorum, susun! Susun! Devam edin Bay McBride.
2: Teşekkür ederim efendim. Sıra üçüncü engelden de kurtulmaya gelmişti. Bu yaşlı bir hanımdı ve kapalı yerlerde bulunmaktan çok rahatsız oluyordu. Klostrofobisi vardı.
4: Bu doğru değil.
1: Adela.
2: Sanık, Bayan Quested ve köylülerle birlikte birinci mağaraya girmekle bu yaşlı hanımefendiyi bir anlamda saf dışı etmiş oluyordu. Kalabalık ve karanlık onu kendinden geçirmişti.
5: Bayan Mur.
3: Bayan Mur! Bayan Mur'dan söz ediyorum!
6: İtiraz ediyorum! Müvekkilimi tecavüzden başka bir de cinayete teşebbüsle mi suçluyorsunuz? Kimdir bu savcının söz ettiği yaşlı kadın anlamıyorum.
3: Bayan Mur! Camide karşılaştığım hanım. Bayan Mur!
6: Bayan Mur. Bayan Mur'la konuştunuz mu Bay Savcı?
2: Onunla konuşmak gereğini hiç duymadım.
6: Konuşmak gereğini duymadınız çünkü konuşamazsınız. Çünkü kendisi hemen ülkenin dışına kaçırıldı.
7: Evet, kaçırıldı doğru.
6: Neden mi? Çünkü bizim tarafımızı tutuyordu. O Doktor Aziz'in suçsuz olduğunu kanıtlayabilirdi.
0: Onu siz de çağırabilirdiniz. Her iki taraf da çağırabilirdi. İki taraf da...
6: Ama o yurt dışına kaçırıldı efendim. İşte İngiliz adaleti bu. Sizin İngiliz adaletiniz. Bay Hislop ve Bayan Quistet. Siz ikiniz. 5 dakika içinde Bayan Mur'u bize geri getirin.
1: Bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Annem gittiği yerin saatine göre ancak 6'da orada olacak. Teşekkürler.
6: Kaçırıldı sizin tarafınızdan.
0: Lütfen, lütfen. Davayı bu şekilde savunamazsın.
6: Ben davayı savunmuyorum. Siz de yargıç falan değilsiniz.
0: Evet.
6: İkimiz de köleyiz.
0: Bay Mahmut Ali, eğer hemen yerinize oturmazsanız yetkimi kullanmak zorunda kalacağım.
6: Bu mahkeme bir komedyadan ibaret zaten. Doğru. Ben gidiyorum. Mesleğimi bırakıyorum.
8: Bayan Mur. Neredesiniz Bayan Mur?
3: Yardım durmadın.
6: Bırakıyorum mesleğimi. Bırakıyorum.
9: Yaşa!
6: Bırakıyorum. Dinleyin dostlarım. Bayan Mur'u bizden aldılar. Kaçırdılar. Götürdüler. Bayan Mur'u bizden aldılar. Dinleyin vatandaşlarım. Dostlarım. Bayan Mur'u bizden aldılar. Bayan Mur Koleho. Hadi bağırın.
9: Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur. Bayan Mur.
4: Çok ilginç değil mi? Nasıl yankılanıyor sesler?
1: Böyle bir şey yapacaklarını biliyordum. Zavallı Das. İnanılmaz bir olay.
0: Susun diyorum. Susun.
9: Bayan Mur. Bayan Mur.
3: Yardımcım adına sizden özür diliyorum efendim. Kendisi sanığın yakın arkadaşıdır. Bir anda duygularına hakim olamadı.
0: Bay Mahmut Ali gelip kendisi özür dilemelidir mahkememizden.
3: Kesinlikle gelecek ve özür dileyecek efendim.
0: Tanık konusunu tekrar ediyorum. Bayan Mur burada bulunmuyor. Siz avukat Amrit Rao ve siz savcı McBride. Bayan Moore'un söyledikleri hakkında fikir yürütmeye hakkınız yok. O burada değil. Başka bir deyişle hiçbir şey söyleyemez.

Tanrım, yüreğimizin gücünü ancak sen bilebilirsin. Sen bizim dualarımıza kulak ver. Onun zavallı bedenini denizin derinliklerinden alıp yanına çıkar. O artık senin yanına geliyor. Deniz ona ölümü getirdiğinde kulağıma göklerden bir ses geldi. Ölüm kutsaldır. Tanrı'nın katına çıktığımız zaman...

0: Şimdi Bayan Quistet'i çağırıyorum.
1: Elinizi kitabın üzerine koyun.
2: Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim.
3: Evet Bayan Quistet, sizi biraz geriye götüreceğim. İlk mağaradan çıktığınız ana gidelim. Dışarı çıktınız ve Bayan Moore'u sandalyesine yığılmış buldunuz. Bana katılıyor musunuz?
2: Evet.
3: Size bir açıklama

0: Teleskopun dürbünüyle bile güçlükle görebiliyordum. Doktor Aziz'e sordum, evlendiğinde karısını seviyor muydu diye. Bunu yapmamalıydım.
1: O halde niye yaptınız?
0: Ben kendi evliliğimi düşünüyordum. Bay Hislop'la yeni nişanlanmıştık. Şant raporu o kadar uzaktan görünce onu sevmediğimi anladım.

Yüz yıl o güzel gözlere baksam yine kanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Bir başka gülün goncasının efsununa yanmam. Devrolsa bu alem yine aşkından usanmam. Erol Bingöl'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arso'ya ait Suzi Dil makamındaki şarkıydı. Böylece Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha başlamış olduk. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum her gece yaptığım gibi. Bu gece Suzi Dil ve Hicaz makamında eserlerden oluşan bir program hazırladık sizler için. İkinci eserimiz Hacı Sadullah Ağa'nın Suzi Dil makamındaki Ağır Semai'yi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Beni ey Goncafem bülbül sıfat nalan eden sensin. Hem işe hem de misad nale ve figan eden sensin.

Güftesi ve bestesi Şemseddin Ziya Bey'e ait Suzi Dil eseri Rıza Rit'ten dinleyelim. Ey Gonca, açıl, zevkini sür faslı baharın, ben bülbülüyüm, sen gülüsün bağ-ı mesarın.

Tamburi Ali Efendi'nin Suzidil makamındaki eseri var sırada. Şeniz Güneş'ten dinliyoruz. Yandıkça oldu Suzan, kalbi şerer feşanım, oldu yine alevhiz dağ nihanım.

Leon Hancıya'nın Suzi Dil eserini Gül Yazıcı'dan dinleyelim. Cana, gamı aşkınla perişan gezer oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum. Pervane gibi aşk ile yandım, heder oldum. Bir yerde karar eyleyemez derbeder oldum.

Avni Anıl'ın Suzi Dil bestesi var sırada. Güftesi Tekin Gönenç'e ait olan bu eseri korodan dinliyoruz. Unutamıyorum. Gecem yok artık, gündüzüm yok. Tek sen varsın. Senin saçların var. Dalgın, ıslak gözlerin var. Güneş seninle doğuyor her gün. Her yerde seni arıyorum. Her şeyde seni arıyorum. Bırakma ellerimi. Bırakma. Unutamıyorum.

Tamburi Ali Efendi'nin Suzi Dil eseri var sırada. Selçuk Aygan'dan dinliyoruz. Her bir bakışında neşe buldum, ben gözlerinin esiri oldum. Tiri nigehinle ah vuruldum, ben gözlerinin esiri oldum. Hey.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Hicaz makamında eserlerle devam ediyor. Kemençe'de Derya Türkan, tamburda Murat Aydemir ve neyde Salih Bilgin'in yapacakları müşterek taksimin ardından dinleyeceğimiz ilk Hicaz eserinin güftesi Recaizade Mahmut Ekrem'e, bestesi Udi Şekerci Cemil Bey'e ait. İnce Çayırlı'dan dinleyeceğiz eseri. Bir nigah et ne olur halime ey Gonca Dehen, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden. Niye baktım, niye gördüm, niye sevdim seni ben, göz göz oldu yüreğim gözlerinin derdinden.

Güftesini İhsan Bey'in yazdığı Yesari Asım Arsoy'un Hicaz şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Bilmem niye bir Buse'ni sen çok görüyorsun, bigane nigahınla beni öldürüyorsun.

Güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hicaz eseri Melihat Gülses'ten dinliyoruz şimdi. Gel nazlı güzel, gel, bana can ver gülüşünle, gel, sinemi aç, yâremi gör, kalbimi dinle. Aşkın yakıyor ruhumu her lahzada canan, gel, sinemi aç, yâremi gör, kalbimi dinle.

Çiftesini Necdet Atılgan'ın yazdığı Sadi Işılay'ın Hicaz şarkısı var sırada. Necmi Rıza Ahıskan'dan sunuyoruz. Ben de hicran yarasından da derin bir yara var. Ona bir çare gönül, boş yere bir çare arar.

Boğaz içi şen gönüller yatağı, her bucağı aşıkların otağı, yamaçları sanki cennetin bağı, mehtabı hoş, güneşi hoş, gülü hoş, boğaz içi, herkesi eder sarhoş. Güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bu Hicazlı eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz.

Güftesi ve bestesi Rahmi Bey'e ait icaz eser var sırada. Mustafa Erses'ten dinliyoruz. Akşam erdi, yine sular karardı. Gün açtı gökleri, yurduna vardı. Yüceldi bulutlar, dağları sardı. Çöktü bir mahzunluk ıssız ovaya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bu gecede Yıldızlar Altında programımızın sonuna geldik. Son bir eserle sizlere veda edeceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Bu gece sizlere sunacağımız son şarkı, güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadettin Kaynağ'ın Hicaz eseri Zeki Müren'den dinliyoruz. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Gölgeler indi suya, kuşlar vardı uykuya. Gurbeti duya duya bugün de akşam oldu. Hoşça kalınız.

0: doğasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Programımızı Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek'le birlikte hazırlıyor. Teknik yönetimde Ataman Kılıç, Abdullah Tombuloğlu var. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yine bize ayrılan süre boyunca sizinle birlikteyiz. Bugün 14 Ekim 2026 Çarşamba. Dün Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yıl dönümünü kutladık ve atamızı bir kez daha şükranla minnetle andık. Saatimiz 13.20'yi gösteriyor. Bugün yine konuğumuz bize ayrıntılı bilgiler verip aydınlatacak. Konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Cenay Karabörk Kılıç. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar güzel burada olmak. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için.
0: Biz de konuğumuz olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Epey öğreneceğimiz konu var sizden. Ayrıntılarıyla birlikte ilerleyen dakikalarda soruları peş peşe sıralayacağız.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, tıbbın sunduğu imkanlar sağlığımızı koruyor. Hastalıkların teşhis edilmesini ve geçirilen hastalığın takibinin en doğru şekilde yapılmasını sağlıyor. İşte biz bu süreçte radyolojiyi konuşacağız. Radyolojinin hastalıkların tanı ve takibinde temel tıp alanlarından biri olarak çok önemli bir yeri var. Bu yer nasıl kazanıldı onu öğreneceğiz Sayın Kılıç'tan. Dedik ki radyoloji bölümü öğretim üyesi. Radyoloji bölümü öğretim üyesi nasıl olunur, ona geleceğiz. Nasıl bir eğitim almak gerekir ve siz nasıl seçtiniz radyolojiyi?
1: Çok güzel bir soru gerçekten. Birçok insan hastalık sürecinde hastaneye başvurduğu dönemlerde radyoloji ünitesine başvuruyor aslında. Ama bazen bilemiyor radyoloji ünitesi ne yapıyor, burada çalışan insanlar kimlerdir ve nasıl radyolog olunur. Şöyle söyleyeyim, radyologlar aslında bir hekim. Biz önce tıp fakültesini kazanıyoruz, tıp fakültesinden mezun oluyoruz. Sonra uzmanlık sınavına giriyoruz. Uzmanlık sınavında radyoloji bölümünü kazanıyoruz ve üstüne de bir ihtisas yapıyoruz. Bir ihtisas alanıdır. Radyoloji radyos logos kelimelerinden geliyor. Işın bilimi. Radyos ışın, logos bilim anlamında. Çok eskilerin de röntgenci diye tabir ettiği bölüm aslında.
0: O da röntgenin adından geliyor zaten. İlk tıpta görüntülemede kullanılması röntgen aracılığıyla olduğu için adı da öyle olmuş gelmiş. Peki şimdi teknoloji çok hızlı ilerliyor, zaman çok hızlı geçiyor. Nasıl başlamış radyolojinin tıptaki ilk uygulamaları ve günümüze nasıl gelinmiş?
1: Çok bu da güzel bir soru. Radyolojinin aslında başlangıcı gerçekten de şu ilk röntgenin çekilmesiyle başlıyor. Wilhelm Conrad Röntgen 1895 yılında ikonik bir röntgen fotoğrafı vardır. Kendi eşinin el grafisini çekiyor. Hatta eşinin elinde bir yüzüğü var. O fotoğrafta biz hala tıp fakültesi öğrencilerine gösteririz. İlk başlangıcı budur. Bu röntgeni tespit ettikten, keşfettikten sonra çok heyecanlanılıyor ve yoğun bir şekilde röntgen tıp alanına giriyor. Her alanda kullanıyorlar. Önce sabit görüntüler elde ediliyor. X ışınları, röntgenler. Sonra canlı olarak fluoroskopik sistemler devreye gidiyor. Biz insanın içini görebiliyoruz diyerek tıp alanında yoğun şekilde kullanıyorlar X ışınlarını. Ancak zaman içerisinde çok kullanan insanların yüzlerinde, ellerinde radyasyona bağlı yaralar ortaya çıkmaya başlıyor.

0: Ve fark ediyorlar ki aslında bunun bir takım yan etkileri de olabilir X ışınının ve bu farkındalıkla korumalar başlıyor ve daha dikkatli bir şekilde kullanmaya geçiliyor.
1: Nasıl gelişmiş peki ilk X ışınlarıyla röntgen dedik, sonra görüntüleme teknikleri teknolojiyle birlikte elbette ilerliyor. Hatta sinemanın ilk ortaya çıkış yıllarıyla da denk zamanlardan da söz etmiş oluyoruz. Nasıl ilerlemiş, her şeyin o kadar faydalı olurken zarar da verebileceği bilgisi, korumak gereği bilgisi nasıl ortaya çıkmış, nasıl ilerlemiş sonra görüntüleme teknikleri?
0: Röntgeni keşfettiler, buldular, ilerlediler, tanı koydular ve bundan çok fayda gördüler. Acaba başka neler kullanabiliriz? Hangi yöntemleri kullanabiliriz? Mühendisler bu alan üzerine yoğun bir şekilde çalışmalara girmişler. Devamında ultrasonografi. Özellikle ultrasonografi 1950'li yıllardan başlayarak zaman içerisinde ilerlemiş ve gelişmiş. Artık ama X ışınlarını kullanmayarak ses dalgalarını kullanmaya başlamışız. Bizim duyabildiğimiz frekansların çok üstünde ses dalgalarını kullanarak insan bedenini görüntülemeye başlamışız. Ama tabii ilk baştaki ultrasonografi cihazları çok büyük, çok kocaman, hareket edemeyen cihazlarken zaman içerisinde günümüze gelerek bu çok daha ileri noktalara taşınmış. Ultrasonografi bu yöntemlerden bir tanesi. Başka diğer farklı araçlarımız da var tabii. Sadece ultrasonografi değil. Örneğin mamografi cihazımız var. Mamografi cihazı da yine X ışınını kullandığımız bir yöntem. Bunda da meme dokusunu görüntülüyoruz. Meme dokusunda kanser var mı, başka hastalıklar var mı, onları görüntülemek için meme dokusunu iki ayrı plaka arasında sıkıştırarak yine aslında X ışını görüntülerini alıyoruz ve böylece meme kanserine erken tanı koyabiliyoruz.
1: Şimdi MR var, Doppler adını duyuyoruz, farklı farklı nükleer tıp yazar. Teknoloji geliştikçe bu alanda da gelişmeler olmuş. Ama biz biraz sizin aracılığınızla tarihçesine ilişkinde bilgiler verdik. Şundan da söz edecek olursak, bu tanı konulacağı vakit görüntüleme yöntemleri nasıl kolaylaştırdı işleri ve her zaman kullanılır mı? Mesela doktora gidiyoruz. Elbette doktorların bildiğini bizim bilmemize imkan yok. Ama günümüzde işte herkes de her şeyi bilir olduğu için gelişen iletişim araçlarıyla birlikte doktor böyle böyle baktı, bir MR istemedi, bir ultrason istemedi kaygıları da doğabiliyor. Hem bu ayrımı daha iyi yapabilmek için hem de hastalıkların teşhisinde, tedavisinde bu görüntüleme tekniklerinin ne kadar işe yaradığını anlatabilmek için sizin kuracağınız cümleler ne olur?
0: Çok yine güzel bir soru. Bir hekime başvurdunuz, şikayetiniz var, hekime anlattınız, karnım ağrıyor dediniz. Nasıl tanı koyacak size? Öncelikle sizi dinleyecek, muayenenizi yapacak, bazı laboratuvar tetkikleri isteyecek ve teşhise yardımcı olmak için görüntüleme tekniklerine başvuracak. Bunları seçerken şöyle bir durum var. Birbirlerine üstünlükleri tanıya ve hastaya göre değişir. Yani genel olarak MR her zaman röntgenden daha üstündür. Ultrasonografi röntgenden daha üstündür. Ya da işte tomografi MR'dan önce gelir gibi bir yaklaşımımız yok. Her bir modaliteyi birer araç olarak düşünelim. Farklı hastalıklarda farklı yöntemlerin üstünlükleri var, zayıflıkları var. Bunlardan biraz bahsedecek olursak, mesela röntgen. Röntgen X ışını kullanılan çok temel bir incelemedir. Doktora başvurduğumuzda hepimiz hastanelerde ilk çektiğimiz, yaptırdığımız radyoloji yöntemi çoğunlukla bu olur. Örneğin akciğer enfeksiyonu var mı diye röntgen çektiririz. Ya da bir kaza geçirir kişi, kırık var mı diye röntgen çektirir. Ultrasona ne zaman başvuralım? Ultrason daha çok mesela karın içi organlar, yüzeysel organlar, bunların görüntülemesinde çok duyarlıdır. Nereleri görüntüleriz? Karaciğer, safra kesesi, pankreas, meme dokusunu da ultrasonla görüntülüyoruz, damarlar, hepsini görüntülüyoruz.
1: Hamilelikte bebekler?
0: Hamilelikte çok güzel bir soru. Hamilelikte de tercih ediyoruz çünkü radyasyon yok. Ses dalgası kullanıyoruz. O yüzden çocuklara ve gebelerde güvenle kullanabildiğimiz bir yöntem. Biraz önce Doppler'den bahsettiniz. Doppler de aslında bir ultrason.

0: Sonografi yöntemi. Bazen hastalarımıza ultrasonografi yaparken gelir der ki ama siz ultrason yapıyorsunuz benim renkli doplerim vardı diye. Aslında renkli dopler de bir ultrasonun alt alanıdır. Doplerde baktığımız şey kan damarlarıdır. Kan damarlarının yönünü, hızını, miktarını ölçerek hastalıklara tanı koyabiliyoruz ve bize çok fayda sağlıyor. Peki doplerin ve ultrasonun eksi yönleri yok mu? Ben ne zaman onu seçmeyeceğim? Kemik dokusu mesela, kemik görüntülemek için ultrason kullanmıyoruz. Ya da hava dolu bir organı, örneğin mideyi görüntülemek için öncelikle başvurduğum bir yöntem değil. Bir de ultrason biraz kullanıcı bağımlıdır. Yani o kişi ne kadar tecrübeli ise o işte biraz daha başarılı olabilir. Ultrason da böyle bir incelemedir.
1: Evet, şimdi X ışığını kullanılan var, onun örneğini verdik, röntgen dedik, bir de mamografiden söz ettik ama ultrasonda ses dalgaları dedik, radyasyon yok, MR'da da öyle ama o arada çok da dikkatli olmak gerekiyor. Mesela MR çektirmeye gittiğinizde üzerinizde metal var mı sorusu önemli. İmplantım var ya da bacağımda platin var. Bütün bunların bilgilerinin tam olarak verilmesi gerekiyor. Neden? Onu da sizden duyuralım.
0: Çok doğru. MR nasıl bir inceleme? MR büyük bir mıknatıstır aslında. MR'ın çekildiği alan özel bir alandır. Oraya örneğin cep telefonunuzla, saatinizle ya da üstünüzdeki metal eşyalarla giremezsiniz. Girdiğinizde o güçlü mıknatıs onların hepsini çeker. Hatta kişi bunun farkında değilse yaralanma ve ciddi ölüme bile ulaşabilecek kadar ciddi kazalar olabilir. Bu şekilde bir sistemdir. Onun içerisine biz radyo frekans dalgaları göndererek protonların duruşuna bakarak görüntülemeleri sağlarız. MR'ın da artıları ve eksileri vardır. Ne zaman biz MR tercih ediyoruz? Örneğin beyin dokusunu görüntülerken, omuriliği görüntülerken, diz eklemi, menisküsler, buraları görüntülerken, omuriliği, diskleri, fıtıkları görüntülerken bize çok katkı sağlıyor. Peki çok güzel görüntü sağlıyor ama eksisi nedir? MR uzun süren bir incelemedir. Uzun sürdüğü için de maliyetlidir. Sistemleri oldukça pahalıdır.
1: Hasta açısından da biraz klostrofobik.
0: Klostrofobik, gerçekten de öyle. Biz insanlar olarak o kapalı sistemler içerisine girdiğimizde bir takım insanların doğal içten gelen engelleyemedikleri panik duygusuna kapılıyorlar. Ve maalesef bunları da tedavi dahi versek bazen aşamıyoruz. Giremeyen hastalarımız var maalesef. O durumlarda başka şekillerde çözmeye çalışıyoruz.
1: O başka şekilleri konuşacağız. Bir de öyle bir branşınız var ki tıbbın bütün alanlarıyla işbirliği yapmanız gerekiyor sizin. Bir şarkı dinletelim, size bir soluk aldıralım. Ardından da tıbbın bütün dallarıyla o işbirliği nasıl yapılıyor? Kimler hangi görüntüleme tekniklerine uygun, kimler uygun değil, riskler var mı? Ve elbette bu alanda çalışanları da düşünmek zorundayız, emek verenleri. Onlarla ilgili meseleleri de güzel şarkının ardından soralım size.
0: Harika olur.
2: Sakın sen kuşlar

0: Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Yaşar'ı dinledik. Sohbetimiz de devam ediyor. Doçent Doktor Cenay Karabörk Kılıç, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi. Görüntüleme teknikleriyle ilgili konuşuyoruz. O bizi aydınlatıyor. En son demiştik ki tıbbın neredeyse bütün alanlarıyla işbirliği yapmak zorundasınız diye, bu görüntüleme teknikleriyle ilgili olarak ve bu işbirliğinin hasta olmamak için çalışanlara getirileri neler? Neden bu işbirliğine bizim çok ihtiyacımız var?
1: İşbirliği gerçekten bizim için kıymetli. Hastalarımız geldiğinde bazen arka planını göremeyebilirler. Ama bir hasta geldiğinde bizim ilk baktığımız şey öncelikle kendisidir. Hastaya bakarız. Odaya girdiği anda nasıl yürüyor, oraya nasıl uzanıyor, acaba nasıl? Aslında biz dahili bir branşız radyoloji olarak. Oraya uzandıktan sonra ikinci yaptığımız şey hemen dosyasını açmaktır. Dosyasında benden önce bu hastamızı bana yönlendiren klinisyen doktor arkadaşım acaba hangi notlar yazmış? Ön tanı olarak ne düşünmüş? Neden şüphelenmiş? Benden hangi noktaları istiyor? Ve laboratuvar değerlerine mutlaka bakarım. Hangi kan değerleri yükselmiş? Hangileri normal sınırlar içerisinde?

0: ve daha önceki tetkikleri nasıl acaba? Eski direkt grafilerine, MR'larına, tomografilerine varana kadar bakarım. Sonra eğer ben hastayla yüz yüze görüştüğüm bir inceleme yapıyorsam, örneğin ultrasonografi yapıyorsam, hastanın bizzat kendisiyle konuşurum. Ona sorarım ve ondan da bilgi alalım. Şimdi burada yaptığım durum şu: klinisyen arkadaşım bana bir not yazdı orada. Dedi ki ben bu hastada örneğin akut apandisit düşünüyorum dedi. Ben tetkikini yaparım, ultrasonunu yaparım ama apandisitle uyumlu bir şey bulmam orada. Çok farklı bir şey bulurum belki. Belki bağırsağında bir kalınlaşma görürüm. O anda yapacağım şey hemen arkadaşımı arayıp anında ona bilgi vermektir. Tıp fakültesine başlayan arkadaşlarımıza da en çok söylediğimiz şey budur: İletişim, nezaket ve karşılıklı saygı. Şimdi ben arkadaşımın oradaki notunu okumasam, onun ön tanısını bilmesem ve bu güzel iletişimi kurmasam, bundan hem en başta hastam kaybeder. Doğru tanı konulmamış olur, zaman kaybetmiş olur, ben kaybederim. İyi bir teşhis koyamamış olurum. Klinisyen arkadaşım zaman kaybeder, hastaya teşhis koyup bir sonraki adıma geçemez. O yüzden biz hastanedeki hemen hemen bütün branştaki, evet, doktor arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Evet. Hemen hemen hepsini tanırız. Böyle şanslı bir branşımız var. Tıpla ilgili hemen hemen tüm alanları takip etmekte durumunda kalıyoruz.
1: Biyopsiler, damarlar, bunların hepsine bu işbirliği çok önemli. Şimdi diğer branşlarla işbirliği halindeyiz dediniz ama girdik mesela kimler var, kimlerle çalışırsınız başka?
0: Evet, çok güzel. Şimdi kimlerle çalışırız? Örneğin biyopsiler dediniz. Radyolojinin önemli bir alanı da bunlar. Biz sadece tanı koymuyoruz. Tanı koyduğumuz şeyleri izliyoruz da takip de ediyoruz. Bunların arasında onkologlar yer alıyor mesela. Hı hı. Teşhis koyduğumuz kanser hastalarını izliyoruz. Öncesine, sonrasına bakıyoruz. Ve onkolog arkadaşlarımıza bilgi veriyoruz. Nörolog arkadaşlarımız var. Örneğin beyinde bir kanama, iskemi, kanlanma bozukluğu gördüğümüzde bu arkadaşlarımızla irtibata geçiyoruz. Göz doktoru arkadaşlarımız var. Göz MR'ı çekiyoruz. Göz ultrasonu çekiyoruz. Aklınıza gelebilecek tıpta ne kadar hekim varsa inanın hepsiyle irtibattayız ve birlikte çalışıyoruz.
1: Cihazlar her zaman bize doğruyu söylüyor mu? İnsan faktörü ve cihaz faktörünü soracağım.
0: Çok güzel. İnsan faktörü de çok önemli, cihaz faktörü de çok önemli. Cihazlar zaman içerisinde o kadar değişti ve o kadar evrildi ki biz mesleğe başladığımızda bu cihazlar çok daha farklıydı şu andakinden. Biz filmi basardık. O kadar farklıydı. Sonra dijitale geçtik ve sonra çok ilerledi. Kullandığımız cihazların görüntü kalitesi çok güzelleşti. Her geçen gün değişiyor ve güzelleşiyor. Tıp fakültesinde ders anlatırken arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz: ben sana bu cihazı şu anda gösteriyorum ama şu anda öğrendiğin cihaz 5 yıl sonra burada olmayacak. Çok değişecek. Bu andakinden çok daha güzel bir cihaz kullanıyor olacağız. Ve bundan gerçekten çok mutluluk duyuyoruz. Cihazın iyi olması, şöyle söyleyeyim, bir cep telefonu düşünün. Cep telefonun özellikleri ne kadar iyiyse ben ondan o kadar faydalanabilirim. Ama diğer bir nokta, insan noktası dediniz. Onu kullanan kişi de bunun ne kadar farkındaysa ondan o kadar çok verim alabilir.
1: Her yeni cihazla eğitimler tazeleniyor mu?
0: Kesinlikle tazeleniyor. Çünkü mühendis arkadaşlarımız o cihazı ürettikten sonra bize gelip kullanıcı eğitimi veriyorlar. Hatta bir süre yanımızda kalırlar. Hatta bu eğitimlerin bir kısmı dünya çapında bile gerçekleşiyor. Türkiye'de çok güzel cihazlarla çalışma imkanı bulabiliyoruz. Ve biz onlara geri dönüş de veriyoruz. Kullandığımız cihazlarda memnun olduğumuz, hı hı, olmadığımız, hasta bakarken zorlandığımız noktaları iletiyoruz. Ve sonra arkadaşlarımız o cihazla daha da geliştirmek için üzerinde çalışıyorlar.
1: Sizin kendinizi korumanız nasıl oluyor bu alanda çalışanların hepsini kastederek?
0: Evet, biz bizim kendimizi korumamız radyasyon içeren alanlarda her zaman korumalı sistemler vardır. Kurşun kaplamalar vardır, kurşun önlüklerimiz var, kurşun kaplı gözlüklerimiz var. Ve bizim hepimizin dozimetrelerimiz var, radyoloji çalışanlarının. Bu dozimetreler aylık olarak Atom Enerjisi Kurumu'na gider ve ölçümler yapılır. Dozu aşan arkadaşlarımız...

0: onlar fazladan tatil, dinlenme hakkı sağlarlar. Ama şunu söyleyeyim, bunlar oldukça nadir artık. Çünkü cihazlar ilerledikçe, koruma sistemleri geliştikçe artık bu durumlarla pek de karşılaşmıyoruz, bunu da söylemeliyim.
1: Hastaya da çalışana da daha korunaklı bir ortam sağlıyor teknoloji geliştikçe diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi kimsenin hasta olmasını istemeyiz ama yaşamda da başımıza her şey gelebiliyor. Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kanser dediniz. Hepsi açısından düşündüğümüzde uygun görüntüleme tekniğini bulmak ve bilmek de çok önemli herhalde.
0: Bu çok önemli bir nokta. Hangi hastaya, ne zaman, nasıl, hangi tetkiki isteyeceğiz? Klinisyen arkadaşımız bir tetkik isterken çocuksa farklı, yaşlı bir hastaysa farklı, gebe ise çok farklı bir yol izleyebilir. Bir kere çocukları ve gebe hastaları korumalıyız. Genç dokunun her zaman radyasyona duyarlılığı çok daha fazla. Orada izlediğimiz yol, seçtiğimiz tetkik çok daha farklı olabiliyor. Mesela gebe bir hastada X ışını içeren, radyasyon içeren, tomografi gibi incelemeleri çok zorda kalmadığımız sürece tercih etmiyoruz, kullanmamaya çalışıyoruz. Çocuklarda da keza öyle. Hiç çekmiyoruz demek değil bu. Bir kar zarar hesabı yapıyoruz, hı hı, burada. O teşhisi koymak için ben hastaya ne kadar fayda sağlarım, ona bakıyorum. Ve o tetkiki yaparken de mümkün olan en düşük dozu, en uygun yöntemle vermeye çalışıyoruz.
1: O yüzden tomografi yerine MR yerine.
0: Evet. MR yerine ultrason gibi farklı seçimler yapıyoruz. Klinisyen arkadaşım bazen karar veremeyebilir. Hangi tetkiki seçeceğini bilemeyebilir. İşte burada da her zaman iletişim devreye giriyor. Biz her zaman bağlantı halindeyiz. Bizi aradığında, danıştığında her zaman destek oluyoruz. Ayrıca bu konuda kılavuzlar da var tabii, dünya çapında takip edilen.
1: PET çekildi sözünü de çok duymaya başladık.
0: Evet, evet.
1: O da mı bu alanda?
0: PET aslında nükleer tıp alanı ama dünyada nükleer tıpla radyoloji kol kola kardeş bölümlerdir. Orada radyoaktif bir madde verilerek tüm vücut taranır. Ya MR'la ya da tomografiyle. O radyoaktif maddenin belli bir alanda bu tutulumu o noktada belki bir kanser durumunu bize düşündürebilir. Sadece kanser değil, farklı birçok alanlarda da PET MR'ı, PET tomografiyi seçebiliyoruz. Ama hastaya göre, duruma göre bunların seçimini hekim yapmalıdır.
1: Yapay zeka artık ekonomide de, dün ekonomi günlüğü sunarken de yapay zekaya geldi. Enerji meselesinde de, tıpta da yapay zeka ile aranız nasıl?
0: Yapay zekayı seviyoruz. Kesinlikle seviyoruz. Bu teknolojide önde giden isimlerden biri var. Yaklaşık 2016 yılında bir konuşması var. Diyor ki radyologlar işi bıraksın, 5 yıl sonra radyoloji diye bir şey kalmayacak diyor. Ama görüyorsunuz 2026'ya geldik. Şu anda radyoloji açığı var, radyolog açığı.
1: Gençler seçsin mi bu bölümü?
0: Seçsinler tabii ki. Çünkü biz teknoloji seviyoruz. Biz teknoloji zaten bizim
1: birlikte
0: işimiz.
1: Birlikte ilerlenebilir
0: evet,
1: yani.
0: Yapay zeka bizim angarya kabul ettiğimiz işleri yapıyor artık. İşimizi kolaylaştırıyor, hızlandırıyor. Biz daha rahat düşünebiliyoruz. Artık bizim vaktimizi alan bazı konuları teknolojik sistemler yapıyor. Sadece yapay zeka diye adlandırmayalım. Cihazların içerisine yerleştirelim.

0: duyuyoruz açıkçası. Amacımız insan sağlığını korumaksa elimizdeki tüm araçlar kıymetli. Yalnız tabii her zaman da temkinli olmalıyız. Doğru mu gidiyoruz? Yapay zekayı doğru mu kullanıyoruz? Bunları da her zaman düşünmeliyiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Cenay Karabör Kılıç sorularımızı yanıtladı sevgili dinleyicilerimiz. Fiziksel olarak kendinizi nasıl koruyacağınızı sorduk ama hekimlikte hiç kolay bir işti. Ruhu nasıl koruyorsunuz? Bir radyolog olarak, bir hoca olarak kendinizi nasıl şu zor yaşam koşulları içinde koruyabiliyor, ifade edebiliyorsunuz?
0: Kendimi korumak için öncelikle hastalarımla çok güzel sohbet ediyorum. İletişimin önemine çok inanan bir insanım. Her zaman onlarla konuşmak, iletişim kurmak, sadece onlarla değil, çevremde karşılaştığım her insanla güzel iletişim kurmak beni çok mutlu eder. Diğer bir nokta, tabii ki ruhumuzu beslemek için yaptığımız faaliyetler var. Bunların başında da radyo dinlemek geliyor. Evet.
1: Ne güzel.
0: Evet. Radyo dinlemek, kitap okumak. Eskiden radyo tiyatrosu vardı.
1: Hala var.
0: Evet. Onları dinlemek bizim kafamızı boşaltmak için çok güzel. Hatta kitap kulübümüz var mesela bizim. Bu kitap kulübünde takip ettiğimiz kitaplar var. Bunlar da bizim ruhumuzu besliyor ki hastalarımıza daha verimli ve güzel hizmet sunabilelim.
1: Evet, bir de zaman sıkıntısı çözülürse bütün hastanelerde hastaya ayrılan zaman meselesi çok konuşulur oldu. Herhalde daha kolay yürüyecek her şey.
0: Kesinlikle zaman
1: çünkü
0: çok kıymetli.
1: Çünkü hep iletişim dediniz siz bugün.
0: Evet, zaman çok kıymetli. Karşımdaki insanı tam olarak anlayabilmem ve ona maksimum katkıyı sağlayabilmem ancak kaliteli ve yeterli zamanla mümkün. Umarım bunu arttırabiliriz.
1: Tekrar çok teşekkür ediyoruz size. Bütün sağlık çalışanlarına kolay gelsin dileğimizle birlikte. Hastalanmadan önce önleyici hizmetlerin yaygınlaşmasıyla hastaneye gidişimizin daha az olduğu vakitler dileğiyle sağ olunuz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, ailece'de bugün konuğumuz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Cenay Karabör Kılıç oldu. Ailece programı da sona eriyor burada. Yarın yine 13 ana haber bülteninin ardından görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1979-80 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Eskişehir Spor 5-0'lık Diyarbakır Spor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza atarken, topun ağlarla 6 kez buluştuğu Fenerbahçe Kayseri Spor'la Altay Fenerbahçe maçı en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Trabzonspor ligi 39 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 35 puanla ikinci, Zonguldakspor 33 puanla üçüncü oldu. Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Karadeniz ekibi 30 maçta 12 galibiyet, 15 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 25 kez havalandırdı. Kalesinde 11 gol gördü. Rizespor 37 golle sezonun en skorer takımı olurken 31 gollü Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. Göztepe, Kayserispor ve Diyarbakırspor ise

0: alt lige düştü. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1979-80 sezonunda 240 maçta toplam 422 gol atıldı. Rakip fileleri 12 kez havalandıran Altay'dan Mustafa Denizli ile Bursaspor'dan Bahtiyar Yorulmaz gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Tamer Yılmaz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Radyo 1.
3: Saat 5.
2: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı'nın en sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahada, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. AB ile Türk sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkat çekti. AB'nin sanayi düzenlemesi Türkiye-AB ortaklığını zedelememeli dedi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor.

diyor. Husiler Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Suriye Arabistan ise Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Haberleri dinlediniz.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı N Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahada vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında önemli bir ekonomik işbirliği olduğunu söyledi. AB ve Türkiye sanayisi arasında çok büyük bir entegrasyon olduğuna dikkat çekti. AB'nin sanayi düzenlemesi Türkiye-AB ortaklığını zedelememeli dedi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu. Savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim de sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafa seçmesi acı verici." diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Haberleri dinlediniz.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına, Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısı 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısı 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara'da hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7. Güney Ege'de güney ve güneydoğudan kuzeye öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyi yer yer 3,5 metre. Görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu sabah saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre. Görüş iyi olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Sayın Profesör Doktor İlhan İlkılıç. İlhan Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: İlhan'cığım, sağlık alanında toplumsal dayanışma çok önemli. Yani insanların bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi çok önemli. Bunu biraz açabilir miyiz? Bu sorumluluklar neler? Bu dayanışma nasıl sağlanır?
2: Şimdi sorumluluk etikte gerçekten çok temel kavramlardan bir tanesi. Bir zaman boyutu var. Bir de şahıs ve

0: Makam boyutu var. Zaman boyutu dediğimiz zaman, yani bir kişi geçmişte yapmış olduğu davranışlardan sorumlu tutulabilir ve ileride yapacak davranışlardan da sorumlu olabilir. Bu işin zaman boyutu. Bir de kişi yine yapmış olduğu davranışlardan kendi vicdanına karşı sorumluluk duyar veya belli bir makama, işte işverene veya bir kuruma karşı duyar. Şimdi tıp alanında bu söz konusu olduğunda, takdir edersiniz ki bir hekimin işte hastasına belli sorumlulukları vardır. İşte doğru söyleme, mevcut olan tedavi şartlarını en iyi şekilde gerçekleştirmesi ve bütün imkanları onun lehine kullanması noktasında tabii hastanın da sorumluluğu var. Nedir o? İşte hekime doğru bilgilerin verilmesi, işte verilen ilaçları kullanması vesaire. Şimdi artık dünya şöyle bir konuma geldi. Bugün işte biliyoruz bazı ülkelerin maddi durumu çok çok iyi. Mesela Almanya'nın sağlık bütçesine baktığımız zaman işte 450 milyar euroluk bir bütçesi var. Bu çok ciddi bir rakam. Fakat buna rağmen tabir yerinde ise Alman sağlık sistemi çatırdamakta. Neden? İşte başka bir programımızda bahsetmiştik. Bir işte diyelim yaşlılık nüfusunun oranı gittikçe arttığı için sağlık sisteminin kaynakları mevcut hastalıkları tedavi etmekte yetersiz kalmakta. Dolayısıyla o zaman bu sorumluluk ve dayanışma kavramlarından neşet eden bir davranış şeklini topluma yerleştirmemiz gerekiyor.
1: Yani eksik olan şey etik mi?
0: Şöyle diyelim, bir kişinin diyelim bir hastanın eğer sorumluluğu icabı tedavilerini yerine getirmezse işte ilaçlarını alması vesaire vesaire ne olacaktır? Tedavisi olmayacaktır. Ve
1: Doğru.
0: bu işte diyelim işte 10 bin liraya yapılabilecek bir tedavi topluma 100 bin liraya ya da 1 milyon liraya mal olacak. Diğer taraftan bunu tabii çok geniş anlamda şey yapmak lazım. İlla hasta olmak gerekmiyor. İşte biliyorsunuz alkol tüketimi söz konusu olduğunda işte bir takım hastalıklar var. İşte diyelim karaciğer sirozu gibi vesaire vesaire. Diyelim bugün bir karaciğer nakli söz konusu olduğunda muazzam rakamlar karşımıza çıkıyor.
1: Evet.
0: Hakeza işte efendim akciğer kanseriydi, sigara tüketimiydi veyahut da sağlıksız beslenme. Mesela Almanya'da sağlıksız beslenmeden dolayı ortaya çıkan hastalıkların tedavisi için bir yılda 32 milyar euro para harcanıyor. Yani insanlar sağlıklı beslenmiş olsa o zaman 32 milyar euro başka ve daha
1: Evet.
0: faydalı işlerde
1: Tabii,
0: kullanacak. Aynı şey bizim
1: kesinlikle.
0: ülkemiz için de geçerli. Dolayısıyla bunu sadece hasta-hekim ilişkileri bağlamında değil, bütün yaşamımızda sorumlu olmak noktasında yaymamız gerekiyor. Böyle olmadığı müddetçe de
1: Evet.
0: sağlık sisteminin başarılı olması ne kadar zengin olursa olsun o ülke mümkün değil.
1: Kesinlikle. İşte o dikkatimi çekti. Yani 450 milyar euroluk bir sağlık bütçesi var. Fakat buna rağmen aksayan şeyler çok ve sistem çöküyor diyorsun yani.
0: Tabii
1: Demek
0: yani
1: ki her şey maddiyat değil, her şey para değil. Yani buradan o sonuç çıkıyor.
0: tabii bugün mesela diyelim birçok alanda bizim sağlık sistemimiz Almanya'dan çok daha iyi. Bugün diyelim bir çok yakın zamanda bir arkadaşımla görüştüm Almanya'da. İşte efendim bir kardiyologdan bir randevu alamadığını söyledi. Veya bir ortopediden randevu almaya kalkıyor. 8 ay sonra ya randevu veriyor. Veya 9 ay. Neden? Çünkü çok fazla hastalık olduğu için ya da hastalar müracaat ettiği için işte hekim sayısı sınırlı. Dolayısıyla sağlık sistemi bu bağlamda hele hele yaşlı nüfusunun artmasıyla mesela diyelim 2030 yılında istatistikler şunu söylüyor. Almanya'da her 3 kişiden birisi 65 ya da daha yaşlı olacak. İşte biliyorsunuz yaşlı olunca daha fazla sağlık hizmeti ihtiyacı olduğundan dolayı eğer kişiler sağlıklı bir hayat sürmezlerse o zaman ne kadar büyük olursa olsun sağlık bütçesi yetersiz kalacaktır. Onun için biz bu iki kavramı yani sorumluluk ve dayanışma kavramını ilkokuldan itibaren hem eğitim sistemimize uygun bir şekilde entegre etmemiz gerekiyor hem de pozitif bir
1: Doğru.
0: şekilde ya da somut bir şekilde toplumda yaşamamız gerekiyor.
1: İlhancığım, şimdi bir taraftan bu bahsettiğin gelişme var. Öte yandan insan sağlığını bozucu bir sürü faktör devreye giriyor. Mesela ben naçizane o alüminyum folyolu gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum. Lakin toplum bunları pratik bir tüketim malzemesi olduğu için sıkça kullanıyor. Ama bunların zararlı yanları da var. Hatta açıklandı da bunlar, daha iyi bilirsin. Şimdi bir taraftan bu ikazlar var, bir taraftan da pazara giren gündelik hayatımıza, hatta vücudumuza etki edecek şeyde besinler var. Bunlar da karşı karşıyayız. Bu bir çelişki bir kere. Bu konuda bir dikkat çekmek istedim. İkincisi, o zaman burada bir şeye ihtiyaç var. Yani böyle bir Almanya'da bu bütçeye rağmen bir sorun varsa, o zaman bir dayanışma eksiği mi var?

0: acaba oraya bağlayabilir miyiz bunu?
1: Evet, şimdi burada bu iki kavram çerçevesinde, yani sorumluluk ve dayanışma çerçevesinde belki biraz özgürlük kavramını da sorgulamamız gerekiyor. Şimdi özellikle ne diyelim, genç insanlarda şöyle bir özgürlük anlayışı var. Yani işte benim bedenim, benim kararım,
0: Evet,
1: benim hayatım,
0: evet,
1: işte
0: evet.
1: ben karar verebilirim. Dolayısıyla bu özgürlüğün bu kadar basit bir kavram olmadığını düşünüyorum.
0: Bir ara verelim, müsaade ederseniz devam edelim inşallah. Şiir Hafız Şirazi'ye ait eser Şakir Ağa'ya. Ferah Nak makamında bir eser bu. Eliz Alvaroğlu seslendiriyor. Saki be nuri bade ber efruze cami ma. Buyurunuz.

0: İlhancığım, bu özgürlük meselesine temas ettin. Hani benim bedenim, istediğim gibi davranırım ona diye bir şey, ama galiba bu özgürlüğün yanlış anlaşıldığı ve suistimaliyle ilgili bir şey. Ne dersin?
1: Evet, burada iki tane önemli sorun var. Bunlardan bir tanesi insan bedeninin ve hayatının algılanış biçimindeki yanlışlık. Şimdi kişi şunu söyleyebilir, ya işte ben ne diyelim belli bir mala sahibim, bu malı çöpe atarım ya da ne diyelim bir israfça kullanabilirim vesaire. Tabii bunun da sorun tarafları var, ama diğer tarafta aynı yaklaşımla kendi bedenine yaklaşıyorsa, işte bu benim bedenim, istediğim kadar içerim, istediğim kadar işte efendim sigara kullanırım vesaire dendiğinde, bu yaşamın ve işte devlet bana bakmak zorunda şeklinde bir yaklaşım olduğu zaman şunu unutmaması gerekiyor. Biliyorsunuz bizim devletimiz sosyal adalet devleti konseptiyle, evet, çalışmakta. Bu sosyal bağlamda bakıldığında devlet, yani sosyal devlet konseptiyle hepimiz işte maaşlarımızın belli bir kısmını sağlığa ayırıyoruz ve maaş almadan bu ödeniyor. Şimdi sağlık giderlerinin büyüklüğü o ülkedeki insanların sağlıklı yaşayıp yaşamamasıyla alakalı olan bir şey. İşte biraz önce vermiş olduğum yanlış beslenmeden dolayı ortaya çıkan hastalıklar için milyarlarca dolar harcanıyor. Dolayısıyla özgürlük dediğimiz zaman, eğer Alman filozofu Immanuel Kant'ın perspektifinden yaklaşacaksak, şunu söylememiz gerekiyor. Immanuel Kant şunu söylüyor: özgürlük demek kişinin her istediği yapması değil, sorumluluğunu kabul edebileceği davranışları yapmasıdır.
0: Tabii çok önemli bir şey bu. Yani bu, şöyle de okuyabilir miyiz bunu? Bir toplumsal varlık olarak insan toplum sağlığını korumak hususunda kendi sağlığı da ailesi de bir takım sorumluluklar taşımaktadır. Bu sorumlulukları paylaşmak durumundadır. Yani mesela diyelim ki bir salgın hastalık var. Bu salgın hastalık karşısında Sağlık Bakanlığı önerdiği bir takım tedbirler vardır. Bunlar sosyal tedbirlerdir. Bunları uygulamakla mükelleftir. Birebir uygulamakla mükelleftir gibi. Böyle okuyabilir miyiz şeyi?
1: Özellikle pandemilerde kesinlikle doğru. Pandemilerde kişinin davranışı sadece kendi sağlığını değil, toplum sağlığını da etkilemekte.
0: Evet, doğru.
1: İşte mesela bunu araştırmalar gösterdi COVID-19 pandemisinde. İki farklı ülke tıbben aynı kararları alıyor ve uygulamaya sokuyor. Bir ülke başarılı oluyor bu uygulamaların sonucunda, diğeri başarısız oluyor. Bunu araştırmışlar. Biz bu konuda bir çalışma yaptık. Yapmış olduğumuz çalışmada şunu gördük: başarısız olan ülkedeki durum ya da başarısızlığın sebebi o ülkedeki sosyal dayanışmanın yetersiz kalmasından dolayı kaynaklanıyor. Yani biz artık bugün şunu söyleyemiyoruz. Ya işte modern tıbbımız var, modern aletlerimiz var, bunları uyguladığımız zaman bütün sağlık sorunlarını çözebiliriz. Hayır. Eğer biz sorumluluk ve dayanışma kavramlarını yeterince toplumsal hayata yayamazsak ve özellikle genç insanlarımıza bunları aktaramazsak, dünyanın en zengin ülkesi olsak bile sağlık sistemimiz başarısız olur.
0: Evet, naçizane pandemiyi hatırlattın. Yani ben kendim biliyorum. Belki böyle maske takmayan 3-4 tane tartışma yaşamışımdır. Benim gibi yaşayanlar çok oldu. Hakikaten demek ki bizde bu manada bir olgunluk sorunu var, bilinç sorunu var. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Belki de yani ölüm vakalarının artmasının sebeplerinden bir tanesi bu sorumluluğun bilincinde olmamak olsa gerek.
1: Kesinlikle.
0: Mühim bir husus çünkü. Bu konuda bir örnek daha verdin. Bu

0: yapamaz.
1: Tabii.
0: Yani kişinin
1: Türkiye'de olur.
0: Siyasi görüşleri olabilir, fakat sağlık söz konusu olduğu zaman bunları bir kenara bırakıp en doğru olan ve sorumluluk ve dayanışmadan neşet eden davranış şekillerini üstlenmemiz gerekir. Yoksa hiçbir pandemiyle, hiçbir hastalıkla ya da hiçbir sağlık sorunuyla baş edemeyiz.
1: Kesinlikle. İlacığım çok teşekkür ediyorum. Çok aydınlatıcı bir konuşma oldu. Allah ilmini bereketlendirsin inşallah. Çok teşekkürler. Efendim Profesör Doktor İlhan İlkılıç hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Günaydın Türkiye. Günaydın sevgili dostlar. Yaprakların sarıya, turuncuya ve kırmızıya büründüğü, serin rüzgarların içimizi titrettiği güzel bir Ekim sabahından sesimizin ulaştığı herkesi sevgiyle selamlıyoruz. Hayat güle ağlıya geçse de onu güzelleştiren, yaşanılır kılan şey sevgi. En zor anlar bile bize sevgisini gösteren, desteğini verenlerle kolaylaşıyor. O zaman bir farkındalık yaratalım. Bugünü sevgi ve hoşgörü günü yapalım. Ne dersiniz?

Hayatımızı güzelleştiren ve onu yaşanılır kılan sevgi tıpkı Coşkun Demir'in seslendirdiği şarkıda olduğu gibi bazen gülümseyen bir yüzde, bazen bir kuşun kanadında, bazen de radyolarınızdan yayılan sıcacık bir merhabada. Merhaba sevgili dostlar. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programını bugün Selma Atalar hazırladı. Teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Ömer Ergedik. Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz daim olsun dileklerimizi iletip ruhumuzun gıdası müzikle sürdürelim birlikteliğimizi. Sözü Aylin Atalay'a ve Candan Erçetin'e ait şarkıda Candan Erçetin'i dinliyoruz. Gamsız Hayat.

Sevgili dinleyiciler, Türkiye Radyoları 1. kanalında yayınlanan Günaydın Türkiye programında yer verdiğimiz konu ve konuklarımız hakkında bilgi verelim. İlk olarak Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Akın Kırbaş'la yeni doğan hastalıkları ve buzağı sağlığı üzerine konuşacağız. Ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Yunus Emre Aktaş'la halk arasında bunama olarak da bilinen Alzheimer hastalığının belirtileri, tanı ve tedavisi üzerine sohbet edeceğiz. Programımızın konu ve konukları hakkında bilgi verdikten sonra yine müzik diyelim. Tokat yöresinden derlenen türküyü Cem Çelebi'nin yorumuyla dinliyoruz. Nasip olur Amasya'ya varırsan, var git turnam, haber getir pirimden. Hublar Şahı Hamdullah'ı görürsen, var git turnam, haber getir pirimden.

0: Sevgili dinleyiciler, hayvancılık yalnızca önemli bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda bölge ekonomisinin temel unsurlarından biri. Hayvancılığın geleceği ise aslında bir buzağının dünyaya geldiği ilk saatlerden itibaren başlıyor. Doğumdan hemen sonra yapılması gerekenler, ağız sütü, barınak koşulları, ishal ve solunum yolu hastalıkları, yapılacak doğru uygulamalar buzağının sağlıklı gelişimini doğrudan etkiliyor. Yetiştiriciler için en çok nerede hata yapılıyor ve sağlıklı bir buzağı yetiştirmenin olmazsa olmazları neler? Sorularımızın cevabını Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Akın Kırbaş hocamızla konuşacağız. Hocam, bir buzağı dünyaya geldi. En baştan başlayalım. Evet. Yetiştiricinin ilk yarım saat ve ilk birkaç saat içerisinde mutlaka yapması gerekenler nelerdir,
1: evet,
0: diye sorayım.
1: Mutlaka bir buzağı doğduktan sonra buzağının özellikle ilk bir aylık dönemi çok kritik bir dönemdir. Biz bu döneme neonatal periyot diyoruz. Özellikle 15 günlük dönem çok önemli. Buzağı doğur doğmaz vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi göbek kurduna bakımı. Yine buzağımıza kolostrum dediğimiz ağız sütü, halk arasında ağız sütü dediğimiz sütün doğum ağırlığının %5'ini en az ilk 2 saat içerisinde mutlaka buzağımıza vermemiz gerekiyor. Mümkünse ilk saatlerde 1-2 saat içerisinde buzağının annesinin yanında bu kolostrumu alması sağlanmalıdır. Daha ileriki saatlerde yavaş yavaş buzağı buzağı padoklarına alarak burada ilk 24 saat içerisinde vücut ağırlığının %10'u, örnek verelim, 50 kiloluk bir buzağı için en az 5 litreyi 24 saat içerisinde uygulamamız gerekir. Zaten kolostrumu ilk 24 saatten sonra verirsek herhangi bir faydası yok. Buzağı içerisindeki patojenlere karşı koruyan antikor dediğimiz maddelerin miktarı hızlı bir şekilde sınırlanmaya başlıyor. Buzağların bağırsaklarındaki emilim kabiliyeti azalmaya başlıyor. Biz buna bağırsak kapanması diyoruz. Özellikle 12 saatten sonra yavaş yavaş artık buzağı kolostrum versek bile emilim olmayacaktır ve buzağı bundan faydalanamayacaktır.
0: Evet. Peki hocam, buzağı doğdu, ayağa kalktı, sütünü değişti. Artık sağlıklı diyebilir miyiz? İlk hafta
1: neydi? Evet, buzağı şimdi şöyle doğdu. İlk bir saat içerisinde buzağı ayaklanıyorsa, işte ayağa kalkmayı başarıyorsa, annesine doğru yaklaşıyorsa, annesini emmeye çalışıyorsa bu buzağı sağlıklı bir buzağıdır. Ama bir saat içerisinde buzağı kalkamıyor, kalkarken zorlanıyor ve ayakta duramıyorsa mutlaka buzağı bazı patolojik yönlerden değerlendirmemiz lazım. İşte kırık çıkık olabilir doğum esnasında, işte doğuma yardım ederken herhangi bir yanlış uygulamadan buzağının bacağında ya da eklemlerinde bir hasar görmüş olabilir. Ya da buzağı kanaldayken, yani rahim kanalındayken yavru sular dediğimiz suları yutmuş olabilir. Onun dışında mekonyum dediğimiz buzağının ilk dışkısını henüz yapamamış olabilir. Bu da ya bağırsaklarda özellikle gelişme geliyor, anomali dediğimiz olaylar, atreziler dediğimiz olaylar oluşmuş olabilir. Onlar yönünde mutlaka muayene edilmesi lazım. Ondan sonra eğer hayvanımız sağlıklıysa, işte ilk bir saati geçti, 24 saat oldu, buzağımızı buzağı padoğuna alıyoruz. Aynı yaş grupları olan bölmeye. O bölmede artık günlük vücut ağırlığına göre %10'unu geçmeyecek şekilde süt, 3. günden itibaren sütle beslemeye başlıyoruz. Ve aynı zamanda da 3. günden itibaren şeye başlıyoruz, buzağı başlangıç yemine. Ki buzağının işkembesi dediğimiz, rumen dediğimiz kısmın yavaş yavaş gelişip 2,5 aya doğru, yani bu 8. haftalara doğru artık yavaş yavaş sütten kesip artık bir erişkin ruminant dediğimiz, işte düve ya da dana dediğimiz kısma gelmesini sağlamamız gerekir ve artık ot yeme, işte bitkilerle beslenme şeyine gelmesi gerekiyor.
0: Evet, sağlıklı bir buzağı olabilmesi için. Peki hocam, bölgemiz özellikle kış şartlarında soğuk iklimle de mücadele ediliyor.
1: Evet.
0: Buzağı doğum esnasında, doğduktan sonra hangi ortamda, nasıl bir barınakta?
1: Özellikle mümkün olduğunca buzağlama, yani doğum mevsimlerini özellikle bu bölgelerde ilkbahar ve yaz aylarından gelecek şekilde hayvanlarımızı, özellikle intensif işletmeler için söylüyorum, yani büyük işletmeler, hayvanlarımızı bu şekilde tohumlamamız lazım. Ki doğumları ilkbahar ve yaz dönemine gelsin ki hayvanlar çevre şartlarından, soğuk iklimden fazla etkilenmez. Ha, kışa denk geldi, o zaman hayvanın kaldığı yer mutlaka sıcak olacak. Yani -18'in altına kadar erişkin bir ruminant dediğimiz sığır yaşayabilir ama buzağlar bunu kaldıramaz. Mümkün olduğunca 20-25 derecelere doğru bir sıcaklık ortamında olması lazım. Bulunduğu padoklar kalın altlıklarla seril olması lazım ve mümkün olunca çok aşırı nem olmaması lazım bulunduğu ortamların. Ve yeni doğan bir buzağa 1 aylık 2 aylık bir buzağın bulunduğu bölmelere konulmaması gerek. Kendi yaşıtlarıyla yani yeni doğan buzağlar bölümlerinde barındırılması gerek.
0: Göbek bakımı da.
1: Evet, göbek bakımı da önemli. Doğar doğmaz mutlaka göbek bakımını povidon iyot dediğimiz antiseptik solüsyonlarla mutlaka göbek kordonu temizlememiz. Hatta içerisinde o solüsyonu bırakıp alttan bağlayabiliriz ya da attachment dediğimiz maddelerle takıp o şekilde bırakabiliriz. Göbek kordonu buzağların en çok direkt enfeksiyon aldığı kısım. Çünkü direkt kanal açık. Buradan giren enfeksiyon akciğerlere, eklemlere, beyine yayıldığı için daha farklı komplikasyonlar şekillenme durumu var.
0: Doğum üreticiler yaptırabilir mi hocam? Bir uzmana yani, gerek var mı?
1: Yani doğum normalde yani entansif işletmelerde zaten tecrübeli hayvan bakıcılar var. Ama tabii güç doğum gibi bir durumdan şüpheleniliyorsa mutlaka uzman veteriner hekim arkadaşlara ihtiyaç var. Mümkünse eğer yani yakın hastaneler varsa bizim burada olduğu gibi hastanelerimize hayvan sahipleri iştirak edebilirler.
0: Hocam tabii gebelik döneminde de annenin acaba nasıl beslenmesi
1: gebelik döneminde özellikle son bir ayı çok önemli gebelik döneminin. Bu dönemde özellikle yeni ilk defa gebe kalacaksa bir hayvan yani düvey ise bu hayvanın ahır ortamına ve çevredeki mikrofloraya uygun aşılarla aşılanması lazım. Dedim E. coli gibi rota korona virüs etkenlerini içeren aşılarla 15 gün aralıklarla iki kez aşı yapılması gerekiyor. Ama erişkin bir ilenk ise yani ilk doğumunu yapmış artık ikinci üçüncü doğumu yapacaksa gebenin son bir ayında bir doz yeterli oluyor. Ondan sonra son

0: Bir ayında gebe hayvan herhangi bir ortama hareket ettirilmemesi gerekiyor. Yani ahırdan başka bir ahıra alınmaması gerekiyor. Ya da başka bir işletmeden başka bir işletmeye götürülmemesi gerekir. Bunun yanında vitamin, iz elementleri yönünden yeterli beslenmesi gerekir. Enerji yönünden yeterli beslenmesi gerekir. Kuru dönem beslemesi düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Aynı zamanda eğer dediğim gibi enfekte bir bölgede bir işletme ise mutlaka bu aşıların son ayda mutlaka yapılması gerekir.
1: Peki hocam, tabii buzağı kayıpları yalnızca hayvan sağlığı meselesi değil, yetiştirici açısından ciddi bir ekonomik kayıp.
0: Evet.
1: Bu kayıpların önemli bir bölümünü doğru bakım ve müdahaleyle önüne geçebilir miyiz, ne
0: Tabii
1: dersiniz?
0: yani biz buna management diyoruz, yönetim diyoruz, işletmenin sürü sağlığı yönetimi diyoruz. Zaten dünyada buzağı hastalıkları yani buzağı ishalleri ve pnömonileri %5 kayıpları %5'e kadar indirmiş durumda Amerika'da. Ülkemizde bu %15 civarında. Bunu işte %10 ya da altına çekebilirsek ülkemiz ekonomik olarak çok büyük bir kar elde edecektir. Bunun için bakım önemli yani. İşletmenin yönetimi buzağı doğur doğmaz işte annesinin ağız sütünü aldı. Hemen biz bunu buzağı padoğunu almamız lazım. Göbek kordonu bakımını yapmamız lazım. Yine hiperimmün serum dediğimiz serumlarla direkt enjekte edip hayvanın mikroorganizmaları karşı korumaya almamız lazım. Kalınlatlık sermemiz lazım. Bulunduğu çevrenin ısısının işte 20-25 dereceler civarında olması gerekir. Yoksa yani Erzurum bölgesinde hipotermiye girerek hayvanları kaybedebiliriz.
1: Evet.
0: Yine doğum esnasında doğuma yanlış müdahaleler hayvanlarda kırık çıkık gibi ya da kanalda hayvanı boğma gibi durumlar olabilir. Yavru suların aspirasyonu olabilir ve hayvan orada ölebilir. Onlara karşı önlemlerimizi almamız lazım.
1: En sık hangi hatalarla karşılaşıyorsunuz
0: En
1: sahada?
0: çok mesela işte güç doğumlar oluyor. Güç doğumlarda işletme sahipleri hayvanın pelvis dediğimiz bölge dar olduğu halde zorluyorlar. Zorladığı zaman ya hayvan bir kısmı hasar görüyor. Annenin de özellikle o pelvis kısmı dediğimiz kısımlarda sinirler var. Bacakları inler beden. O sinirler hasar görebiliyor. Bunun yanında yavrunun işte baş bölgesi, geliş pozisyonuna göre kafa bölgesi ya da ayaklarda bir problem olabiliyor. İşte anfizemleşiyor hayvan yani şişiyor haznede kalıp. Ya da hayvan yavru sularını aspir ediyor, ölebiliyor. Bu tür şeyleri karşılaşılabiliyor.
1: Geleneksel yöntemlerle devam eden durumlarla da karşı karşıya kalabiliyorsunuzdur
0: Evet.
1: eminim. Peki hangi durumlarda hemen uzmana başvurmalı ve ne kadar çabuk ulaşılmalı?
0: Yani doğum başladı diyelim. Hayvan doğumun belirtilerini göstermeye başladı. Birkaç doğum yapmış bir ineğin doğum yapması rahat olabilir. Ama yeni düve ilk daha gebeli olacaksa onlarda daha çok güç doğumlar karşılaşıyor. Bunlarda eğer hayvan işte başladı sancılar, doğum sancıları. Hayvan işte ıkınma diyoruz biz. Uğraşıyor yavruyu dışarı doğru gönderim ama herhangi bir eylem oluşamıyorsa fazla beklememek lazım. Hemen hekim arkadaşlara başvuru yapılması lazım. Bazen şey de olabiliyor. Yavru ters geliyor ya da kanal içerisinde organlar yani bacaklar özellikle kıvrılabiliyor, geride kalabiliyor. Bunların düzeltilmeden buzağa alınamaz. Alınmaya uğraşırsa ya hayvanın organlarında hasar görür ya da anneye hasar vermiş oluruz.
1: Evet. Peki son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz üreticilerimize?
0: Üreticilerimize mümkün olduğunca kolostrumu kendileri tüketmesinler, buzağlarımıza versinler. İyi bir işletme yönetimi iyi bir verim demektir. Mümkün olduğunca işletmelerinde hekim arkadaşların önerdikleri uygulamalar yapmaya çalışsınlar. Yani anne babadan gelen geleneksel uygulamalardan kaçınmaları gerekir. Aile tipi işletmelerimizde bunları çok görüyoruz. Endüstriyel işletmelerde pek fazla görmüyoruz ama aile bireysel işletmelerde geleneksel uygulamaları görüyoruz. Bu da gereksiz kayıplara yol açıyor. Sonuçta bir yıl bekliyoruz bir buzağının doğması için. Ya bu büyük bir kayıp. Bir aile için, bir işte işletme için. Dolayısıyla işin içinden çıkamadığı durumları hekim arkadaşlara başvurmalarını öneririz. Mümkün olduğu onların önerilerini, uygulamalarını öneririm.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Akın Kırbaş konuğumuzdu. Yeni doğan hastalıkları ve buzağı sağlığı üzerine konuştuk.

Sözü müziği İlhan Erten'e ait şarkıda Sevgi Ateşi dinledik. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz Zekai Tunca'nın seslendireceği şarkıyla sürüyor. Daha şimdiden özledim, bu yol çok uzunca bir yol. Dosttan düşmandan gizledim, unutmama yardımcı ol.

0: Sevgili dinleyiciler, halk arasında bunama olarak da bilinen Alzheimer hastalığının belirtileri, tanı ve tedavisi üzerine Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Yunus Emre Aktaş'la konuşacağız. Sayın Aktaş, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer Bey.
0: Alzheimer olarak biliyoruz biz bu hastalığı. Tabii unutkanlık beraberinde yaşamı olumsuz etkileyecek birçok nedenle karşımıza çıkabiliyor ki özellikle yaşlı insanlarda görebiliyoruz. Tabii detaylarını biz sizden dinleyelim istiyoruz. Önce tanıyla başlayalım. Belirtileri nelerdir Alzheimer hastalığına?
1: Şimdi aslında Alzheimer'dan önce demanstan bahsetmek lazım. Demans daha geniş çatı olarak düşünebiliriz. Halk arasında bunama denen yaşlılığa bağlı en sık görülmesi. Ama bunun dışında işte damar hastalıklarına, farklı frontotemporal demans dediğimiz çeşitli sebeplere bağlı demans çeşitleri de var bunama. Ama bunun en sık görüleni, yani bu demansların en sık görüleni Alzheimer hastalığı.
0: Evet.
1: Alzheimer hastalığı demansların, yani bunama hastalarının %60 ile 80'ini oluşturmaktadır. Alzheimer'da kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte beyinde anormal proteinlerin birikimine bağlı, beyin dokusunda yıkılma

0: bakım sonucu gelişen bir klinik tablo olduğu düşünülmekte şu aşamada. Hastalarda en sık ve ilk bulgu unutkanlık oluyor. Bu unutkanlık yalnız böyle işte hepimizin başına gelen günlük şeyler gibi değil. Evet. Daha detaylı unutkanlık. Ne gibi? Hasta çok iyi bildiği şeylerin yavaş yavaş artık hatırlayamamaya başlıyor. Örneğin günlük yaşam aktiviteleri bozulabiliyor. İşte marketten alışveriş yapamıyor, bankadan para çekemiyor ya da her zaman yaptığı rutin işlerini yapamamaya başlıyor. Nasıl ki bir insan beyni doğuştan geldi, daha sonra giderek öğrenmeye başlıyorsa, işte konuşmayla başlayıp yürüme, işte yeme, içme, diğer bulguları kendi başına yapabilir hale geliyorsa, bu Alzheimer sürecinde de tam tersi işliyor. Yani işte yemeği içmeyi unutmaya varana kadar, konuşmayı unutmaya varana kadar ya da hareket etmeyi unutmaya varana kadar son evreye kadar ilerleyebiliyor.
1: Evet, peki risk grupları var mıdır?
0: Tabii ki Alzheimer için en önemli risk yaş. 60 yaş üzerinde her 10 kişiden birisi Alzheimer adayı. Özellikle 80 yaşın üzerinde de 2 kişiden birisi Alzheimer adayı. Onun dışında sağlıksız beslenme, kalp, şeker, tansiyon gibi kronik hastalıklar, yoğun strese maruz kalma, sedanter yaşam dediğimiz yani rahat bir yaşam şeklinde bulunma, hareketsizlik, bunlar Alzheimer için çok önemli risk faktörleri. Sigara ve alkol tüketimi yine aynı şekilde.
1: 60 yaşına kadar bu söylediklerimize dikkat edersek ihtimale düşermiş oluyor muyuz?
0: Tabii ki bizim için zaten şu aşamada Alzheimer için en önemli nokta Alzheimer'a yakalanmamak. Yakalanmamak için de gençlikte özellikle belirttiğiniz gibi 60 yaşına kadar heybemizi ne kadar dolu götürebilirsek o kadar bizim için iyi. Ne yapmamız gerekiyor? Düzenli sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Egzersiz, spor aktivitelerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Zihnimizi çalıştıracak şeyler yapmamız gerekiyor. İşte bulmaca çözmek, kitap okumak, Kur'an okumak, dergi okumak gibi. Onun dışında el işleriyle uğraşmak, özellikle biz yaşlı hastalarda çok öneriyoruz bunu. Beyni çalıştıran önemli egzersizler. Topluma katılmasını istiyoruz. Yani yalnız başına evde tek başına kalmak yerine işte arkadaşlarıyla buluşmasını, dışarıya gitmesini, gezmesini, temiz havada yürüyüş yapmasını. Bunlar çok önemli şeyler. Telefon, tablet çağındayız. Özellikle bunlara evet. Çok fazla maruz kalmak, televizyon çok fazla izlemek zihnimizi çok fazla yorucu ve yıpratıcı şeyler. Bunlardan uzak durulmasını söylüyoruz.
1: Şimdi siz bunu deyince aklıma geldi hocam. Çocuklarda özellikle ekran süresi, maruz kalma süresi çok fazla. Otizmi teşvik ettiği düşünülüyor. Hı-hı. Acaba Alzheimer'a da etki edebilir mi?
0: Aynen öyle. Yani çocuklarda yaptığı gibi ileri yaşta da çok fazla televizyona, tablete maruz kalmakta zihin yıkımına neden olduğu için Alzheimer'a yatkınlığı artırıyor. Direkt sebebi olmasa da hızlandırdığı süreci gösterilmiştir yani.
1: Evet. Hocam bazen tabii 20-35 yaş arası gençlerde de ben nereye gidecektim, ben şimdi ne yapacaktım işte gibi unutkanlıklar olabiliyor. Bu durum acaba endişe edilmesi gereken bir durum?
0: Şimdi şöyle, genellikle görülme yaşı 60 yaş üzeri. Hı-hı. Fakat bazı durumlarda 40'lı 50'li yaşlarda da görülebilmekte. Bunlar erken başlangıçlı Alzheimer olarak adlandırılmakta. Fakat bunlar da genellikle aile öyküsü. Yani babasında, kardeşinde, dedesinde erken başlangıçlı. Çünkü genetik yatkınlık oluyor bunlarda. Bizim bahsettiğimiz 20'li 30'lu yaşlardaki unutkanlık genellikle %80-90 dalgınlık şeklinde oluyor. Konsantre olamama ya da işte halk arasında en sık bilineni B12 eksikliği ya da kan eksikliği, demir eksikliği gibi nedenlere bağlı oluyor. Yani 20-30'lu yaşlarda çok Alzheimer beklemiyoruz. Çok çok istisna durumlar olabilir ama biz geneli konuşacak olursak evet. O yaşta Alzheimer değil de daha diğer nedenlere bakılması gerekir.
1: Peki tedavi süreci nasıl Alzheimer hastalarında?
0: Şu an için erken evrede başlandığı zaman tedaviye süreci yavaşlatabiliyoruz diyeyim. Yani kesin bir tedavisi yok. Fakat özellikle tıp alanında çok ciddi gelişmeler mevcut. Yani yeni ilaç denemeleri, ülkemizin de içinde bulunduğu çeşitli faz çalışmalarında yeni ilaçlar deneniyor. Umulan o ki önümüzdeki 5-10 yıllık süreçte bu yıkımı durdurucu, hatta geri getirici tedaviler olsun. Yani bizim amacımız şu an hastalığı mevcut durumunda uzun süre götürebilmek. Ama ilerleyen dönemdeki tedavi amacı şu, yıkılan hücreleri yeniden geri getirebilmek. Bunlar zaten başarılırsa tıpta bir devrim yapılmış olacak. O yüzden şu aşamada bizim için en önemli şey Alzheimer'a yakalanmamak. Bundan kaçınmak.
1: 20 sene öncesini kıyaslayınca günümüzde ne durumdayız? Tıbbi gelişmeler.
0: 20 sene öncesine göre tabii ki yeni ilaçlar, yeni

0: güncellemeler var. Fakat şöyle de bir sıkıntı var. 20 sene öncesine göre beklenilen yaş ömrü uzadı. İkincisi yaşlı popülasyon arttı. Yani şu an için dünya üzerinde 50 milyondan fazla demans hastası olduğu düşünülüyor. 2030 yılında bu sayının 75 milyondan fazla olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla dünya üzerinde her 6 saniyede bir kişinin demans olduğunu düşünürsek sayı korkunç noktalara evriliyor. Burada da sadece Alzheimer hastalığı hasta için değil, bakım veren için, ülkemiz için, sağlık sektörü için büyük bir yük, büyük bir külfet durumunda. Çünkü ciddi bir bakım hastası sayısı artmış oluyor. O yüzden hem devlet politikaları hem Dünya Sağlık Örgütü politikaları bu alana doğru yoğunlaşmış durumda.
1: Cerrahi işlem söz konusu mu
0: Herhangi bir
1: tedavide?
0: cerrahi tedavisi yok. Yani cerrahiyle beyin dokusunu yerine getirecek bir şey yok. Dolayısıyla Alzheimer eğer tanısı konulmuşsa nörolog, psikiyatrist çok önemli çünkü hastanın unutkanlık semptomlarıyla ilaveten depresyondan başlayıp ajitasyon, saldırganlık, huzursuzluğa varıncaya kadar birçok psikiyatrik semptom da gelişiyor ilerleyen evrede. Onun dışında fizyoterapist desteği gerekebiliyor çünkü bir süre sonra işte hareket edememeye başlayınca ek sıkıntılar gelişiyor. Psikolog desteği sağlanabilir. Ve tabii ki diyetisyen olmazsa olmaz. Sağlıklı beslenmeyi destekleyecek uygun beslenme modellerinin hastaya verilmesi açısından yani kombine bir tedavi gerekiyor öyle söyleyeyim.
1: Bu yavaşlatabiliyoruz dediğimiz süreç tabii her hastaya göre değişiklik
0: Değişiklik
1: gösterir. Ancak
0: gösteriyor.
1: bir ortalama
0: Erken
1: düzeyde.
0: evrede yani şöyle bizim hafif kognitif bozukluk dediğimiz işte hastanın bu unutkanlık testlerine yansımayan ama hafif hafif artık işte mesela bankamatikte parayı unutması, işte ocakta yemeği unutması gibi yeni bizim için anekdotlar ya da ailesinde Alzheimer vardır, kendisinde de hafif hafif unutkanlık başlamıştır. 60 yaş üstü bir hastadır. Bu hastalar bizim için çok önemli. Yani bizim en çok dokunabildiğimiz hasta grubu bu grup. O yüzden özellikle 60 yaş üzeri ailesinde de öykü var ise unutkanlık şikayeti olan hastaların mutlaka bir nöroloğa görünmesini öneriyoruz.
1: Kesin tanı konulabiliyor mu?
0: Kesin tanı şöyle, en kesin tanısı biyopsiyle beyinde o hücrelerin görülmesi. O da öldükten sonra yapılabilir. Ama bizim için tanıyı koydurucu beyin görüntülemeleri, işte nöropsikiyatrik testler dediğimiz bizim yaptığımız bazı testler, kan tahlilleri bunlar bize yol gösteriyor. Ve hastanın tabii ki hasta ve yakınından aldığımız anamnez. Yani onlar da bizim için çok önemli. Bunların eşliğinde %80-90 oranında tanıyı koymuş oluyoruz.
1: İsimleri unutmak ya da bir eşyanın adını unutmak da yine hastalık belirtisi sayılabilir mi?
0: İlk evrede sayılabilir. Yani özellikle çok iyi bildiği, her gün gördüğü kişilerin ya da aynı şeyleri sık sık tekrar etmesi. Bunlar bizim için yol gösterici oluyor. İşte oturup konuştuğunuz zaman bir şey soruyor. Aradan bir 5-10 dakika geçtikten sonra tekrar aynı soruyu soruyor. Ya da bir kişiyle tanışıyor. 5 dakika sonra tekrar adın neydi diye soruyor. Bunlar bizim için önemli kırmızı bayraklar. Bu tarz şikayetler varsa mutlaka görmezden gelmemek lazım.
1: Hasta yakınları nasıl davranmalı?
0: Hasta yakınları evet çok önemli. İlk aşamadan itibaren çok dikkatli olmaları gerekiyor. Birincisi biz bu hastaların eğer tanı aldıktan sonra tanısı kesinleştikten sonra bu hastaların ilaçlarını muntazam kullanmasını istiyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi toplumdan soyutlanmamasını istiyoruz. Hani bir köşeye genelde toplumumuzda vardır. Yaşlının bir odası, bir koltuğu vardır. Orada kendi başına oturur, kalkar, yer içer. O pozisyonda olmamasını istiyoruz. Alzheimer tanısı aldıktan sonra, evresi ilerledikten sonra çok sık yer değişikliği yapmamasını istiyoruz. Toplumumuzdaki sıkıntılardan biri de bu. Yani bakım verenlerin sürekli değişmesi, hastanın kendi alıştığı rutin ortamdan uzaklaştırılması, yeni bir yer, yeni bir karmaşa hastanın zihninin daha hızlı bulanmasına neden oluyor. Hastalık semptomlarının şiddetlenmesine neden oluyor. O yüzden bunu da çok istemiyoruz. Mümkün mertebe hastaneye yatışları, büyük cerrahi operasyonları çok fazla önermiyoruz. Çünkü bu hastalar hastanede yattığı zaman, yeni bir enfeksiyon geliştiği zaman mevcut tablosu bir anda çok şiddetlenebiliyor. Daha sonra daha ileri evrelerde özellikle biz de hastalarımıza tembihliyoruz. Bu hasta zihni yerine gelmediği için, davranışını bilmediği için bir süre sonra kaybolabiliyor. Gece kalkıp camı pencereyi açıp gidebiliyor ya da bıçakla kendine zarar verebiliyor, bir başkasına zarar verebiliyor. O yüzden evde özellikle kapısını kitlemeyi, dış kapıyı kitlemeyi

0: Unutmasınlar gece yatarken bıçak gibi işte asitli içecekler gibi zehirli şeyler gibi zarar verecek şeyleri ortada bırakmasınlar. Çünkü bu hasta nasıl ki bir bebek bir çocuğu koruyorsak bunu da aynı şekilde korumamız gerektiğini unutmamaları gerekiyor.
1: Tabii hasta yakını için de çok zor olmalı. Ancak dediğiniz gibi sabırla bu süreci yönetmek
0: Evet.
1: çok önemli. Biz tüm Alzheimer hastalarına şifa dilerken tüm hastalarımızı da elbette bu dileğimizi iletmiş olalım. Hocam, var mı eklemek istedikleriniz?
0: Son olarak şunu söylemek istiyorum. Alzheimer gibi, Parkinson gibi hastalıklar son dönemde çok fazla arttı. Özellikle Covid sürecinde, pandemi sürecinde evlerde izole olmamız, işte sosyal hayattan kopmamızın çok büyük dezavantajları oldu. Bu süreç bitti. Hastalarımıza, hasta yakınlarımıza şunu söylüyoruz. Yaşlı popülasyonumuzu bir kenara atmayalım. Halkın içinde olsunlar, iç içe olalım. Onların İleride hastalığa yakalandıktan sonra yaşayacakları yalnızlığı şimdiden yaşatmayalım. Teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için hocam. Çalışmalarınıza da kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Yunus Emre Aktaş'la halk arasında bunama olarak da bilinen Alzheimer hastalığının belirtileri, tanı ve tedavisi üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle sürüyor. Kırklareli yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in Mustafa Sami Arı'dan derlediği türkü Orhan Akalmaz seslendiriyor. Ah tren, kara tren.

Sevgili dinleyiciler, Günaydın Türkiye programında birlikte yol aldık. Zaman su misali aktı. Söz, müzik derken bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Selma Atalar, teknik yapımda görevli arkadaşımız Arif Karaman ve spikeriniz ben Ömer Ergedik. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar. 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sonpolanıyor.
2: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.

0: Vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Reklamlar.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden bazı başlıklar. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Sağanağın etkisiyle İstanbul sele teslim oldu. Devletin zirvesinden geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Suudi Arabistan, Yemen hattında gerilim sürüyor. Başlıkları aktardık, şimdi ise ayrıntılara geçiyoruz. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarının 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların da trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Valilik 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma ihbarına ulaşıldığını açıkladı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı. Yağışların gece il genelinde, bugünse özellikle Anadolu yakasında etkili olması beklenirken, vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri

0: Bakanı en sosyal hesabından yaptığı açıklamada AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Sağanağın etkisiyle İstanbul sele teslim oldu. Birçok ilçede ev, iş yeri ve yollar su altında kaldı. Devletin zirvesinden geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileklerini iletti. Devletimizin ilgili kurumları, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın resmi kurumlarca yapılan açıklamalara dikkate almalarını rica ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih'te hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuk için taziye mesajı paylaştı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'umuza geçmiş olsun mesajını paylaştı. Hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da İstanbul ve Antalya'da etkili olan şiddetli yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarını dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır mesajını paylaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Açıklama, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yapıldı. Bakan Çiftçi, yağışın neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle bir vatandaşın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den bölgeye ilave ekip ve araç sevk edildiğini aktardı. Yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Tedbir hayat kurtarır vurgusu yapan İçişleri Bakanı, vatandaşların yetkili kurumlarca yapılan uyarılara riayet etmelerini ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Ankara Valiliği kentin kuzey kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteorolojik verilerine göre yağış bugün akşam saatlerine kadar etkili olacak. Yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışın metrekareye 21 ila 50 kilogram düşmesi bekleniyor. Yağıştan Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Çamlıdere, Kızılcıhamam, Kahraman Kazan, Çubuk ve Kalecik ilçeleri etkilenecek. Yağışın 18'e kadar sürmesi bekleniyor. Valilik ani sel, su baskını, heyelan ve yıldırım tehlikesine dikkat çekti. Ayrıca kuvvetli rüzgarla trafikte yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. İletişim Başkanı Duran toplantı gündemine ilişkin açıklama yaptı. Duran açıklamasında İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılardan sonra şimdi de Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonlarının toplantıda ele alındığını belirtti. Toplantıda ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendirildiği kaydedildi. Tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçlerin yönetildiği ifade edildi. Toplantıda Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiğinin altı çizildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Sayın dinleyiciler, AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fon varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. Teklifin kanunlaşmasıyla 455.578 yatırımcıya ara ödeme yapılmasının önü açılacak. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. Ödemelerde kamu kaynakları kullanılmayacak. Ödeme tutarı belirlenirken nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı hesaplanacak. Bu hesaba enflasyon farkı eklenecek. Gerçeğe aykırı fon değerleri üzerinden kazanç elde etmiş kişiler için isteğe bağlı iade mekanizması oluşturulacak. Fonlarda kalan hisseler, devlet tahvilleri, taşınmazlar ve maddi değer taşıyan varlıklar tasarruf mevduata sigorta fonu tarafından nakde çevrilerek geri kazanılacak. Bu da yatırımcıların zararının giderilmesinde kullanılacak. Tasfiye kapsamında fonlarda hak sahipliği merkezi kayıt kuruluşu kayıtlarıyla karşılaştırılacak. Fon ve hesap bazında değerlendirilecek. Ayrıca piyasa bozucu işlemlere karışanlarsa geri kazanım hesabından ödeme alamayacak. Portföy yönetim şirketleri fon zararı veya eksik tasfiye bakiyesinden sorumlu olacak. Kanun teklifinin gelecek hafta genel kurula gelmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Süreçte daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de talep üzerine Gönül hakkında ilgili mevzuat kapsamında ön inceleme ve araştırma yapılması için Bakanlık Teftiş Kurulu'na görevlendirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 282 kişi hakkında işlem yapılırken 86 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 27 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Fonların tasfiyesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, haklıyla haksızlar, suçluyla suçsuzlar birbirinden ayrılacak dedi. Ödemelerin kamu kaynağıyla yapılmayacağını belirtti. Akbaşoğlu muhalefete de tepki gösterdi.
1: 15 milyon insanımızın yaşadığı 11 vilayeti ayağa kaldırdık 2,5 yılda. Biz bunları yaparken bakın Ekrem İmamoğlu da villalarını ayağa kaldırmış. Yolsuzluk ve hırsızlık villalarıyla ilgili bir gün konuştunuz mu? Bir gün araştırma önergesi getirdiniz mi? Hayır. Biz kimseden korkmuyoruz. Hesap sormaya devam edeceğiz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'nin askeri darbe etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu söyledi, anayasa ülkemize dar gelmektedir, dedi.
2: Bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1982 Anayasası'nın askeri junta tarafından hazırlanan antidemokratik bir anayasa olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısında konuştu.
2: Yeni anayasa, bir daha hiç kimsenin başörtüsü zulmü gibi çağ dışı uygulamalara, zorbalık ve baskılara tebessüm etmesine dahi izin vermeyecektir. Irk, ortak temel ırk, din, mezhep, dil, renk, kültür farkı gözetmeksizin herkesi kuşatan, insan onuru ortak temelinde buluşturan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu yapıda olacaktır.
0: süreç içerisinde anayasanın birçok maddesinde değişiklik yapıldığına dikkat çeken Akın Gürlek, anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüştür dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'nin sübvanse edilmiş sanayi ithalatından dolayı ciddi kaygı duyduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konudaki tutumunu Avrupa Birliği'ne aktardıklarını belirtti. Gümrük Birliği'nin ve sanayi entegrasyonunun zarar görmemesi açısından çok net mesajlar veriyoruz dedi. Bakan Bolat, Brüksel'de açıklamalarda bulundu.
3: Avrupa Birliği'nde tabii bir kaygı var, endişe var. Özellikle birçok sektörlerde sübvanse edilmiş sanayi ithalatından ciddi endişe, kaygı duyuyorlar. Kaygılar karşısında kendilerince bir çıkış yolu arıyorlar. Bu sanayi hızlandırma yasası da bu minvalde ortaya çıkarılmış bir fikir. Biz de sık sık Brüksel'e gelip hep birlikte bir takım olarak Avrupa Birliği Komisyon yetkilileri, Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi ikili düzeyde bakan ziyaretlerimiz ve Avrupa Birliği Parlamentosu yetkililerini ziyaretlerle ülkemizin tutumunu, duruşunu ve Avrupa Birliği Türkiye Gümrük Birliği'nin ve sanayi entegrasyonunun zarar görmemesi açısından yapılması gerekenleri çok net mesajlarla kendilerine aktarıyoruz.
0: Türk Kızılay'ın milli cemiyet statüsü kanunla teyit edilecek, stratejik ürün temininde ihalesiz alım dönemi başlayacak. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Tümü üzerine görüşmelerin tamamlandığı teklifte Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Düzenleme ile uluslararası Kızılay Kızılhaç ağından Türkiye'ye gelecek yardımları kabulde tek yetkili kuruluş Kızılay olacak. Olağanüstü dönemlerde afet, savaş ve çatışma zamanlarında Kızılay faaliyetleri için bölgede görev alan personeli nakdi tazminat ödenecek. Türkiye'nin savaş bölgelerindeki insani yardım eli de güçlendirilecek. Türk Kızılay, savaş esirlerinin ziyareti, kayıpların araştırılması ve esir değişimlerinde yasal aracı olacak. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Ablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Ablemitoğlu'nun öldürüldüğü gün alışveriş yaptığı marketin güvenlik kamerası görüntüleri mercek altında. Mahkeme, istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Aydın ve Bitlis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Yemen'deki Husiler ve Suudi Arabistan arasında çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Riyad'a balistik füze fırlatarak Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef aldıklarını öne sürdü. Suudi makamları füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Füzenin şarapnel parçaları yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Ülkenin doğusunda da bir insansız hava aracının düşürüldüğü açıklandı. Gerilimin arttığı dönemde Pakistan'dan Suudi Arabistan'a destek mesajı geldi. Başbakan Şahbaz Şerif, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bağlılıklarını yineledi. Şerif, Suudi Arabistan'ın meşru savunma hakkını tam olarak desteklediklerini belirtti. Yemen'de de tansiyon yüksek. Husiler ülkenin güneyindeki Dubab'da Suudi güçlerini hedef aldıklarını savundu. Yemen ordusu ise Taiz kentinde 5 Husi mensubunun esir alındığını duyurdu. Çatışmalardan en fazla etkilenenler ise siviller. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı 18 milyon insan

Yunanistan'ın akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yaptı. Bölgedeki gerilim enerji ticaretini de etkiliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki saldırılar ve Kızıldeniz'deki güvenlik endişeleri gemi trafiği üzerindeki baskıyı artırdı. Orta Doğu'nun ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı son bir haftada sert düştü. Suudi Arabistan'da 21-24 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan tenis turnuvası da Aralık ayına ertelendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, hedefe ulaşmak için hem savaşı hem de müzakere yöntemini kullandıklarını belirtti. Kalibaf, ABD ile yapılan mutabakatın ülkesinin askeri yönden daha da güçlenmesine, ekonomik dayanıklılığının artmasına yardımcı olduğunu dile getirdi. Bölgede tansiyon yüksek. ABD ordusu Umman Körfezi'nde İran bağlantılı tekneyi hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM teknenin gözetleme amaçlı olarak kullanıldığını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Sahada karşılıklı saldırılar da devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. 600 bin kişi elektriksiz kaldı. Rus ordusu Ukrayna'nın Volin bölgesindeki Lutsk şehrini de vurdu. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Rusya ise Saratov ve Vryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisinin İHA saldırısına uğradığını bildirdi. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Sağanağın etkisiyle İstanbul sele teslim oldu. Devletin zirvesinden geçmiş olsun mesajları ard arda geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Suudi Arabistan-Yemen hattında gerilim sürüyor. Spor. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Sonvilla'ya konuk oldu. Maç ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Samsun Spor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı beyazlılar Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica ile anlaşmaya vardı. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın heyecanı dün 4 maçla devam etti. Ancak bu maçlardan 3'ü tamamlandı. Eminevim Ümraniyespor Bolu Spor mücadelesi ise yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı ve ileri bir tarihe ertelendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlarsa şöyle: Batman Petrolspor 4, İstanbulspor 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 0, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0, Antalyaspor 0, Metro Holding Kayserispor 4. Birincilikte bugün 3 maç daha var. Programı aktaralım. 17 Mardin 1969 Spor, Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük, Tabii Spor 6. 20 Muğla Spor Kulübü, Bursa Spor, TRT Türk. 20 Manisa Futbol Kulübü, Turka Esenler, Erokspor, Tabii Spor 6. Euroleague'deki iki temsilcimiz haftayı mağlubiyetle açtı. Beşiktaş deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 182, Anadolu Efes'te sahasında Bayern Münih'e 101-93 kaybetti.

0: hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurt genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıkta sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 19, İstanbul, Bolu ve Van 17, İzmir, Samsun ve Kahramanmaraş 21, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 25, Trabzon ve Gaziantep 23, Erzurum ve Malatya 16 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım alt yoldan devam ediyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Bosch Car Service, Bosch Car Service, iyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Service noktalarında.
7: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
10: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep bilir.
12: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Süpürge deyince vatan.
14: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler:
15: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Turbo marş gücü.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Bugün şerit üzerinde pozisyon hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Ülkemizde yolun sağ tarafını kullanarak yol alıyoruz ve şerit pozisyonu özellikle şehir içi bölgelerde en sağ şeritte önemlidir. Aracımızı sağ şeritte konumlandıralım. Sağ şeritte dikkat etmemiz gerekir.

0: Yani iki konu var. Birincisi yolun kenarında yer alan drenaj ve kanalizasyon kapakları. Bu tür drenaj kapakları genellikle yol ile aynı seviyede değildir ve üzerinden geçerken aracın dengesi bozulabilir. İkinci konu yayalar. Kaldırımdan aniden yola adım atan yayalar sağ şeritte yol alan araçlar için ciddi bir risktir. Şimdi bu iki tehlikeye karşı önlem alalım. Aracımızın sağ tarafını kaldırımdan 1 metre uzakta pozisyonlandırmamız gerekiyor. Bunu şöyle yapmanızı öneriyorum. Araç kullanırken sağ sileceğin başladığı noktada veya ön konsolun tam ortasında sağ taraftaki kaldırımı görmeye başlıyor olmalısınız. Sürücünün burada kendisine referans noktası belirlemesi önemlidir. Sakin bir sokakta aracınızı sağ kaldırımı ön konsolun ortasından görebilecek durumda park edin. Ardından dışarıya çıkarak kaldırım ile araç arasında 1 metre mesafe olup olmadığını kontrol edin. Referans noktanızı araç ile kaldırım arasında 1 metre mesafe oluncaya kadar ayarlayın. Daha sonra araç kullanırken belirlediğiniz referans noktasını kullanarak kaldırım ile aranızda hep 1 metre mesafe olmasını sağlayın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 15 Ekim Perşembe, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. İstanbul'da dün akşam başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar ve alt geçitler suyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını söyleyerek İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Yemen'deki Husilerin askeri sözcüsü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini belirterek, Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil diğer tarafı seçmesi acı verici dedi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Efendim günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Fenerbahçe darmadağın. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere ekibi Aston Villa karşısında darmadağın oldu. İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında 3 gol daha yiyen temsilcimiz büyük bir hezimetle evine döndü. Rüşvet iddiası kayyum getirdi. İş insanı Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Halk TV polis tarafından arandı. Halk TV ile Mahiroğlu'na ait şirketlere kayyum atandı. Kılıçdaroğlu da tepki çekti. Operasyonlara yönelik tepkilerin bir adresi de Halk TV 24 saat yalan haber yapıyor diyen Kılıçdaroğlu oldu. Mahiroğlu Kılıçdaroğlu için 3 gün önce işaret fişeğini ateşledi dedi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. İstanbul'da tufan, Türkiye'nin batısındaki önceki akşam başlayan sağanak ve fırtına dün İstanbul'a kabus gibi bir gün yaşattı. İstanbul'da yollar göle döndü, trafik durdu, çalışanlar, işe, öğrenciler okula gitmekte zorlandı. Bodrum katlarını, iş yerlerini, hastaneleri ve alt geçitleri su bastı. Boğulma tehlikesi geçirenler oldu. Balat'ta su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Meteoroloji 48 kent için sarı, 5 kent için turuncu kodlu uyarı yaptı. Made in Avrupa sinyali olumlu. Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nin Made in Europe olarak bilinen yeni korumacı sanayi taslağında olumlu sinyaller aldıklarını söyledi. İlk taslaklarda dışarıdaydık, geldiğimiz nokta ümit verici. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği konseyindeki müzakereler belirleyici olacak dedi. 4 gün boyunca savunacak Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada dün savunma yapmaya başladı. Savunmanın 4 gün sürmesi bekleniyor. Antalya'ya geliyor Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Hristo Dilidis. Birleşmiş Milletler çerçevesinde gelecek ay Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim zirvesine davet gelince sevinçten havalara uçtu. Hristo Dilidis bugüne kadar Türkiye'ye gelen 4. Rum lider olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman'ı da zirveye davet etti. Milliyet gazetesine geçtik. Yeni nesil hava manşeti Milliyet'te sağanak El Nino etkisiyle İstanbul'a kabus yaşattı. Beykoz'a 238 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede 100 kilogramı buldu. Evleri, metroları, hastaneleri su bastı. Araçlar yollarda kaldı. Uçaklar inemedi. İstanbul'da okullar bugün tatil edildi. Beklenen kuvvetli sağanak yağışlar dün İstanbul başta olmak üzere birçok ilde etkili oldu. İstanbul'da önceki akşam Beylikdüzü, Çatalca tarafından başlayan ve dün aralıklarla devam eden sağanak yağış nedeniyle birçok ilçede cadde ve sokaklarda dereleri andıran su birikintileri oluştu. Bazı alt geçitleri, evleri, iki hastaneyi, iş yerlerini su bastı. Evlerini, iş yerlerini su basan vatandaşlar sel sularıyla mücadele ederken balıkçılar denize açılamadı, uçak seferleri aksadı. Trafik gün boyu kör düğüm oldu. En yüksek yağış miktarı 238 kilogramla Beykoz'a düştü. Eyüp Sultan 187, Sarıyer 180, Büyükçekmece 123 kilogram yağış aldı. Arnavutköy, Çatalca, Şişli, Pendik, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye ve Kartal'da da 100 kilogram civarına ulaştı. Mekke İttifakı dayanışmamızı güçlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi. İfadeleri kullanıldı. Biz dimdik ayaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasını takip etmek için Silivri'ye gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı duruşma öncesi soruları yanıtladı. Kimse moralini bozmasın, dimdik ayaktayız. Ekrem Bey orada ayakta, Halk TV orada ayakta, biz burada ayaktayız diyen Özel, yenildik, kaybediyoruz hissine, biz kapılmadıkça onlar asla kazanamayacak, korkak olan onlar ifadesini kullandı. Türkiye Gazetesi ile devam ediyoruz. Rapor çıkacak, gereken yapılacak manşeti Türkiye Gazetesi'nde gözler Devlet Denetleme Kurulu'nda. Devlet Denetleme Kurulu'ndan 15-20 uzman fon vurgununu er yönüyle araştırıyor. Onların raporuna göre atılacak adımlar netleşecek ve Erdoğan suçu olanın gözünün yaşına bakmayacak.
Fon soruşturması AK Parti'nin gündeminde ilk sırada yer alıyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirdiği uzman ekip hiçbir iddiayı pas geçmeden kapsamlı bir araştırma yapıyor. Onların hazırlayacağı rapora göre yol haritası şekillenecek. AK Parti kulislerinde Cumhurbaşkanı onun adamı bunun adamı diye bakmaz. Kimin sorumluluğu varsa haklarında gerekeni yapar görüşü vurgulanıyor. Sağanak felaketi ülke genelinde etkili olan fırtına ve sağanak İstanbul'u felç etti. Fatih'te 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Evler, iş yerleri, alt geçitler, hastaneler ve yollar metrekareye düşen 240 kilogram rekor yağışla göle döndü. Metrolarda su baskınları olurken Esenyurt'ta sele kapılan kadını vatandaşlar kurtardı. Trafik yoğunluğu %90'ı aştı. Okullar tatil edildi. Valilik 2000

0: araç ve 8 bin personelin görevde olduğunu duyurdu. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. İstanbul sular altında. Metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Meteorolojinin günler öncesinden haber verdiği sağanak dün İstanbul'u fena vurdu. Kentte metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. Alt geçitler, tüneller göle döndü. Ev ve iş yerleriyle bazı okulları ve hastaneleri su bastı. Okullar bir gün tatil edildi. Ateşkeste soykırım. Gazze'de 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları can almaya devam ediyor. Kağıt üzerinde kalan sözde ateşkesten bu yana şehirde can kaybı 1501'e, yaralı sayısı ise 5323'e ulaştı. Saldırıların yanı sıra kuşatmanın da sürdüğü Gazze'de 21 binden fazla kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor. Bırakın vatandaş balık yesin, sebze ve meyve ucuzlasın diye ürün arzını kısan, beyaz etteki düşüşü engellemek için ortak fiyat mekanizması kuran zihniyet şimdi de vatandaşın balığına el uzattı. İstanbul'daki Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği balıkçılara fiyatlar düştü, ava çıkmayın çağrısı yaptı. Birliğin çağrısına karşı sosyal medya kullanıcıları Ticaret Bakanlığı'na ihbarda bulundu. Kamuoyunda balıkçı Kenan olarak tanınan Kenan Balcı, fiyatların düşmesinin balıkçıların zararına olmadığını belirterek Allah verdi, kullar yesin, ne demek ava ara verin, olur mu öyle şey, bu yanlıştır dedi. Tepkiler üzerine birlik geri adım attı. Sabah gazetesine geçtik. Hesap veremedi, yine şov yaptı manşeti Sabah gazetesinde. Asrın yolsuzluk davasında savunma hakkımız elimizden alınıyor diye algı yapan İmamoğlu sıra kendine gelince hikaye anlattı. 5,5 saat boyunca belgeli rüşvet suçlamalarına yanıt veremedi. 161 milyarlık kamu zararı konusunda tek kelime etmedi. Avrupa'da yükselen ırkçılığa yakın takip. Ankara Avrupa'da aşırı sağ ve aşırı sol partilerin yükselişini yakın takip aldı. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporda camileri ahır ve diskoya çevirmek isteyen batılı faşistlerin Türk ve Müslüman toplumuna etkileri ele alındı. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Rezidansta balin avı manşeti. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ponzi yöntemiyle 1,5 milyar dolarlık kripto para dolandırıcılığına imza atan balina lakaplı Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Kurduğu kripto paralara yatırım yapanların 1,5 milyar dolarını zimmetine geçiren ve Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Schuller, MİT ve Emniyet'in ortak operasyonuyla Beşiktaş'taki lüks bir rezidansta ele geçirildi. Patronu yüzünden Halk TV'ye kayyum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Mahiroğlu ile ilişkili Halk TV dahil tüm şirketlere kayyum atandı. Şirketlerin toplam işlem hacminin de 104 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı. Efendim son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Döviz dönüşüm desteğinin adı kaldı manşeti ekonomide. Merkez Bankası'nın ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler için uyguladığı dönüşüm desteği son revizyonla birlikte önemli ölçüde anlamını yitirdi. Ekonomi Gazetesi'ne konuşan sektör temsilcileri kağıt üzerinde %3 olarak korunan teşvik oranının destek kapsamında satılabilecek döviz tutarına getirilen kriter ve sınırlamalar nedeniyle sembolik seviyelere gerilediğini dile getirdi. Fon krizi ödeme zincirini de gerdi. Fon krizi farklı kanallarda ticareti de olumsuz etkiliyor. Bazı firmaların krizi gerekçe göstererek vadesi gelen borçlarını erteleme yoluna gittiği ve çalışan ücretlerini geciktirdiği dile getiriliyor. Firma bazında haklı ya da haksızı ayırt etmenin kolay olmadığı, gerekçeden bağımsız olarak bu durumun ayrıca ticari güven iklimini zedelediğine dikkat çekiliyor. Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Kısa bir ara, aranın ardından yeniden birlikteyiz.
1: Reklamlar. Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
2: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Su.
2: Su sızdırdı.
1: Yine mi sabahladın?
2: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
3: Ah be abicim.
4: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8'i 16 dakika geçiyor. Efendim gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Hemen bir bağlantımız var. Tahran'a gidiyoruz. TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminde son durum ne, merak ediyoruz. ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama vardı. İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını ifade etti. İran'a ne yapacağımızı bekleyin ve görün şeklinde bir açıklaması oldu. Bu İran'da nasıl yankılandı merak ederiz.
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Alaska'da seçim propagandası olarak söylediği o sözler hiç kuşkusuz bu dağda yankı buluyor. İşte ne yapacağımızı bekleyin ve görün mesajını verdi. Ama öte yandan da tabii kara operasyonu da orada yine tartışılıyor. Ama ilginç olan şey, yer yer Trump işte biz İran'la görüşüyoruz, görüşmelerimiz iyi gidiyor. Bütün bunlar İran'da bir santraçın taşları olarak aslında düşünülüyor. Doktor Muhammed Bakır Kalibaf, İran Meclis Başkanı, ABD'nin müzakere süreçleri devam ederken saldırılarda bulunmasını da stratejik bir savaş ve anlaşma anlayışı olarak okuyor. Dolayısıyla İran müzakerelerin her iki taraf içinde ne koparabilirse kârdır meselesi noktasında baskı unsurunun gerçekleştirilmesini olağan ve normal buluyor. Ama öte taraftan tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin olası bir saldırısına karşı da açıklama yapıldı. Devrim muhafızları, siyasi işler komutan yardımcısı Yedullah Cevani şöyle dedi. Son savaş bölgesel bir çatışmanın ötesinde küresel düzen ve güç dengesi düzeyinde sonuçlar doğuracaktır. Bu savaştan İran milletinin direniş cephesinin ve bölgedeki Müslüman milletlerin zaferiyle çıkılacak. Düşman hesaplamalarında hata yaptı ve savaşı başlattı. Ancak hesaplama hatalarının tekrarlanma olasılığı hala mevcuttur ve İslam Cumhuriyeti hazırlıklı olmalıdır. ABD ile yüzleşmek için de yeterli hazırlığa sahibiz şeklinde beyanatlarda

0: bulundu. Dolayısıyla ABD'nin bu çıkışlarına karşı İran'daki cevap bu şekilde kendisini gösteriyor. Bu önümüzdeki süreç tabii 27 Ekim İsrail'deki seçimler, 3 Kasım ABD'deki seçimler öncesi veya sonrası her an saldırı yapılabileceği düşüncesiyle İran kendi açısından hazırlıklarını yapıyor. Her şeye hazır olduklarını zaten defalarca söylediler. Bundan sonra da yine söyleyecekler. Netice itibariyle eğer ABD ile bir anlaşma sağlanırsa elbette ki bir yere varılacak. Dün de yine İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garib Abbadi, işte Umman'la biz uzlaşıya vardık, bir mütabakat sağlandı. Fakat onunla ilgili tabii ayrıntılar söylenmedi. Ama şunu da unutmamak lazım. Hürmüz Boğazı'nın açılması sadece İran ve Umman'ın birbiriyle anlaşması için yeterli bir done değil. Önemli olan ittifak ettikleri noktaların ABD tarafından da kabul edilir olmasıdır. Çünkü daha önce eğer Umman İran'la birlikte hareket eder, bizim istemlerimizin dışında bir takım işler yaparsa biz Umman'a da saldıracağız diye Trump'ın tehditleri de unutulmamalı. Bakalım bu anlaşma metni Amerika Birleşik tarafından da, devletleri tarafından da değerlendirildikten sonra nasıl bir sonuç karşımıza çıkaracak? Onu da önümüzdeki süreçte göreceğiz. Yani işin doğrusu acaba anlaşma olacak mı olmayacak mı? Aslında bütün mesele de bir yönüyle bu. Anlaşma olursa bölgede bir sükunet sağlanır ama peki, eğer anlaşma olmazsa yeniden bir çatışmaya dönülme ihtimali de göz ardı edilmemelidir.
1: Şöyle bir olasılık var mı Harun Aykaç? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde işte Kasım başında bir seçim var ve bu seçim İran'a Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrını belirler mi? Böyle bir beklenti var mı İran tarafında? Ona göre bir hazırlık var mı?
0: Şimdi demokratların çok daha fazla kazanması işte ABD başkanının elini zayıflatır diye bir takım kesimlerde tabii beklenti var. Ama yani ABD'nin işleyiş sürecine baktığımızda seçimden hemen sonra belli bir süre başkan yine tek başına alabileceği kararlar var. Yani Trump bu süreç içerisinde saldırı kararları alırsa dolayısıyla bu beklenti ve hesaplamalar da boşa çıkabilir. Ama işte mesele bu işlemlerin olmadan bir an önce anlaşmanın sağlanması. Bu bağlamda da hatırlarsanız İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian özellikle Amerika'daki seçimlerden önce bir barış anlaşmasının yapılabilmesinin daha uygun olacağı, savaş barış modundan artık İran'ın çıkması gerektiğini, çünkü ekonomik sıkıntıların ülkeyi darboğaza doğru sürüklediğini dile getirmişti. Yani o beklenti var ama o beklentinin ABD Başkanı Trump söz konusu olunca nasıl olacağı ile ilgili bir şey kesirmek gerçekten zor.
1: Tabii. Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıkların ve değerlendirmelerin için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikteydi. Devam ediyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz SETA Dış Politika Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş. Sayın Demirtaş, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar Ceyhan Bey, iyi yayınlar, hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi İran'la bir giriş yaptık. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu gerilim önümüzdeki süreçte neye evrilecek? Şimdi tabii çeşitli müzakerelerin perde arkasından yürütüldüğü ifade ediliyor. Zaman zaman Katar aracılığıyla, zaman zaman Pakistan aracılığıyla da bu görüşmelerin sürdüğü, taraflara tarafların taleplerini birbirine ilettiği konusunda bir bilgi akışı olduğu paylaşıldığı, ama şimdi birbirinden çelişkili ifadeler gelince ister istemez acaba Amerika Birleşik Devletleri ve Trump tarafı bir işte bu meseleyi zamana yayıp bir zaman kazanma fırsatı içerisinde ya da işte önümüzdeki seçim sürecinde kamuoyundan aldığı desteğin nasıl bir etkisi olacağı konusunda tabii bir beklenti içerisinde tüm dünya. Acaba bir kara operasyon olur mu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bunu da uzunca bir süredir konuşuyor, tartışıyor. Ben direkt bu konuyla başlayayım isterseniz. Yani sizce böyle bir kara operasyonu olasılığı var mı? Bunu göze alabilir mi Amerika Birleşik Devletleri?
2: Yani ben bu Şubat ayında 28 Şubat'ta başlayan operasyonla beraber aslında bu hep gündemde olan bir konuydu. O gün de aynı şeyi söylüyordum. Yani bir kara operasyonu başlatılabilir mi? Teknik olarak, teorik olarak kesinlikle başlatılabilir. Ama yani gerçekçi olur mu ve bunun sonucunda ABD'yi ne bekler, İran nasıl karşılık verir ve bölgede bunun yansımaları nasıl olur? Bunun büyük bir belirsizlikle büyük bir risk taşımış olduğunu da her zaman ifade ettim. Bugün de aynı görüşü aslında devam ettiriyorum. Çünkü yani İran'a bir kara operasyonu başlatmak, hangi kara, yani adalardan mı bahsedeceğiz yoksa ana karadan mı bahsedeceğiz? Ve burada İran coğrafyası yine her zaman ifade ettiğimiz durumlardan bir tanesi. Yani İran çok büyük bir coğrafya yüz ölçümüne sahip. Dağlık alanlar açısından baktığımızda çok doğal anlamda güvenliğini aslında coğrafi anlamda sağlayabilen bir yapıda. Tabii İran içerisinde bulunan çeşitli gruplar, devletin ordusu ve teknik kapasitesi bir noktada buna cevap verebilecek nitelikte. Tabii bu yani ABD'nin kara operasyonu başlatıp başlatmayacağı aslında bütün bunların hepsinin beraber değerlendirilmesini gerektirecek bir husus ve daha da önemlisi neden? Yani bu kara operasyonu başlayacaksa ne için başlayacak? Şimdi nükleer faaliyetler için mi başlayacak? Tahran'a yönelik hava indirme operasyonuyla beraber mi başlayacak? Yani bunlar ne kadar mümkün? Hatta yani burada hava operasyonuyla beraber bir kara operasyonu başlayacaksa bu çok daha zorlu bir süreç. Dolayısıyla bana gerçekçi gelmeyen bir senaryo olarak ben bunu ifade ettim. Hala da bu görüşümün arkasında olduğumu da belirtiyorum. Dolayısıyla İran'da özellikle 3 Kasım'dan sonraki süreçte hala belirsizlikler var. ABD açısından, bölge açısından, çünkü bu savaş sadece ABD, İran ve İsrail arasında yaşanan bir savaş mı olarak kalacak, yoksa Körfez'i, hatta Körfez'in ötesinde Yemen, Husiler, Suudi Arabistan, yine Kızıldeniz bağlamında değerlendirme yapmak gerekiyor. Çünkü yani bütün bu süreçte dünyanın farklı alanlarında ve birbirleriyle bağlantılı alanlarda çeşitli hareketlilikler yaşanmaya devam ediyor. Ve yenileri de başlandı. Yani Kızıldeniz'in bir doğu kanadı var, doğu kıyı şeridi var, Suudi Arabistan, Yemen, bir de batı şeridi var. Batı şeridini hiç unutmayalım.
3: Etiyopya, Eritre, evet. Şimdi
2: Etiyopya, Eritre'de bir yüksek gerilim, tansiyon, hatta çatışma durumu söz konusu. Sudan'da yine Kızıldeniz'in kıyısında olan bir ülke.
3: Somaliland.
2: Zaten. Somaliland zaten İsrail'in tanımış olduğu bir Somali'ye ait olan bir bölge. Somali'nin içerisinde El-Şebab'la Husiler arasında bir ilişki olduğu zaten sürekli olarak ifade ediliyordu. Özellikle son dönemde de bu artış sergiledi. Ve bu noktada da dediğim gibi aslında bütün bu gelişmeler bölgesel olarak da sıçrama yapabileceği bir durumu oluşturuyor ABD-İran Savaşı'nın diyebilirim.
3: Peki, devam edeceğiz Sayın Demirtaş, ama kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
4: Reklamlar. Gardener Ton Poşet. Kolayca aç, sızmadan dök, afiyetle ye. Gardener Ton Poşet. Aç, dök, ye.
5: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tune 530BT Multiconnect Wireless Kulak Üstü Kulaklık 5 2299 liraya, Huawei Watch Fit 5 8499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
4: Abicim.
5: Vay ustam.
4: Beni çağırıyor.
5: Korkmayın, buradayım.
4: Ne yapıyorsun böyle?
5: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
4: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
5: Devir.

Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi...

0: merkezinizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bir telefon bağlantımız var. Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Özdemir Akbal konuğumuz. Sayın Akbal, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Suudi Arabistan'la Yemen'de bulunan İran yanlısı Husiler arasında devam eden çatışmaları konuşacağız Sayın Akbal. Şimdi öyle bir hal vaziyet var ki şimdi Husiler Suudi Arabistan'a saldırıyor ve bir taraftan Mekke ittifakı bir şekilde sınava tabi tutuluyor şeklinde yorumlar var, değerlendirmeler var. Şimdi Türkiye nasıl bir konum alacak? Aldığı konum Husiler bağlamında mı sadece değerlendirilecek, yoksa onun dışında devlet dış aktör değil de doğrudan bir aktör olarak devleti gördüğümüz şekilde mi bu Mekke Savunma Anlaşması'nın işlevselliği ortaya çıkacak? Öncelikle bunu sorayım, bunu merak ediyoruz. Biz şimdi Husiler Suudi Arabistan'a şu anda niçin saldırı gerçekleştiriyor? Bunun bir şekilde aleyhte olduğu gerçeği gün gibi ortada ve İsrail'in de yavaş yavaş bu konuda konuşmaya başladığını görünce sanki Husilerin gerçekleştirdiği eylemler İsrail'in isteyeceği tarzda gelişen eylemler gibi görünüyor. Nasıl okuyorsunuz bu saldırıları?
2: Yani birinci sorudan başlayarak devam edeyim. Öncelikle bu soruyu iki aşamada ele almak lazım. Birinci aşaması Suudi Arabistan-Pakistan Güvenlik İşbirliği Anlaşması ki geçen yıl imzalandı. Hı-hı. İkincisi de Mekke'de beyan edilen bir basın toplantısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de dahil olduğu ifade edilen bir ittifak girişimi. Buradaki cümleye dikkat, bir ittifak girişimi. Şimdi Pakistan dolayısıyla bir askeri güç takviyesinin artık büyüklüğünü bilemiyoruz. Suudi Arabistan'a yapıldığı biliniyor. Tabii buna istinaden yine açık kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler. Pakistan'da da bu takviyenin aleyhinde sokaklarda gösteriler oldu. Tabii bu Pakistan hükümetini nasıl etkileyecek? Bunu zaman gösterecek. İkinci aşaması ise hepimizin yakın zamanda malum olduğu Mekke Anlaşması olarak basında yer alan bu niyet beyanı. Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz günlerde net bir açıklamada yaptı. Suudi Arabistan'ın yanındayız, bu saldırıları kınıyoruz şeklinde. Tabii bu 2015 yılında başlayan kararlı fırtına operasyonu döneminde yapılan açıklamaları hatırlatıyor. Elbette hiçbir devletin toprak bütünlüğüne yönelik saldırıyı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukukun kurallarına azami şekilde uyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kınamaması beklenemez. Bu aşikardır, elbette ki kınanmalı. Ama sahadaki yansıması, hani moda tabirle basında çok çok kullanılıyor bu dönemde sahadaki yansıma ifadesi, nasıl gerçekleşecek? Tabii yurt dışına asker göndermenin, hele ki muharip unsur göndermenin usul ve esasları mevcut. Bu konuyla alakalı da Sayın Dışişleri Bakanı yakın zamanda bir açıklama yaptı. Anlaşmaya dair metinle alakalı çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar yakın zamanda meclis gündemine getirilecek diye. Burası şimdi siyaset yapıcıların meselesi. Ancak buradan okumayla Husi meselesi uzun zamandan beri Suudi Arabistan'ın uğraş alanlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Çünkü tekrar söylüyorum, kararlı fırtına operasyonu bu konuda çok göz ardı edilen bir faktör ama buraya dikkat etmek lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin, hatta dünyanın neredeyse Batı yarı küre ittifakı içerisinde destek vermeyen devlet yoktu. Bir müddet sonra Amerika Birleşik Devletleri bile Suudi Arabistan'a bu denli sert saldırılar yürütemezsiniz şeklinde karşı koymalar sonucunda operasyonunda sona erdirildiğini unutmayalım. Suudi Arabistan'ın askeri güç kapasitesinin ne olduğuna gelince Irak

0: işgali sırasında sınandılar. Çok da başarılı bir sınav veremediler. Dolayısıyla Suudi Arabistan askeri gücünden ziyade ekonomik kapasitesiyle dünya sahnesinde, dünya politikası sahnesinde zuhur eden bir devlet olarak askeri operasyonlardaki başarısı da hayli tartışmalı bir durumda. Husilerin saldırılarına gelince sizin ikinci sorunuz. Şimdi varlık gösterme çabası içindeler. Biliyorsunuz orada da Arap ayaklanmaları, bir Arap baharı denilen bir dönem vardı ama bahar olmadığı gayet net bir şekilde artık anlaşılmış durumda. Arap ayaklanmaları döneminde orada da bir iktidar değişimi söz konusu oldu. Bu iktidar değişiminden sonra ülke uzun bir süreden beri istikrarsız bir halde devam ediyor. Bu ayrıntılara süre çok kısıtlı olduğu için girmeyeceğim. Fakat şu ifadeyi kullanmama müsaade edin lütfen. Yemen'de ayaklanmalar süresince temalı cuma günleri düzenleniyordu. İşte özgürlük cuması, baskıdan kurtulma cuması gibi. Ki bunlar da aslında müdahalenin tek başına içeriden kaynaklanmadığını düşündürtecek doneler veriyordu bizlere o tarihlerde. Bütün bunlarla birlikte baktığımız zaman Husiler varlık gösterme çabası içerisinde ve İsrail gibi bir devlete kafa tutmanın aynı zamanda psikolojik gücünü de yanlarında taşımak istiyorlar. Bakın biz bölgede İsrail gibi bir devlete kafa tutabilen bir unsuruz diye. Bir de şöyle bir şey yorumlamak lazım. İran'ın başındaki meseleler dolayısıyla İran'ın Husiler üzerindeki etki kapasitesi, kontrol edilebilirlik düzeyi hangi seviyede, bu da eskisi kadar olmadığını söylemek mümkün. Bu da onları tek başlarına hareket etmeye zorlayan ya da tek başlarına hareket etmek için motive eden başka bir olabilir. Ama ez cümle burada Babül Mendeb ve civarında gerçekleştirilen saldırılar sadece İsrail'in meselesi değil, uluslararası ekonomi politiğin akışı açısından, özellikle de seyri sefer güvenliği açısından oldukça büyük problem. Yine kararlı fırtına operasyonuna atıfta bulunarak o operasyonun başlamasının meşruiyet alanlarından bir tanesi de buydu, uluslararası ekonomi politik ve seyri sefer güvenliğinin sağlanabilmesi. Dolayısıyla sadece İsrail'in değil, bütün bu ticaret hacmine dahil olan bütün ülkeler tarafından onaylanacak bir durum şeklinde görülebilir.
1: Şimdi Sayın Akbal, hem Hürmüz'de hem Babül Mendeb'de böyle bir mesele var. Şimdi geçişler sınırlı. Geçişler ve güvenlik konusunda ciddi bir zafiyet ve belirsizlik var önümüzdeki süreç için, önümüzdeki dönem için. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan problem Körfez, işte Hürmüz geçişlerini çok etkiliyor. İşte Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada önemli etkileri var bunun ekonomik olarak. Şimdi aynı vaziyet Babül Mendeb'de, Kızıldeniz'de zuhur etmiş durumda, siz de ifade ettiniz. Şimdi Kızıldeniz'in komşusu olan ülkeler, sınırı olan ülkelere baktığımızda her birinde farklı çatışma alanlarını görüyoruz ve bunların körüklendiğini bir şekilde görüyoruz. Şimdi acaba büyük bir plan, yaklaşım varsa, eğer bu bilinçli bir tercihse, ki bunun yürütücüsü hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'dir diye tahmin ediyorum. Sizce böyle bilinçli bir tutum var mı buralardaki geçişlerin bir şekilde engellenmesi ya da güvenliğin zafiyete uğratılması adına?
0: Yani önce Hürmüz meselesine bakacak olursak eğer, yani Trump zaten açık olan bir kanalı, bir geçiş güzergahını belli bir müddet sonra yeniden açmakla övünmeye başladı. Yani bu açıdan bakıldığında şimdi bunun ne kadar mantıklı olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Son derece mantıksız bir şey. Yani aslında zaten orada kendi olağan seyrinde giden bir şey vardı, durum mevcuttu, fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıların neticesinde tepki gösteren bir İran ve geçişler kısıtlandı. Şimdi de deniyor ki Amerikalı yetkililer tarafından, başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, açacağız. Zaten açıktı. Yani bunun başarısı neden, bu saldırılar neden gerçekleşti diye sorulur. Tabii onun motivasyonu, dinamikleri farklı. Ama buradan bakıldığında, yani bir dış müdahale ve büyük oyun söylemi bağlamında bakıldığında çok o döneleri bulmak pek mümkün görünmüyor. Zaten İran'la Amerika Birleşik Devletleri'nin 79'dan sonraki vaziyeti dikkate alındığında, onların belli seviyede düşük yoğunluklu çatışmalar, bakınız bu savaş falan değildir lütfen, düşük yoğunluklu çatışmaların devam etmesi son derece normal. Bölgedeki diğer devletlere dikkat edilecek olursa aslında yani ne kadar devlet vasfı taşıdıkları tartışılması gereken yapılar bunlar. Devlet vasfı tam olarak oluşmayınca da iç karışıklıklar da kaçınılmaz bir hale geliyor. Yani sadece dış müdahalenin ya da büyük bir elin olmasına gerek yok böyle bir durumda. İçerideki temsilde yetersizlik ya da yetersizlik duygusu iç karışıklıkları tetikleyen şeyler. Ve devlet aygıtı tam olarak oluşmayınca da bunların ortaya çıkması vakayı adiyeden hale geliyor. Elbette bu aşamada hani tıpkı vücudun yarası gibi, bu yarayı açık bıraktığınızda dışarıdan mikropların bulaşması nasıl mümkünse dış etkilere de açık hale geliyor. Ama bunun temelinde kaynaklanan şey bir dış müdahale ile ortaya çıkarılmış bir yapı değil, ortaya çıkmış bir yapıya dış müdahalenin gerçekleştirilmesi diye yorumlanması çok daha sağlıklı bir analizi ortaya koyacak. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Afrika boynuzundan başlayarak yapmaya çalıştığı askeri müdahalenin de aslında çok da sağlıklı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin lehine gitmediğini de görüyoruz. Velev ki böyle bir büyük el dokunuşu söz konusu, ama o büyük el dokunuşu kendi lehine de çeviremiyor meseleyi.
1: Peki. Sayın Akbal, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Özdemir Akbal konuğumuzdu efendim. Kısa bir reklam aramız var. Devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Of of, bu makarna aşmış. Kırmızı süt aşmış. Kırmızı
1: süt aşmış. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Doktor Tunç Demirtaş'la birlikte. Sayın Demirtaş, şimdi reklam öncesi Kızıldeniz'deki mücadeleyi konuştuk. İşte Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik

0: saldırılarına baktık. Şimdi burada Mekke Anlaşması'nı konuşuyoruz ama şimdi öyle bir Husi saldırı dizini var ki sanki bu anlaşma ve bu anlaşmanın tarafları bir şekilde test edilmeye çalışılıyormuş gibi bir anlayış, yaklaşım var. Şimdi bu nereye kadar sürecek? Türkiye bu işin neresinde, ne kadar olacak? Bunlar uzunca bir süredir konuştuğumuz, tartıştığımız meseleler. Şimdi tabii meclise de gelecek, mecliste de oylanacak. Tabii ayrıntılar orada netleşecek elbette. Hani usileri bir kapsadı yoksa bir devleti mi aktör olarak değerlendirdiği konusu da orada netleşmiş olacak. Bunlar tabii ayrı başlıklar ama şimdi burada sanki bir böyle zora dayalı bir test, böyle bir sınama var gibi görüyorum. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani test ve sınama kelimelerini kullanmak için yani çokça zaten karşımıza çıkan bir şey, kavram oldu artık bu ama bana birazcık erken geliyor. Yani bir şeyi test edecekseniz, sınayacaksanız gerçekten önce bir belirli aşamaları geçmesini beklersiniz. Hazırlık süreçleri gibi. Evet, şu an Ağustos ayında imzalanmış olan bir anlaşmadan bahsediyoruz ama şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da zaten sinyallerini verdi. Yakın zamanda meclise gelecek ve bu anlaşmanın artık hani onaylanmasını bekliyoruz. Yani bu Pakistan için de, Suudi Arabistan için de değerlendirdiğimizde o aşamaların geçmesi gerekiyor. Geliştirilen bir yapı var. İşte merkezinin neresi olacağı belirlendi. Bu sürecin içerisinde sekreteryanın nerede olacağı belirlendi. Aslında daha başladı. Ağustos'ta, Eylül bitti. Ekim'in ortasındayız. Yani 1,5 aylık süreçte neyi test ediyoruz? Elbette hani bir niyet var ortada. Bu niyette zaten çok net bir şekilde hedeflerini ortaya koydu. Bölgede büyük bir belirsizlik var. Küresel sistemin içerisinde bir büyük dönüşüm var. Bütün bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde yani ABD'nin bir noktada daha çok hani Çin ile mücadeleye yoğunlaştığı, bir noktada İran'la savaşa devam ettiği, bir noktada farklı coğrafyalarda da aslında çeşitli angajmanlarda bulunduğu bir durumda, Orta Doğu'da bölgesel aktörlerin çok daha fazla inisiyatif üstlenebileceği bir sürecin içerisindeyiz. Ve çok net bir şekilde ortaya konulan beyanlar var. Askeri kapasite oluşturma durumlarıyla beraber caydırıcılık üretmeye yönelik aslında bir durum söz konusu Mekke İttifakı bağlamında. Şimdi bu caydırıcılığı, şimdi Suudi Arabistan'ı bir noktada haritanın ortasında değerlendirecek olursak, işte Basra Körfezi'nden Kızıldeniz'e, Hint Okyanusu bağlamında işte Pakistan'ın yer aldığı, Türkiye bağlamında Karadeniz'den tutun Akdeniz'e kadar aslında o büyük, hatta buna Hazar Denizi'ni de ekleyebiliriz. Yani o büyük denizlerin, büyük su yollarının içerisinde de yer aldığı, sadece kara bağlamında düşünmemek de gerekiyor Mekke İttifakı'nı. Su yollarının güvenliği bağlamında da düşünmek gerekiyor. Yani bütün bunların hepsini beraber okuduğumuzda Mekke İttifakı'nın test edildiği, Husiler tarafından test edildiği anlayışı birazcık farklı ağızların aslında belki hani burada konuşturmak istediği, yani üçüncü ülkelerin diyeyim ben, bölgede özellikle İsrail gibi olan ülkelerin bu konu üzerinden Mekke'yi birazcık itibarsızlaştırmaya yönelik bir durum olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Peki biz niye baskı hissediyoruz o zaman? Yani bir açıklama yapma gereği duyuyoruz.
1: Yani bu bir kamuoyunu etkileme propaganda aletine de dönüşme ihtimali söz konusu. Ama burada şimdi devletlerle devlet dışı aktörlerin aslında çok farklı bir süreç işletme durumunda olduğunu unutmamamız lazım. Yani devlet her zaman sorumlu olduğu işte kamuoyuna, hatta buradaki 3 tane devletin bir noktada da kendi kamuoylarına açıklama yapma ihtiyacı duyduğu zaman da açıklama yapma durumlarından zaten sık sık zaten söz ederiz. Şimdi dediğim gibi bu Mekke ittifak sistemi gelişebilir ve geliştirilebilir bir durum içerisinde ve etki alanında benim kişisel görüşüm bu noktada hani kısa vadede çok büyük, yani kimsenin elinde seyir leğenek yok, çok büyük değişimleri gebe olmasını kimse beklemiyordur zaten ama orta vadede ben inanıyorum ki bölgesel açıdan ciddi anlamda caydırıcılık üretebilecek potansiyeli olacak bir şimdi sistem olacak.
0: Mısır
1: bu
0: tartışıyor mesela, dahil olmakla ilgili sanki oradan da açıklamalar ve bir niyet var gibi görünüyor.
1: Şimdi burada Mekke Anlaşması'nın hemen öncesinde Temmuz ayında, yanlış hatırlamıyorsam, R4 dediğimiz bu Regional Four, Mısır'ın da dahil olduğu bir zaten mekanizma var. Bu mekanizma ile beraber zaten bu dört ülkenin, Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın aslında R4'u var. Regional Four. Bunun bir anlaşması yok ama bir deklarasyonu var. Mekke Anlaşması'nın içerisinde olma ihtimali var mı? Var. Yani

0: Ama ne zaman olur, hangi koşullarda, hangi şartlarda olur, bunu birazcık beklemek ve resmi açıklamaları dinlemek lazım. Öte yandan El Alamein yapıldı mesela Mısır'da yine. Mısır, Sudan, Eritre, Somali'nin yer aldığı. Aslında yine aynı yere geliyoruz. Yani Kızıldeniz bağlamında bir girişim söz konusu. Buna da tabii isim vermediler ama bölgede ciddi anlamda risk algısı oluşturdukları düşünülen Etiyopya'ya yönelik yapmış oldukları bir durum var. Bir noktada da şöyle bir durum var. İşte İsrail'in ciddi anlamda Etiyopya'yı zikrederek kullanmış olduğu açıklamalar söz konusu, biz beraber çalışıyoruz demesi söz konusu. Yani bunların hepsini birlikte düşündüğümüzde bölgede yeni eksenler var diyebiliriz, ittifaklardan ziyade.
1: Şimdi bu yeni eksenler konusu şimdi nasıl oluştu? Şimdi bakıyoruz Sudan'da işte merkezi yönetime karşı işte hızlı destek kuvvetlerini görüyoruz. İşte Etiyopya ile Eritre arasındaki meseleden bahsediyoruz. İşte Somaliland meselesi ve şimdi bölgede her an her şeyin olabileceği farklı hani enfekte alanlar var. Şimdi bunlar bir güç vardı ve oluşan bir güç boşluğu neticesinde mi somutlaşmaya başladı? Yoksa yeni bir arayışa mı bölge kendi inisiyatifiyle hani ulaşmaya çalışıyor? Bunu da biraz anlama ihtiyacımız var.
0: Ya her şeyi tabii ki sorunuz bence çok kritik öneme sahip bir soru. Yani ben burada şunu yapmak istemiyorum. Her şeyin sebebi işte şu ülkedir ya da başka bir ülkedir demek doğru olmayacaktır ama baktığımız zaman şimdi küresel sistemin dönüşümünden bahsettik, bölgesel yapıların dönüşümünden bahsettik. Savaş yöntemleri değişti artık Ceyhan Bey. Savaş sistemlerinde işte kamikaze dronların çok büyük maliyetler, milyon dolarlık maliyetler oluşturabilmesi söz konusu. Birkaç bin dolarlık araçlarla. Şimdi burada aynı zamanda savaş sisteminin değişimiyle beraber ülkelerin içerisindeki o ulus devletlerin bir noktada kendi içerisinde tam anlamıyla anlaşmazlıklar yaşamış olduğu, sizin de o kullandığınız güzel bir kavram vardı. Enfekte olan durumlar da söz konusu olabiliyor. Şimdi Sudan'ın içerisinde Darfur zaten hep büyük bir kriz merkeziydi. İşte 50'li yıllardan 56'dan itibaren baktığımızda zaten Darfur hep bir problemle gündeme geldi. Bugün tekrardan gündemde ve burada hızlı destek kuvvetlerinin varlığından bahsediyoruz. Ulus devlet yapısı var mı? Var. Bir devlet var mı? Var. Ama bu devletin içerisinde farklı işte iltihaplı mekanizmalar var. Bu Somali'de geçerli mi? Yani bu devletler aslında baktığımızda sömürgecilik geçmişine sahip olan ve bir anlamda devletin kapasitesini sürekli olarak özellikle de Türkiye ile beraber güçlendirmeye çalışan yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun ötesinde bir jeopolitik güç mücadele alanı var. Bu jeopolitik güç mücadelesinin yaşandığı alan merkezinde biz Filistin'i merkeze koyalım. Çünkü Filistin sorununun çözülmemesi bir noktada bütün bu geniş anlamdaki coğrafyayı etkileyebilecek bir potansiyele sahipti. Bugün de baktığımızda Filistin meselesindeki başat aktör, istikrarsızlaştırıcı olan başat aktör kimdir diyecek olursak İsrail diyecektir herkes. Şimdi İsrail'in yapmak istediği genel kanıya baktığımızda İsrail'in yapmak istediği şey neydi? İşte istikrarsız, tam anlamıyla devletin yönetme kapasitesini güçlü tutamamış olduğu Müslüman ülkeler tarafından bunu değerlendirdiğimizde zayıf olan yapıların ortaya çıkması bölgede.
1: Ya da işbirliği yapabileceği grupların
0: ya da vekil aktörler
1: olması.
0: Olarak ifade edeceğimiz, sizin de dediğiniz gibi İsrail'in işbirliği yapabileceği aktörleri ortaya çıkarmak. Bunu başarabiliyor mu dediğimizde? Bir bakalım yani işte Somaliland'da bunu görece başarmaya çalışıyor. Somali'nin içerisinde farklı yerleri destekleyerek farklı aktörler tarafından bunu yine yapmaya çalışıyor. Sudan'da yapmaya çalışıyor RSF üzerinden, hızlı destek kuvvetleri üzerinden. Yemen'de hatırlayalım, bundan birkaç ay önce Güney Geçiş Konseyi ayrılmaya çalıştı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan arasında büyük bir gerilim oldu. Burada İsrail'le bağlantılı olan farklı ülkeler zaten devreye girdi yine.
1: Şunu da hemen dahil ederek sorayım. Şimdi bu bahsettiğimiz ülkelerin birçoğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin de çok etkili olduğunu biliyoruz. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi başına yürüttüğü bir operasyon mu, yoksa İsrail'le böyle bu ülkelerde bir müttefiklik, bir birliktelik var mı?
0: İş birliğinin olma ihtimali oldukça yüksek olarak bunu hem batılı kaynaklarda okuyoruz, hı, hem Arap dünyasının medyasında okuyoruz, hem de bizler sahaya gittiğimiz zaman sahada da bunların emarelerini görebilmemiz, hı, mümkün olabiliyor. Ama bunun evet kesinlikle net bu şekilde oluyor denmesi şu an hani resmi bir, hı hı, durum olmadığı için söylemek çok zor.
1: Ama çoğunlukla ama aynı grupları, belirli, evet, grupları birlikte destekledikleri.
0: Evet, yani aslında görünen köy kılavuzu istemez, sadece bunun deklare

0: edilmesi gerekiyor belli noktalarda. Ama sahanın getirmiş olduğu işaretler bunu çok güçlü bir şekilde bizim karşımıza koyan verilerle beraber bu değerlendirmeyi yapmamıza mümkün hale getiriyor. Yani Mekke Anlaşması'ndan buralara kadar geldi. Şimdi tekrardan aynı noktaya geri dönecek olursak, yani Mekke Anlaşması ciddi anlamda büyük potansiyel taşıyan, caydırıcılık oluşturma potansiyeli taşıyabilen ve bölgede güvenlik ve istikrarı yine sağlayabilecek olan önemli bir mekanizma olarak ben var olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu mekanizmanın işleyişinde en başından itibaren hani bakın test ediliyor ama bir şey yapılamıyor algısını oluşturan ya da oluşturmak isteyen aktörlerin varlığına da ben şaşırmıyorum açıkçası. Çünkü hani bunu zaten diyorum, yani Türkiye büyük bir devlet. Türkiye'deki devlet aklı zaten hani bunun hesabını, kitabını yapmış bir yerde her zaman bu çalışmalarını devam ettiriyordur. Meclise geldikten sonra farklı şekilde bu anlaşmanın hareket edebilmesi mümkün olacaktır ki zaten hani bunun öncesinde teknik anlamda yapılacak olan şeyler yapıldı. Hala da yapılıyor. Saha anlamında da zaten Suudi Arabistan konusunda da hem Pakistan'la hem Türkiye ile yeni bir işbirliği modeli zaten var. Ama bu bugün oluşturulan bir şey değildi. Zaten geçmişten bugüne kadar gelen bunun altyapısının olduğunu unutmamak gerekiyor. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Suudi Arabistan-Pakistan ilişkileri, Türkiye-Pakistan ilişkileri, bunlar zaten büyük bir geçmişe sahip ve temelde aslında güçlü mekanizmaların ve işbirliği alanlarının farklı alanlarda da olsa devam ettiği bir sürece sahip olan ülkelerde. Dolayısıyla bunların her birisinin özellikle Husiler merkezinde bugün Suudi Arabistan'ın algılamış olduğu tehdit bağlamında daha yeni bir boyuta ulaşma durumu söz konusu. Suudi Arabistan hava güçlerinin Yemen'de hükümetle beraber Husileri hedef alması Husiler açısından büyük bir risk oluşturuyor. Husiler de bu riski nasıl tamamlamaya çalışıyor kendince? İşte kamikaze dronlarını göndererek ya da füzeler göndererek Suudi Arabistan'da askeri maliyetle beraber ekonomik maliyet oluşturma arayışının içerisinde de olduğunu görüyoruz. Ben çok küçük bir hatırlatma yapacağım. Zaman da çok kalmadı ama yani Husiler kimi vuruyordu 7 Ekim sonrasında? İsrail'i vuruyordu. Ve İran savaşıyla beraber sonuçta İran'ın destekçisi olarak Husiler hep addedildi. Ama İran'ın karşısında bulunan evet bir Suudi Arabistan algısı vardı ama yani bugün İsrail'i hedefinden çıkarmış bir Husiler görüyoruz aslında baktığımızda. O zaman Husiler'in pragmatik bir soru işaretiyle bunu soruyorum. Kendime de soruyorum. Husiler acaba pragmatik bir süreç işlettiğini düşünerek Suudi Arabistan'ı ciddi anlamda istikrarsızlaştırarak gerçekten kimin çıkarlarına hizmet ediyor sorusunu burada göz ardı etmemek gerekiyor diye ben düşündüğümü söyleyebilirim.
1: Şimdi tabii şöyle de bir ihtimal var. Eğer İran etkisinde bir grupsa ki bunu bu şekilde tarif ediyoruz. Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde de İran'ın çok da istemediği bir şekilde Suudi Arabistan'ın belki bazı eylemleri vardır gibi bir soru sorulabilir.
0: Ya da ne kadar Husiler İran'la bağlantılı
1: gibi.
0: Kesinlikle bağlantılıdır gibi. Yani değildir demiyoruz burada ama burada tek başına İran'ın kontrolünde olan bir yapı olarak düşünmek gerekir mi? Ayrı bir soru olarak yine burada bence bizim karşımızda bulunan önemli sorulardan yenilerinden bir tanesi diyebilirim.
1: Çünkü çok yani artık gelinen noktada baskı bu kadar artmışken işte bu iş suhulette diplomasi yoluyla çözülmeye çalışılırken hal bu vaziyetin artık ne Husiler lehine ne Suudlar lehine ne de İran lehine gelişmediğinin görülmesi, bilinmesine rağmen hala devam ediyorsa işte bahsettiğimiz İsrail olgusu, İsrail faktörü. Çünkü İsrail artık yavaş yavaş bu Mekke ittifakı konuşulmaya başlandığı anda itibaren artık yavaş yavaş o da sanki sesini çıkarmaya başladı ve işte Suudi Arabistan'a sizi savunabiliriz, sizin için Husilerle savaşabiliriz gibi önerilerle gitmesi aslında birlikte okunması gereken
0: kesinlikle
1: hususlar gibi görünüyor.
0: Göz ardı etmemek lazım. Yani soru soruyu doğuruyor burada. Yani baktığım zaman işte 7 Ekim sonrasında Husiler İsrail'e giden gemileri hedef alırken şu an bambaşka bir boyuta geldik. Suudi Arabistan'ın işte önemli şehirlerini, önemli enerji tesislerini hedef alıyor. Ama yine yani bölgesel açıdan değerlendirme yapmamız gerekiyor. Yani Yemen'in hemen karşı kıyısında neresi bulunuyor? İşte bir tarafta Cibuti var, bir tarafta Somali var. Ama Somali'nin Somaliland eyaletinin olduğu yer var. Yani Somaliland'ı tanıdıktan sonra İsrail, Berbera'da özellikle İsrail varlığına yönelik ciddi bir durum oluştuğunu da söz konusu değerlendiriyorlar. 250-300 kilometrelik bir mesafeden Husiler burada İsrail varlığı

0: hedef alma ihtimalini konuşurken bir anda hemen Suudi Arabistan'a yönlenmesi de, o sizin söylemiş olduğunuz işte İsrail'in bir noktada Suudi Arabistan, aslında bakın Husiler konusunda hani bizimle beraber çalışırsanız hani bu durumun üstesinden gelebiliriz algısını da oluşturma durumu olabilir gibi bir soru işareti de yine burada bulunuyor diyebilirim.
1: Peki. Sayın Demirtaş, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. SETA Dış Politika Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş bugün yorumcu konuğumuzdu. İlk bölümü tamamlıyoruz efendim. Şimdi 9 haberlerine gidiyoruz. 9 haberlerin ardından yeniden birlikteyiz.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış iki can kaybına neden oldu. Fatih'te

0: Cezada ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştığı bildirildi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul'da sağanaktan etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilgili kurumların tüm tedbirleri aldığını söyledi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, vatandaşların yetkili kurumların uyarılarına dikkate almalarını istedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, devletimiz tüm kurumları ve ekipleriyle sahadadır, vatandaşımızın yanındadır ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı, 5 il içinse turuncu kodlu uyarı verdi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi özellikle Marmara bölgesinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle vurdu. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran ordusunu yok ettiklerini savundu, savaşın çok yakında sona ereceğini söyledi. Tahran'dansa hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem müzakere ediyoruz açıklaması geldi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim ses sürüyor. Spor. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
3: aracını, evini sağ

0: Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de
1: gel Sompo'ya. 12-19 Ekim tarihleri arasında Grundig KVA 8230 Delicia Coffee tam otomatik süt azneli espresso makinesi 16.999 liraya. Tefal X-Force Flex 9.60 Animal Care kablosuz şarjlı dikey süpürge 8.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.

0: 1 milyon TL'ye kadar 15 ay 0 faiz fırsatından ilk bakım paketi ve akaryakıt indirimine uzanan avantajları kaçırmayın. Detaylı bilgi Ford yetkili satıcıları ve Ford.com.tr'de.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler. Hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA, eczanelerde.
1: Reklamlar.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Gündem 2. bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bu bölümde tarım yazarı Mine Ataman konuğumuz. Sayın Ataman, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Şimdi bugün tabii 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşacağız ama dün İstanbul'da tabii meteoroloji aslında günler öncesinde uyarmıştı, haber vermişti. Sağanak dün çok etkili oldu. İstanbul hakikaten çok ciddi etkiledi. Kentte metrekareye 200 kilogramın üzerinde yağış düştü. İşte alt geçitler, tüneller, göle döndü evleri su bastı. Şimdi bazı okullar, hastaneleri su bastı. Okullar bir gün süreyle tatil edildi. Hakikaten uzak doğuda gördüğümüz, bu hani muson yağmurları döneminde gördüğümüz sanki manzaralara tanıklık ettik İstanbul'da. Şimdi sizinle de bu El Niño hava olaylarını konuştuğumuz dönemler olmuştu. Tarıma ve tarım ürünlerine nasıl etkisi oluyor? Önümüzdeki süreçte daha fazla etkili olur mu, olabilir mi gibi sorular sorulurken aslında

0: Bu yağışı da yine El Niño bağlamında okuyan, değerlendiren yorumlar vardı, değerlendirmeler vardı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Bu artık olağan dışılık olağan hale geldi diyebilir miyiz?
1: Tabii iklim uzmanları özellikle de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işte Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu hocam ve benzer pek çok uzman aslında şunu söylüyor. Geçmişteki aynı miktarda yağan yağmurun etkisi artıyor. Sebebi de şu: bir, kentler daha az dirençli. İkincisi de aslında sıcaklık daha yüksek. Ve diğer taraftan da tabii bu yağış sürekli yağmaya devam ettiği zaman artık mazgallar ve diğer şeyler de bunu tolere edemeyebiliyor. Bu bakımdan da konuyu sadece süper El Niño ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorlar. Çünkü Türkiye'nin havası aslında daha kuzeyden etkileniyor. Halbuki El Niño daha aslında bakarsanız tropikal Pasifik'ten geliyor. Oradaki bu ticaret rüzgarları dediğimiz orası esasen zayıfladığında okyanusun ısısı artıyor ve bu artış sebebiyle dünyanın farklı yerlerine farklı etkide bulunuyor. Yani kiminde nem yükseliyor, sıcaklık yükseliyor, kiminde yağmurlar artıyor. Uzmanların ifade ettiği İstanbul'da yaşanan birebir El Niño'nun sonucu değil ama El Niño'nun da elbette etkisi var. Ama temelde aslında sorun şu: kentlerimiz yeteri kadar dirençli değil. Bu çok önemli. Yani bu miktarda işte 97-98'de mesela yine bir El Niño gelmişti. O zaman dönemin en önemli El Niño'suydu ve Peru gibi bazı ülkelerde çok ciddi, Endonezya'da mesela milyarlarca dolar, hatta trilyonlarca dolar ekonomik zarara neden olmuştu. Burada aslında biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda da İngiltere bir uyarıda bulunmuştu. Demişti ki bu yıl 2026'nın sonu, 2027'nin başı, özellikle de Şubat sonuna kadar El Niño etkili olacak. Evlerinizde en az 3 gün size yetebilecek kadar yemek, besin, ilaç, bunları bulundurun denilmişti. Ve hatta uyarıların içerisinde şu bile vardı: evlerinizin alt kattaysa alt kattaki zemine yakın mobilyalarınızı kaldırın. Çünkü şehirlerin direnci belli. O yüzden de biz aslında burada felaketi böyle yağmura vermektense, yağmuru suçlamaktansa, aslında evlerimiz yeteri kadar korunaklı mı? Şehirlerimiz yeteri kadar korunaklı mı? Şehirlerimizin altyapısı yeteri kadar temizleniyor mu? Bunu şey gibi düşünün, yani eğer siz o mazgalları, kanalları temizlemezseniz ani bir yağmurda oralar hemen kilitleniyor. Bu bakımdan da İstanbul'da iki tane de hayatını kaybeden vatandaşımız var. Onlara Allah rahmet eylesin, geçmiş olsun. Okullar kapandı. Bunu baktığınızda hem milli ekonomiye bir etkisi var, hem de tabii ki gıda fiyatlarına. Yani aslında her türlü felaketin faturası sonunda geliyor, tabağa yansıyor. Tabak azalıyor, tabağın değeri azalıyor, tabağın fiyatı yükseliyor ve bu bir ülkenin üretkenliğine neden olabiliyor. Bu bakımdan da felaket yönetimini uzmanlar hep şöyle söylüyor: felaket yönetimi okulları kapatmak ya da 3 gün dışarı çıkmayın demek değil. Aslında felaket yönetimi çok daha önceden başlayan kenti, insanı, evi, okulu, hayatın bütününü olası risklere karşı dirençli hale dönüştürerek riski azaltmak, kaybı azaltmak. Aslında konuya biraz böyle yaklaşmak gerekiyor. Şu anda gidin İstanbul'daki hallere, sebze hallerine, bunların hepsi şu anda mesela 3-4 gün muhtemelen şehre gıda giremeyecek. Yani bu çok ciddi bir, hemen süpermarkette fiyatlar yükselmeye başlayacak. Biz peki bunu yönettik mi? Yönetmeliyiz işte. Onun için de hani sadece şu kadar metrekareye şu kadar yağmur düştü demek sonuç ve felaket üzerinden bir hani pay alıp felaket tellallığı yaparak tüh felaket. Halbuki bizim felaketin arkasına sığınmamamız gerekiyor. Hallerimizi, gıda tedarik zincirimizi, modelimizi ona göre programlamamız gerekiyordu ki esasen bunun etkisi muhtemelen 2-3 gün sonra biz bu ekranlarda şunu söyleyeceğiz ya da bu mikrofonlarda: ya işte İstanbul'daki yaşanan olay sebebiyle domates fiyatları arttı. Değil mi? Bunu konuşmamak için işte sihirli kelime COP31'e giderken bütün dünya diyor ki kentleri, hayatı dirençli hale dönüştürmek. Çünkü artık bu işin dönüşü yok. Dünya daha sıcak, daha çok yağmur var, ani yağmurlar var, sıklığı, şiddeti çok yüksek ve onlarla mücadele etmenin yolu hayatımıza mukavemet kazandırmak.
2: Tabii. Şimdi

0: Hemen şunu da ekleyeyim diğer başlığa geçmeden önce Sayın Ataman. Şimdi yağışlar konusu dedik, geçtiğimiz yıllarda yağışlar konusunda öyle çok da kısmetli değildik ve bu tarım ürünlerine de yansımıştı. İşte rekolte düşmüştü, işte bu yüzden fiyat artışları, işte maliyetler derken bambaşka bir tablo ortaya çıkmıştı. Şimdi bu yıl istediğimiz yağmurları aldığımız gibi görünüyor ve rekolte konusunda da bir sıkıntımız yok gibi görünüyor. Örneğin buğday meselesi. Şimdi buğdayda rekolte bir hayli fazla ama açıklanan verilere bakıyoruz ki un fiyatlarında yine çok kısa sürede inanılmaz artışlar var. Neredeyse 3-4 aylık periyotta %50 oranında bir artış gözlüyoruz. Yani bugün geldiğimiz noktada işte rekolte konusunda da tatmin edici bir noktada olsak fiyatları sadece bununla da ilintilendirmek pek mümkün olmuyor gibi görünüyor.
1: Pek mümkün değil. Dediğiniz gibi Türkiye şu anda herhalde dünyadaki en şanslı ülkelerden biri. 2026 bereketiyle geldi. Rekoltelerimizde sıkıntı yok. Aslına bakarsanız bütün dünya ile gübre konusunda, mesela Hürmüz Boğazı sebebiyle bütün dünya gübre krizi yaşıyor. Bizim öyle bir problemimiz yok. Tarım Orman Bakanlığı Rusya ile bir anlaşma yaptı. Fiyatlarımız görece dünyaya göre gübrede daha doğru bir yerde. Ama un konusunda da şöyle ifade edeyim. Uncular neredeyse bir yıldır hiç fiyata geçiş yapmıyorlar. Yani orada bir yanlış anlaşılma da olmasın. Buğdayın fiyatına göre, unun fiyatına Türkiye'de çok da yükselen bir şey yok aslına bakarsanız. Ama hala da Türkiye'deki buğday fiyatı dünyada Ukrayna Rusya sebebiyle yükselmiş olmakla beraber Türkiye'nin fiyatı hala dünyadan daha yüksek. Çünkü biz uzun yıllar aslında buğdaya hep bir pozitif ayrımcılık yaparak çiftçimizin gelirini de iyileştirmek adına hep yüksek tutmuştuk. O anlamda her şeye rağmen Türkiye bu sene çok stoklarımızı mesela inanılmaz yükselttik. Fiyatlarımız, ihracatımız bu yıl iyi gidiyor. Geçen sene kaybettiğimiz kiraz, kayısı gibi pazarlarımızı yeniden toparlamaya çalışıyoruz. Ama İstanbul'daki bu olay bize şunu gösterdi. Bir yılın rekoltesinin iyi olması yetmiyor. Her gün bir risk ortaya çıkabilir. Ve en önemlisi de fiyatı artık dünyada endişe ve korkular belirliyor. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ticaret Odası Genel Sekreteri bir açıklama yaptı. Dedi ki Ukrayna-Rusya krizi, Hürmüz Boğazı sebebiyle gübre arzında %40'lık azalma var. Bu yüzden de dedi gıda fiyatları %80 artabilir. Bakın bu o kadar önemli bir açıklama ki bir anda bütün manipülatif dünyadaki fiyatlar yerinden oynamaya başladı. Spekülatörler hemen pozisyon almaya başladılar. O yüzden de şu anda gıda fiyatlarını sadece üretim, tedarik belirlemiyor. Panik, endişe ve bir takım STK'ların, kurumların yönlendirebilme ihtimali olan açıklamaları da maalesef piyasayı yönetebiliyor. Dikkatli olmakta fayda var.
0: Peki bugün 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Tabii emekçilerimizin bu gününü kutluyoruz. Ama ülkemizde kadın çiftçilerimize verilen destekler neler, hibeler neler, eğitim gibi hizmetler var elbette sunuluyor ama bunlar ne kadar var, yeterli mi? Bunları konuşalım.
1: Konuşalım. Bir kere kadınlar ÇKS'ye kayıtlı, buradan anlıyoruz yani ne kadarı kadın ne kadarı erkek diye. Dünyada da aslında çiftçilerin %18'i kayıtlı olarak kadınlar. Sosyal güvenlik sistemine %24'ü kadınlar kayıtlı. Yaşları 61 ama üretimi küçük çiftçiler yapıyor ya %80'ini. O küçük çiftçilerin esasen bir tarafta anne var, bir tarafta baba var. Yani demek ki aslında %50 %50 ama Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde aslında miras hep babadan çocuğa kalıp ve kayıtlar, şeyler hep baba üzerinden, ata üzerinden yapıldığı için de kadınlar sanki çok böyle dışındaymış gibi gözüküyorlar. Ama Türkiye bu anlamda çok şanslı. Tarım Orman Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar sebebiyle geçtiğimiz yıllarda mesela özellikle de bazı illerde çiftçi kayıt sistemine kadınlar inanılmaz kayıt olmaya başladılar. Çünkü bir takım onlara pozitif ayrımcılıklar da yapıldığı için Ordu mesela. Türkiye'de kadın çiftçi sayısında kaydında en yüksek olan illerden bir tanesi Ordu. 23 bin burada var mesela. Giresun var, Manisa var, Trabzon var. Yani Karadeniz illeri birazcık daha şey çünkü fındık da biraz daha kadınlar sistemi yönetiyorlar. Keza çayda mesela sistemi kadınlar yönetiyorlar. Ama biraz doğuya gittiğimizde orada genelde hani

0: erkek üzerinden aile yapılandırıldığı için orada bir miktar sanki kadın daha azmış gibi gözükmekle beraber kadınlara Tarım Orman Bakanlığı tarafından ve bu yıl biliyorsunuz 2026 FAO tarafından da Birleşmiş Milletler tarafından da Dünya Kadın Çiftçi Yılı ilan edildi. Neden? Çünkü bütün uzmanlar şunu söylüyor. Kadın neredeyse aile orada. Aile neredeyse üretim orada. Bu bakımdan da deniliyor ki kadını kırsalda nasıl tutabiliriz? Kadını kırsalda tutmanın yollarından biri sigorta. Bu bakımdan da işte çiftçi kayıt sistemi üzerinden kadınların sigortalılığının önü açıldı. Bu çok önemli bir faydaydı. Diğer taraftan yine kırsaldaki bu iyileştirme için kadınların herhangi bir konuda başvuru yaptığı zaman, kadınlar Ziraat Bankası vasıtasıyla bir kredi almak istedikleri zaman, kadınlar bir kooperatif kurdukları zaman, kadınlar bir dernek kurdukları zaman, bunlar üzerinden TKDK'dan bir hibe almak istediklerinde, devletin vermiş olduğu, sunmuş olduğu bir takım hibelerden almak istedikleri zaman hep pozitif ayrımcılık yapılarak kadınlara ekstradan 5 puan, 10 puan gibi puanlar verilerek aslında kadının üretime dahil edilmesi, kırsaldaki üretime dahil edilmesi sağlanıyor. Bu anlamda da Türkiye dünyada en çok şu anda ivme kazanan ülkelerden bir tanesi. Ama ben başka bir şeye de değinmek isterim. Türkiye neredeyse 5 milyon tarımsal mevsimlik işçilerimiz var. Onların yarısı da kadın. Ve onların da aslında en dezavantajlı gruplardan bir tanesi o. Çünkü onlar her yıl evlerinden ayrılıyorlar. Yılın 7-8 ayı başka bir şehre gidiyorlar. Çocuklarıyla beraber, hayatlarıyla beraber o çocukların bazıları okula gidemeyebiliyor. Kadınlar işte o göçebe hayatların hem ailedeki çocuğu bakan, aileyi orada hani bir arada tutan, hem tarlaya gidip aynı zamanda tarlada da çalışanlardan bir tanesi. Yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Tarımdaki üretimde kadın erkekler 1 dolar kazanıyorsa kadınlar 82 sent kazanabiliyor. Yani gelirde de aslında bir sıkıntı var. Türkiye'den bir örnek vermek isterim. SGK'ya kayıtlı maaş alıyor. Bu sürekli tarımda işçi olarak çalışıyor. Kadınlar 19.000 TL maaş alıyor. Erkekler 27.000 TL. Yani neredeyse arada %50'ye varan bir gelir dengesizliği de var. İşte bu gelir dengesizlikleri üzerine bir araştırma yapılıyor, bir rapor var. Deniliyor ki eğer kadınların tarımdaki bu gelir dengesizliği ortadan kaldırılırsa, kadınlar çünkü daha başka türlü iş yapıyorlar, daha verimli iş yapıyorlar. Bu ortadan kaldırılırsa deniliyor, ekonomik olarak kadınlar güçlendirilirse deniliyor, ekonomiye her yıl 1 trilyon dolara yakın bir fayda sağlanabilir. Gıda güvensizliği yaşayan dünyanın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 45 milyon kişinin de gıda güvencesi sağlanmış olur deniliyor.
1: Şimdi bu mevsimlik işçilik konusunda bir çözüm yöntemi, bir öneri var mı?
0: Şöyle aslında mevsimlik işçilerin özellikle de barınma, daha sağlıklı ve daha refah yerlerde yaşamalarını sağlama, işte lavabolarının mutlaka, o çok önemli. Yani kadın mevsimlik işçiler için en önemli şeylerden bir tanesi
1: hijyen
0: ayrı ayrı
1: konusu.
0: Hijyen konuları. İkincisi de çocukların okula gitmesi. Burada da yine hem STK'lar, hem şirketler, hem de Tarım Orman Bakanlığı bu çocukları okula servis koyuyor. Siz nerede olursanız olun, oradaki valiliğe, kaymakamlığa gittiğinizde çocuğunuz mutlaka okula taşınıyor. Bir anne için de, bir kadın çiftçi için de en önemli şey aslında bu. Çocuğunuz nerede olursa olsun, siz hangi işi yaparsanız yapın, okula gidebiliyor, eğitim imkanından faydalanabiliyor. Bu çok önemli bir bakanlığımızın nasıl diyelim, gerçekten de çok çok önemli bir hizmeti. Çünkü eğitim varsa kadın mutlu oluyor, kadın kırsalda kalıyor, çocuk eğitilmiş oluyor.
1: Peki. Sena Tamam, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Efendim, tarım yazarı Mina Tamam bizimle birlikteydi. Tarım gündemine baktık. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde spor yazarı Özgür Şahiner. Konuğumuz Özgür Şahiner. Günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan temsilcilerimizin oynadığı karşılaşmaları konuşacağız Özgür Şahiner. Tabii bugün Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Alman ekibi Hoffenheim'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmayı da konuşacağız elbette ama hemen sıcağı sıcağına dün akşamla başlayalım. Fenerbahçe dün akşam Aston Villa deplasmanındaydı. Pek de umulmadık bir skorla karşı karşıya kaldı ve deplasmanda 6-0 gibi farklı bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı Fenerbahçe. Öncelikle karşılaşmayı nasıl değerlendirirsiniz? Bu hakikaten bir hezimet, bir darmadağın olma durumu olarak tarif edilebilir mi Aston Villa'nın da durumuna bakılarak?
4: Şimdi skora bakarsak tabii çok kabul edilebilir, ağır bir yenilgi. Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi kulvarında 18 yıl aradan sonra tekrar mücadele ederken daha ikinci maçta böylesi bir ağır yenilgi kolay kolay kabul edilemez aslında. Ama ben hem saha içi etmenler hem saha dışı etmenler olarak ikiye ayırmak istiyorum. Dün saha içine baktığımızda Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi kulvarında oynayabilecek bir takım direncinden, takım birlikteliğinden, takım oyunundan çok kopuk, çok uzak olduğunu gördük. Tamam, bireysel hatalar vardı. Bireysel hatalar sonucunda İngiliz ekibinin golleri geldi. Hiç yapılmaması gereken, özellikle bu seviye maçlarında hiç yapılmaması gereken hatalardı. Top kayıpları yaşandı. Savunma çok önde yakalandı. Biraz da İngiliz oyuncuların şansa yardımına gitti. Vurdukları toplar gol oldu. Ama Fenerbahçe çok kopuktu, çok dağınıktı ve bunun sonucunda da böyle bir fark ortaya çıktı. Aslında Fenerbahçe için sezon başından bu yana söylediğimiz bir şey var. Bazı maçları Fenerbahçe gerçekten çok iyi oynuyor ama o iyi oynadığı maçları bir seri haline getiremiyor, bir istikrar yakalayamıyor. Oyun gücü anlamında, oyun anlayışı anlamında, kadro tercih anlamında, kadro yapılanması anlamında bu sıkıntı Aston Villa maçında daha 12. dakikada yenen golle birlikte aslında su yüzüne çıktı. Böylesi bir deplasmanda İngiliz takımına karşı yaşanabilecek en kötü senaryoydu maçın hemen başında yenik duruma düşmek. Ama sonrasında Fenerbahçe pozisyonlar da buldu, oyunu dengeleyebilecek ataklar da geliştirdi. Ama işte o bireysel hatalar, kaptırılan toplar, orta sahada yapılan basit hatalar ve sonrasında Aston Villa oyuncuların bunları çabuk cezalandırması Fenerbahçe'nin o kırılgan yapısını ortaya çıkardı. Oyun ilerledikçe, dakika ilerledikçe Fenerbahçe oyundan koptu, dağınık bir görüntü sergiledi ve sonrasında toparlanamadı. 6-0'lık ağır bir yenilgi ortaya çıktı. Saha dışı etmenlere baktığımızda Fenerbahçe'nin bu sezonki transfer planlamasında hatalar olduğunu ben daha önce de söylemiştim. Şimdi böylesi bir maçta orta alanda Kante'nin olması gerekiyor, Asensio'nun olması gerekiyor. Çünkü onlar bu tür maçlarda Fenerbahçe'ye gerekli oyuncular. Ama ikisi de yok. İşte birinin sakatlığı olduğu söyleniyor, diğeri işte hazır değil olduğu belirtiliyor. Onlar yok. Öyle olunca orta sahada bir direnç gösteren oyuncunun olmayışı İngiliz ekibinin o alandaki üstünlüğünü bariz bir şekilde ortaya koymasına yol açtı. Onun dışında yapılan transferlere baktığımızda tam anlamıyla Fenerbahçe'ye şu anda katkı sağladıklarını bazı oyuncuları söylemek mümkün değil. Kadro tercihi konusunda evet, işte Kerem çok eleştiriliyordu. Dün oynamadı ama çok fazla bir şeyin değişmediğini de gördük Fenerbahçe'de. Oğuz dışında sahada

0: durum ikna etti. Tekrar göreve döndü. Orada bir kopukluk yaşandı. Oyuncuların performansı bir maç çok iyi, bir maç çok kötü. Bir türlü ortasını bulamadı Fenerbahçe bu konuda. O yüzden de açıkçası gelinen noktada Fenerbahçe'nin bu ağır yenilgisinin altından kalkabilmesi için biraz moral motivasyona ihtiyacı var. Onu teknik direktör, yönetim bir araya gelip oyuncularla birlikte en kısa sürede gerçekleştirmesi gerekiyor. Çünkü bir taraftan lig yarışta devam ediyor. Çünkü orada yaşanabilecek bir kayıp, moral bozukluğu arkasından Fenerbahçe'yi tamiri zor noktalara götürebilir. O açıdan Fenerbahçe'nin bir şekilde Alanyaspor maçını kazanıp yoluna devam etmesi gerekiyor.
1: Peki. Galatasaray Barcelona'ya bakalım. Barcelona tabii son dönemin zaten uzun yıllardır Barcelona ismiyle tabii müsemma başarılarıyla ortada olan bir takım ama son dönemde oldukça formda olduğunu biliyorduk. Ama şimdi Galatasaray acaba Barcelona karşısında ne yapacak diye elbette merak ediyorduk. Şimdi tabii oradan da 4-1'lik bir mağlubiyetle ayrıldı Galatasaray ama nasıl gördünüz Galatasaray'ı?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin dünkü mağlubiyetinin bir mazereti yok bence. Ama Galatasaray'ın mazereti, haklı gerekçeleri var. Neden? Barcelona zaten 8 maçını kazanarak gelmiş ve bu sezon inanılmaz bir performansı var ki geçmiş sezondan bu yana yükselen bir grafiği var Barcelona'nın. Özellikle yetenek anlamında, bireysel yetenek anlamında çok kaliteli oyunculara sahip. Geçmiş dönemin Busquets, Xavi, Iniesta, Puyol, Pique, Suarez, Messi'li kadrosunu anımsatan bir kadrosu var. Rodri, Pedri, Yamal, çok önemli oyuncular. Cancelo, Fermin Lopez, Olmo. Bu takım karşısında Galatasaray'ın sahaya çıkarken kaybetmesi zaten büyük sürpriz olmazdı. Ama skor biraz ağır oldu. Barcelona gerçekten hem bireysel anlamda çok yetenekli isimlere sahip hem de oyun anlamında çok güçlü bir takım. Galatasaray geçmiş maçlarda biz onu bekledik açıkçası Galatasaray'dan. Liverpool'a karşı, Juventus'a karşı, Bayern Münih'e karşı özellikle iç sahada elde ettiği oyun sonuçlar. Barcelona maçında da bir tekrar olur mu dedik ama Barcelona buna izin vermedi. Dikkat ederseniz Galatasaray oyunun belli bölümlerinde, öne geçtiği bölümde 8-10 dakikalık sonraki bölümde Barcelona'yı epey sıkıştırdı ama Barcelona o baskıları diğer takımlar kadar zorlanmadan aşmasını başardı. Sonrasındaki süreçte de o gerçek kimin ortaya koyarak, Lamin Yamal'da kalitesini ortaya koyarak Barcelona'yı farklı galibiyete taşıdı. Galatasaray bence elinden gelen mücadeleyi gösterdi özellikle ilk yarıda belli bölümlerde. Ama kalite farkı, Barcelona'nın oyun anlayışının gücü, deplasman bile olsa taraftardan etkilenmeyişi, oyunun ikinci yarısında oyuna hükmetmesi bu farklı skor ortaya çıkardı. Ama ben Galatasaray'ın dediğim gibi bir mazereti vardı. Güçlü bir rakibe karşı oynadı. Bana göre bu sezonun Şampiyonlar Ligi'nin finalinin oynayacağı ekiplerden bir tanesi Barcelona. Hı-hı. Hem kadrosu, hem oyun anlayışı, peki, hem geçen sezondan gelen o yükselen, hı-hı, performansıyla.
1: Özgür Şahinay, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Hemen Beşiktaş-Hoffenheim maçını da konuşalım. Çok kısa bir dakikamız var.
0: Beşiktaş şimdi Avrupa Ligi'nde 7 maç oynadı, 6'sını kazandı. Lig'de de zaten son maçını kazanırken biraz sıkıntı yaşadı ama deplasman performansı biraz sıkıntılı Beşiktaş'ın. Bunu kabul etmek gerekiyor. O yüzden Hoffenheim maçında da bir de Trabzon maçını düşünerek hocanın ben rotasyon yapacağını düşünüyorum. O açıdan zor bir maç olur ama UEFA Avrupa Ligi'ne kazanarak girmişti Beşiktaş. En azından kaybetmeden yoluna devam etmesi gerekiyor bu anlamda. Ama Hoffenheim'da performans pek iç açıcı değil. Ortaya çıkacak sonuç Beşiktaş'ı galibiyete daha yakın tarafmış gibi gösteriyor. Trabzonspor'da konferans liginde kurs deplasmanı çıkacak. Onlar hakkında konferans liginde ilk maç olacak. Onların da galip gelmesi hem ülke puanına katkı açısından hem Trabzonspor'un Avrupa Ligi'nde yürüyüş açısından bence kritik bir maç, önemli bir maç. Ama rakibin de kendi liginde şampiyonu kovalıyor olması, suyun içinde oynanacak olması, deplasman koşulları göz önüne getirdiğimizde zor bir maç olacağını söylemek gerekiyor.
1: Peki. Özgür Şahin'e çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Efendim spor yazarı Özgür Şahiner bizimle birlikteydi. Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Galatasaray, Barcelona ve Fenerbahçe Aston Villa maçlarını konuştuk. Bugün Beşiktaş ve Trabzonspor'da. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor'sa Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Temsilcilerimize başarılar diliyoruz ve sona geldik diyelim. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak ümidiyle. Mutlu kalın efendim.

0: Spor'un unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye'de gol kralı olan ilk yabancı futbolcu Galatasaraylı Tarık Hodžić. 1952'de Saraybosna'da doğan Tarık, futbola Saraybosna ekiplerinden Zelezničar'ın genç takımında başladı. 1970'te ilk profesyonel maçına da bu takım forması altında çıktı. Yugoslavya Ligi'nde gol krallıkları yaşadı. Yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken başarılı forvet, iki sezon Belçika ekibi Lij'de top koşturdu. 1981'de Galatasaray'a transfer olan Boşnak futbolcu, sarı kırmızılı formayı ilk kez Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye karşı giydi. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada bir gol atarak hızlı bir başlangıç yaptı. Lig maçlarında 28, Türkiye Kupası'nda 6, Avrupa Kupalarında ise bir gole imza atan Tarık Hodžić, Türk futbolunda tarihe geçen bir başarıya imza attı. 1983-84 sezonunda tam 16 gol atan Hodžić, Türkiye'nin ilk yabancı gol kralı unvanının da sahibi oldu. Galatasaray'ın ardından Sarıyer ve Bakırköy spor formaları da giyen Tarık Hodžić, futbolu bıraktıktan sonra ülkesine döndü. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın. Sporun unutulmayanları.
1: Radyo 1.
2: Reklamlar.
3: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
10: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
11: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
12: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
13: İstikçe iyi hissedeceksin.
2: Reklamlar.
14: Arkası yarın.

0: Yazan Edward Morgan Forster. Çevirerek radyoya uygulayan Güray Tekçe. Yöneten Engin Uludağ. Efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar: Anlatan Nevin Akkaya, Das Numan Pakner, McBride Metin Belgin, Adela Funda Postacı, Calendar Selim Canpolat, Hamidullah Kerem Yılmazer, Turton Abdülkadir Günyaz, Bayan Turton Suna Selen, Fielding Enis Fosforoğlu, Godbol Metin Çoban, Aziz Köksal Engür, Hasan Özgür Erkekli, Bayan Fielding Eşber Güvenç.
1: İngiliz egemenliğindeki Hintliler sömürgecilerin kendilerine karşı kaba davranmasından şikayetçidir. Müslüman Doktor Aziz ise daha çok uzlaşmacı bir tavır içindedir. Yaşlı Bayan Moore'la dost olmuştur. Bayan Moore'un oğlu Ronnie mahkemenin baş yargıcıdır. O da Hindistan'daki diğer İngilizlerden pek farklı değildir. Ancak yargıcın nişanlısı Adela da Hintlilerle dost olmayı istemektedir. Aziz, iki kadını ve başka bir İngiliz dostunu, Bay Fielding'i ve Hindu profesör Godbol'u Marabar mağaralarında pikniğe davet eder. Mağaralardan birine giren Adela, anlaşılamayan bir nedenle mağaradan dışarı fırlayıp düşe kalka tepeden aşağıya iner ve Chandrapur'a geri döner. Kızın bu davranışına bir anlam veremeyen grup hep birlikte trenle geri dönerler. Ancak trenden inmeden polis gelip Aziz'i tutuklar. Çünkü Adela, Aziz'in mağarada kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ileri sürmüştür. Fielding ve Bayan Moore buna kesinlikle inanmazlar. Ama diğer İngilizler Aziz'in suçlu olduğuna peşin hükümlüdür. Bayan Moore mahkemede tanıklık yapmayı reddederek İngiltere'ye geri döner. Yerli halk Aziz'in başına gelenlerden huzursuzdur. Mahkeme başlar. Bu arada gemiyle İngiltere'ye dönmekte olan Bayan Moore kalp krizi geçirip ölmüştür.
2: Susun, susun diyorum, susun. Devam edin McBride.
3: Bayan Quistot.
4: Evet.
3: Sanıkla birlikte mağaraya doğru gidiyordunuz.
4: Evet.
3: Rehber neredeydi?
4: Önden gidiyordu.
3: Ona öyle mi söylendi?
4: Hayır, tepede durup bizim gelmemizi bekliyordu.
3: Ama mağaralara vardığınızda Doktor Aziz rehbere bir şeyler söyledi.
4: Onunla konuşup konuşmadığını bilmiyorum.
3: Sanık sizi bırakıp bir yere gitti diyeyim.
4: Evet.
3: Peki siz ne yaptınız?
4: Bekledim.
5: İzninizle ben de tanığa bir şey sormak istiyorum. Bayan Quistot, az önce hata bendeydi. Biraz benim hatam da oldu dediniz. Neden?
4: Ona aşkla ilgili sorular sordum.
5: Ve bir anlamda onu tahrik etmiş oldunuz. Öyle mi?
4: Ben de onu diyordum.
5: Teşekkür ederim. McBride, tanık sizindir.
3: Lütfen mahkemeye tam olarak ne olduğunu anlatır mısınız?
4: Bir kibrit yaktım. Sonra onun, Doktor Aziz'in bana seslendiğini duydum. Kapıda durmuş bakıyordu.
3: İçeri girdi mi?
4: Hayır.
3: Sanık içeri girdi, öyle değil mi?
4: Bu soruya cevap vermeden önce biraz durabilir miyim Savcı Bey?
3: Elbette.
4: Peki, emin değilim.
3: Nasıl, anlayamadım.
4: Emin değilim.
3: Ben bu cevabı anlayamadım. Şimdi siz mağaranın içindesiniz, tamam mı? Ve sanık arkanızdan mağaraya girdi. Öyle değil mi?
4: Yok.
3: Ne demek istiyorsunuz?
4: Hayır.
3: Ne demek? Siz ne diyorsunuz?
4: Korkarım. Ben bir hata yaptım.
3: Nasıl bir hata?
4: Doktor Aziz arkamdan mağaraya girmedi. Hayır. Asla böyle bir şey olmadı.
3: Bayan Quistot. Devam edelim. 2 saat önce benim büromda imzalamış olduğunuz ifadenizi okuyacağım şimdi size. Bakın ne demişsiniz?
2: Bir saniye McBride. Tanıkla ben konuşacağım. İzleyiciler sessiz olsunlar. Yoksa mahkemeyi boşaltmak zorunda kalacağım. Bayan Quistot sizi...

0: Uyarıyorum. Gerçeği söylemek için yemin ettiniz.
1: Doktor Aziz asla
2: için... Sopun nedenlerden cezaya ara vermesini istiyorum.
0: Susun lütfen. Yerinize oturun. Suçlamanızdan vaz mı geçiyorsunuz Bayan Quistot? Cevap verin.
1: Her şeyden vazgeçiyorum.
3: Bayan Quistot.
0: Oturun yerinize Savcı McBride. Hala devam mı etmek istiyorsunuz?
3: Siz çıldırdınız mı bayan?
0: Artık ona soru hakkınız kalmadı Bay McBride. Sanık beraat etmiştir. Sanık Doktor Aziz lekesiz ve özgürdür. Gidebilirsiniz Doktor Aziz.
4: Doktor Aziz özgür! Özgür!
5: Gel Ronnie, sen bizimle gel.
3: Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bayan Quested, nereye gidiyorsunuz?
1: Bilmiyorum.
3: Bu şekilde gidemezsiniz. Hangi arabayla geldiniz?
1: Ben yürüyeceğim.
3: Çılgınlık olur bu. Ortalıkta panik var. Polis işe karışabilir. Kim bilir neler olur. Vurulabilirsiniz. Niçin kendi insanlarınızın yanına dönmüyorsunuz? Bakın yağmurda sırılsıklam olmuşsunuz. Gelin benim arabama gidelim.
6: Fielding! Fielding!
3: Şimdi geliyorum.
1: Doktor Aziz'le gidin lütfen.
3: Sizi burada bırakamam. Başınıza bir şey gelir. Nereye gidecektiniz?
1: Bilmiyorum.
3: Ne demek bu? Neyse hadi gidelim. Neden böyle bir suçlamada bulunduktan sonra vazgeçtiniz? Sanırım size bir teşekkür borçluyuz.
1: Yok, ben teşekkür beklemiyorum.
3: Bunu acıdığınız için mi yaptınız?
1: Kafamdaki yankı kayboldu.
3: Efendim ne dediniz?
1: Mağaradan çıktığımdan beri kafamın içinde sürekli bir yankı vardı.
3: Ya bunların hepsi bir sanrıdan ibaret olabilir mi?
1: Bilmiyorum. Öyle olmalı.
3: Mahkemede McBride sizi tahrik etti. Sizi adım adım mağaraya getirdi. Ama siz sonra birdenbire patladınız.
1: Siz mağarada sanrı gördüğüme emindiniz değil mi?
3: Olabilir dedim.
1: Bayan Moore hayallere inanır.
3: Evet ama o yaşlı bir kadın.
1: Nasıl?
3: İnsan yaşlandıkça ölülerin bir daha yaşayacağına inanmaya başlıyor.
1: Ama ölüler bir daha yaşayamazlar.
3: Ne yazık ki öyle.
1: Bence de.

0: Raşit. Raşit. Sanırım gitmiş olmalı. Size bir çay yapabilirim. Masada bir telgraf var. Bir saniye lütfen. Aman tanrım.
1: Ne oldu?
0: Okuyun.
1: Ne yazık ki Bayan Moore... Anne Blair... Yolcunun arkadaşı... Onu artık hiç göremeyeceğim. Oh, Bay Fielding! Bay Fielding!
2: Godmore.
3: Çocuklar döndüğünüzü söylediler.
2: Evet.
3: Yarın sabah erkenden Kaşmir'e görevimin başına gidiyorum. Eğitim bakanı olarak. Size veda etmeye geldim. İyi günler dilerim sevgili dostum.
2: Evet, içeri gelsene Godmore. Ah,
3: teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bayan Questa.
1: Nasılsınız profesör?
3: Teşekkür ederim. Lütfen... Size adresimi bırakmak istiyorum. Beni ziyaret etmek isterseniz kapım size her zaman açıktır. Buyurun. Siz hiç Himalayaları gördünüz mü Bay Fielding?
2: Hayır. Bayan Quested kötü bir haber aldı da.
3: Ha, özür dilerim.
2: İşte telgraf.
3: Bayan Moore. Size gönderilmiş. Bu neden size gönderilmiş?
2: Bilmiyorum.
3: Bay Fielding... Bu koşullar altında size belirtmek isterim.
2: Bu konuşmayı daha fazla uzatmak istemiyorum. Özür dilerim. Bak Godball. Bayan Quested kötü durumda biliyorsun.
3: Elbette. Elbette anlıyorum. Halbuki...
2: Bu konuda benimle konuşmak isteyecektir.
3: Anlıyorum.
2: Kuşkusuz Heslop da gemi şirketinden annesinin ölüm haberini almıştır.
3: Anlıyorum.
2: Yarına dek Azize söylemeyeceğim. Hamidullah bu gece için kutlama hazırlıkları yapıyor. Onların keyfi kaçmasın.
3: Zararla ilgili söylenenleri duydunuz mu?
2: Hangi zarar?
3: Amrit Rao 20 bin rupilik bir tazminat davası açmış. Bayan Quested aleyhine.
2: 20 bin mi?
3: Evet. Masraflar hariç. Ve böylece aziz düşmanı tarafından kurtarılmış oluyor. Ne diyorsunuz buna Bay Fielding?

0: Aziz.
1: Yürün.
0: Oo, Aziz, çok şıksın. Beyazlar çok yakışmış. Senin için büyük bir gün.
2: Sonunda ben de bir Hintli oldum.
0: Çok güzel, çok güzel dostum.
2: Onu nereye götürdün?
0: Onu evime götürdüm.
2: Neden?
0: Gidecek hiçbir yeri yoktu.
2: Yok muydu?
0: Heslop, Turtonlar İngilizlere karşı çıkınca bir kenara ittiler onu. Yanıldığını anlayınca bu işten vazgeçti. Elde ettiği her şeyi bir yana bıraktı. Ben o kadar cesaretli olamadım.
2: Bizi ne diye dinleyip duruyorsun Hasan? Defol buradan.
3: Sahip.
0: Oturabilir miyim?
2: Lütfen.
0: Peki şimdi ne yapacaksın?
2: Hamidullah bir zafer partisi veriyor. Havai fişekler, müzik,
0: güzel.
2: Raks.
0: Harika. Ama ben daha sonra ne yapacaksın onu soruyorum.
2: Başka bir iş arayacağım. Buradan yüzlerce kilometre uzakta. İngiliz Hindistan'ı dışında, gerçek Hindistan'da. Sen?
0: İngiltere'ye dönüp bir süre orada kalmak istiyorum.
2: O kadınla aynı gemide mi geriye döneceksin?
0: Hı? Sanmıyorum. Bu dönem sona ermeden ayrılamam sanıyorum. Bayan Quested ise biletini alır almaz hemen dönmeyi düşünüyor.
2: Anlıyorum.
0: Bak.
2: Zaten bakıyorum.
0: Godbol bana Amrit Rao'nun 20 bin rubilik tazminat istediğini söyledi.
2: Masraflar dışında.
0: Durumunu daha da kötüleştirme. Bu onu yıkar.
2: Peki ya ben? Cezaevi? Özel mektuplarımın mahkemede okunması? Karımın fotoğraflarının polis karakoluna götürülüp o savcı McBride tarafından parmaklanması? Bütün bunların hepsi körpe yavrunun başına güneş geçmesi yüzünden mi?
0: Seni anlıyorum Aziz.
2: Bundan sonra benden ne isteyeceğini de biliyorum. Bu davadan vazgeçmemi isteyeceksin değil mi? 20 bin rupi değil mi? Eğer ben bunu yaparsam İngilizler şöyle diyebilir. İşte tam bir centilmen gibi davranan Hintli. Ama derimin rengi kulübe girmeme hala engel olacak öyle değil mi? Buraya onun için geldin öyle değil mi? Cevap ver! Ne de olsa siz İngilizler birbirinizi tutuyorsunuz. Artık ben hiçbiriniz için bir şey yapmak istemiyorum.
0: Aziz.
2: Hiçbiriniz için! Kolej'e dönüp ona parayı hazırlamasını söyle. Söyle ona kendine satın alabilecek bir koca ayarlasın. Söyle ona!
3: Sahip geldiler. Sizin için geldiler.
4: Hurra! Yaşasın!
5: Fielding, sen benimle geliyor musun?
0: Hayır, sanmıyorum.

0: Sahip, profesör geldi.
1: Buyurun. Buyurun, beni onurlandırdınız. Bir şey mi oldu?
2: Hayır, hayır. Yalnızca şu telgrafı okumanı istiyorum. Bugün öğleden sonra konuk evine geliyorlar.
1: Geleceklerini ne kadar zamandır biliyorsun?
2: Bir ay, belki de iki.
1: Bana neden hiçbir şey söylemedin?
2: Eğer bir şey söyleyeceğim kişi o şeye hazır değilse o zaman...
1: Ne demek oluyor bu?
2: Bay Fielding sana Londra'dan ve Bombay'dan mektup yazdı. Ama sen yırtıp attın.
1: Evet, attım.
2: İşte bu yüzden.
1: Sevgili dostum, sana haberlerim var. Senin de tanıdığın birisiyle evleniyorum. Ne kadar aptalca bir şey. Burada kendime yeni bir hayat kurdum. İngilizlerden uzakta.
2: Ben onları karşılamak için konuk evine gidiyorum. Ama falım bana diyor ki önümüzdeki 3 gün içinde çok dikkatli olmam gerekiyormuş. O kadar yoldan seni bulmak için geldi. Geçmişi bir yana bırakıp onları gezdiremez misin Aziz?
1: Özür dilerim Godbol. Hindistan'ı Bayan Quested'e ben yeterince gezdirmiştim.

0: Dur, burada biraz duralım. Görüyor musun sevgilim? Himalayaların görkemini görüyor musun?
1: Evet.
0: Hadi, artık gitmemiz gerek.

0: Bir tekne geliyor sahip.
1: Merhaba. Hey Aziz. Evet, sonunda seni buldum. Her yerde seni arıyordum.
2: Kerim, Cemile. Hadi bakalım, siz içeri girin.
1: Senin çocukların mı?
2: Evet. Burada olduğumu sana Godbol mu söyledi?
1: Eğitim Bakanımız zorunlu olmadıkça hiç kimseye bir şey söylemez, bilirsin. Onun bana verdiği tek bilgi Kral 5. George Okulu'yla ilgiliydi. Orayı görmeye geldim. Her neyse, sonuçta buradayım. Ülkedeki bütün okulları geziyorum. Chandrapur'a uğradık. Senin evini dükkan yapmışlar. Thornton emekli olmuş. Calendar da artık oradan ayrılmış. Hamidullah'ın sana selamları var. Bana senin yerine o söyledi. Aziz, sana yazdım. Godbol biliyor. Niçin bana cevap vermedin?
2: Fielding, sen benim düşmanımla evlendin. Paramı çaldın.
1: Bak Aziz, sana bir sürprizim var.
2: Sürpriz mi? Ne sürprizi?
1: Benim karım Bayan Moore'un kızı.
2: Stella.
1: Stella. Bizi Bayan Quested tanıştırdı.
2: İnanamıyorum. Peki nerede şimdi?
1: Onu konuk evinde bıraktım. Seni yarın tanıştırırım. Fazla yorulmaması gerekiyordu.
2: Yani çocuğunu mu taşıyor?
1: Evet, çocuğumu taşıyor.
2: Yani artık senin adın da yaşayacak.
1: Tabii, benim adım da yaşayacak.
2: Ah, ah Bayan Moore. Bayan Moore!

0: Evet.
1: Bakalım ne yazmışım.
0: Stella artık Marabar mağaralarındaki uğursuzluğun geçtiğini düşünüyor. Ben de öyle. Sevgili Bayan Quested, bu gece festival gecesi. Bu mektubu size beni bağışlamanız için yazıyorum. Cesaretiniz hiç aklımdan çıkmadı. Hep sizi düşündüm. Sizin sayenizde burada çocuklarımla birlikteyim. Onurum kurtuldu. Cezaevinde değilim. Ve yine sizin sayenizde dünyayı daha farklı görebiliyorum. Richard ve Stella bu sabah gittiler. Sizi yeniden görebileceğimi hiç sanmıyorum. Ama size mutluluklar dilemek istiyorum. Hindistan'daki dostunuz

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Kuvvetli yağış

bir can kaybına neden oldu. Fatih'te bastığı su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ayazağa'da ise suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi çevredekilerce sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi altına alınan 34 yaşındaki vatandaş hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak ve Düzce'de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su baskını riski bulunan bodrum katlarda ve alanlarda bulunmamaları istendi. Dere yataklarından, alt geçitlerden ve toprak kayması riski bulunan bölgelerden uzak durun uyarısı yapıldı. İçişleri Bakanı en sosyal hesabından yaptığı paylaşımda AFAD'ımızın koordinasyonunda İstanbul'da 8392 personel, 2246 araç ve iş makinesiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi. Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in aralarında bulunduğu 42 il için sarı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Düzce ve Bursa için de turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu dün savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu. 143 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme duruşmanın cumartesi günü de devam edeceğini duyurdu. Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının tamamlanmasının ardından mahkeme cumartesi günü ara kararını açıklayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 17 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici." diye konuştu. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı zamanlamasının sızdırılmasının ardından B-2 hayalet uçaklarının geri döndüğünü kaydetti. Saldırının 2 gün ertelendiğini belirten Trump, "Saldırı planımızı sızdıranlar vurulmalı." dedi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü ve bir kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
6: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
7: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatı. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
8: MediaMarkt epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
9: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Yepyeni bir sabah başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Bölge Gündemi programında TRT Erzurum Radyosu ekibi olarak hazırız. Sizi de bekliyoruz programımızı dinlemeye. Program yapımcımız Alev Altun, teknik yönetimde Arif Karaman, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir saat boyunca bu bölgedeki gelişmeleri, bölgemizin sesini programımız içerisinde size aktarmaya çalışacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Sevgili dinleyenlerimiz, birazdan Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bir bağlantımız olacak ve bölgemizdeki hava sıcaklıkları ile ilgili olarak bilgi alacağız. Biliyorsunuz yağış var. Bu yağışların ne kadar devam edeceği ile ilgili olarak detaylı bilgi verecek bize Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ndeki hava tahmin uzmanımız. Bölgemizin haberler bölümümüzde ise Ağrı'ya bağlanacağız. Ağrı muhabirimiz Çiğdem Doğan telefonun diğer ucunda olacak ve Ağrı gündemine dair başlıkları bizimle paylaşacak. Sivas İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet Buluşmaları hakkındaki bilgiyi Sivas İl Müftüsü Hasan Limon'dan alacağız ilerleyen dakikalarda. Bölgemizdeki gelişmelerden biri daha bu olacak. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, ayrıca Birleşmiş Milletler 2026 yılını Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı ilan etti. Konuğumuzsa Yakutiye İlçe Tarım Müdürü Sayın Nevra Küzeci. Tarımda kadının yerini ve önemini konuşacağız ilerleyen dakikalarda bölgemizde tarım bölümümüzde. Para piyasalarındaki son durumuysa araştırma uzmanı Mustafa Kemal Eski'den öğreneceğiz. Programımız içerisinde vaktimiz olursa eğer yerel basından başlıklarımızı aktaracağız. Bölgemizde pek çok yerel gazete çıkıyor. O gazetelerden başlıklarımıza değinmeye çalışacağız sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın içeriği böyle. Biz programımıza devam ediyoruz. Saatimiz 10.11'i gösterirken.
1: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Hava tahmin uzmanı Sayın Nesrin Kaymak'la görüşeceğiz. Sayın Kaymak, günaydın.
2: Günaydın Hande Hanım.
0: Sizi dinleyelim. Bölgemizde bir yağış beklentisi var zannediyorum ki. Bununla ilgili olarak da uyarıları alalım sizden. Buyurun.
2: Teşekkürler. Bölge Tahmini ve Erken Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniliyor. Ayrıca bölgemize dair uyarılarımız bulunmakta. Bu uyarılarımızdan birincisi kuvvetli yağış uyarısı. Yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarımız var. Rüzgarın yağış esnasında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemize bağlı illerimiz ve bu illerimize bağlı bazı ilçelerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 17 derece, Erzurum'a bağlı ilçelerimizden Hınıs 16, İspir 22, Oltu 19, Pasinler 16 derece, Erzincan 18 derece, Erzincan'a bağlı ilçeler Kemaliye 20, Refahiye 17, Tercan 18 derece, Ardahan 17 derece, Ardahan'a bağlı ilçelerimizden Göle 15, Posof 17 derece, Bayburt 18 derece, Bayburt'a bağlı ilçelerimizden Aydıntepe 19 ve Demirözü 16 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Hande Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler.
0: İyi günler dileriz. Sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, hava tahmini uzmanı Erzurum Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden Sayın Nesrin Kaymak'la görüştük. Bugüne dair uyarıları dikkate almanız gerektiğini bir kere daha hatırlatalım ve programımıza devam edelim.
3: Serhat şehri Kars'tan, Doğu'nun Çukurova'sı Iğdır'dan, Ardahan'dan Ağrı'dan, etrafı dağlık, ortası bağlık Erzincan'dan, dört dağ içinde olan Bingöl'den, Laleler Diyarı Muş'tan, Sarp Dağlar arasına gizlenmiş Tunceli'den, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan sesler aktardığımız bölge gündemi devam ediyor.
4: Hava sıcaklığı normalleşmesinde
5: Erzincan'dan Akkara'ya
4: bakalım.
5: Iğdır
4: gündeminden şöyle
5: bahsedeyim.
0: Ağrı gündemi. Sevgili dinleyenlerimiz, Ağrı gündemine dair başlıkları Ağrı muhabirimiz Çiğdem Doğan'dan alacağız. Çiğdem Doğan, günaydın.
6: Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum Hande Hanım.
0: Teşekkür ediyoruz, çok sağ ol. Biz seni dinlemek istiyoruz. Tabii Ağrı'da ata tohumu ile ilgili olarak yeni gelişmeler var. Bu konuyla başlayalım ve daha sonra diğer başlıklara değinelim.
6: Evet, Ağrı'nın Hamur ilçesinde ata tohumu ile yetiştirilen lahanalar kadın kooperatifinde turşuya dönüştürülerek kış sofralarına hazırlanıyor. Bu da geleneksel yöntemlerle hazırlanan turşular kış aylarında hazırlıklara karşı, bütün hastalıklara karşı koruyucu ve doğal bir antibiyotiktir.
0: Evet. Ağrıya değer katan yatırımlar var. Bu yatırımlarla ilgili detaylı bilgiyi de almak istiyoruz senden.
6: Tabii, ağrıya değer katan yatırımlar kapsamında yaklaşık 1 milyar TL'lik yatırımlar ilimizin altyapısını, üretim kapasitesini ve sosyal yaşamını güçlendiren önemli yatırımlar sağlandı bu hafta.
0: Evet.
6: Saatte 260 ton üretim kapasitesine sahip asfalt plenti, doğal gaz üretim tesisi ve Ahmet Hani Kültür ve Spor Parkı ile ilimizin gelişimine önemli bir katkı sağladı.
0: Evet, tabii bu gelişmelerle birlikte Ağrı Kadın futbol takımının hedefinin de birincilik olduğunu biliyoruz. Bu konuyla ilgili çalışmalar nasıl yürütülüyor?
6: Çalışmalar şu anda çok yoğun bir şekilde ilerliyor. Kızlar haftanın 6 günü çalışıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Liginde mücadele ediyorlar. Ağrı Kadın futbol takımı 2026-2027 sezonunda 1. lige yükselmek için tüm mücadeleyi veriyor şu anda.
0: Evet, biz de Ağrı Kadın futbol takımına ekip olarak başarılar dileyelim. Onları tabii 1. ligde görmeyi çok isteriz. Bununla ilgili olarak bağlantılar yapmayı çok isteriz. Dünyanın gözü Ağrı'da bu arada. Tabii Nuh'un gemisiyle ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanıyor. Son gelişmeleri senden dinleyelim.
6: Biliyorsunuz bir yaklaşık 3 ay boyunca burada 5 ülkeden 20 araştırmacı Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde Nuh'un gemisine ait kalıntıların bulunduğuna inanılan Duru Pınar formasyonunda yürütülen bilimsel araştırmalar sonucunda 360'a yakın veri kalıntı ele alındı. Bunlar Ankara'ya laboratuvara incelenmek üzere gönderildi. Radar sonuçlarını bekliyoruz şu anda. En yakın olarak açıklanacak olan radar sonuçları. Hatta bugün Ağrı'da ve Nuh'un gemisi sempozyumu var. Bugün onun açıklanmasını bekliyoruz.
0: Evet, bu konuyla ilgili olarak son gelişmeleri de bu seminerde açıklayacaklar. Çok teşekkür ediyoruz programımızda Ağrı'ya dair bu başlıkları bize aktardığın için. Kolaylıklar dileyelim.
6: Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum sizlere de.
0: Ağrı'ya selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bölgemizden haberler bölümümüzde Ağrı gündeminde Ağrı muhabirimiz Çiğdem Doğan'la konuştuk. Ağrı gündemine dair pek çok başlığı değerlendirdi. Programımızı sürdürüyoruz.

0: gündem, ekonomi, spor, haber, tarih, sanat. Bölge gündemi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, programımıza Engelsiz Hayat bölümümüzle devam ediyoruz. Sivas'tan bir haberimiz var. Sivas İl Müftülüğü, Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet Buluşmaları hakkında bilgi alacağız. Sivas İl Müftüsü Sayın Hasan Limon telefonun diğer ucunda. Sayın Limon merhaba, hoş geldiniz programa.
2: Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sivas'tan, Sultan şehrimizden sizlere sevgiler, muhabbetler, hürmetler sunuyorum.
1: Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz Sivas'a. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Limon, burada tabii engelli koordinatörlüğünü konuşmadan diğer konulara geçmek pek olmayacak. Engelli koordinatörlüğü, Sivas İl Müftülüğü bünyesindeki bu engelli koordinatörlüğü ile ilgili olarak dinleyicilerimize aktaracağınız genel bilgiler nelerdir?
2: Sivas ilimizde müftülük olarak biz toplumumuzun her kesimine din hizmetini sunmaya gayret ediyoruz.
1: Evet.
2: Mekanlarımızın da özellikle engelli, genç ve toplumda dezavantajlı grupların istifadesine güzel bir şekilde sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda biz de Sivas'ımızda engelli koordinatörlüğü olarak bir dizi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hem cami din görevlilerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, hem Kur'an kursu hocalarımız, manevi rehberlerimizle beraber bir koordinatörlüğümüz var. Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatının yapılanmasında önemli bir hizmeti ifa eden engelli koordinatörlükleri Sivas'ımızda da aktif bir şekilde çalışıyor. Engelli vatandaşlarımızın engellerinin ortadan kaldırılarak cami ile dini mekanlarla buluşturulması ve engelli vatandaşlarımızın sorunlarının giderilerek onların manevi ortamlarda huzurlu bir şekilde ibadetlerini yapabilmeleri, bir toplantılar yaparak beraber olabilmeleri

0: projeleri ve değişik bir dizi faaliyetlerle onlarla güzel hizmetleri yerine getirmeye gayret ediyoruz.
1: Evet. Tabii engelli vatandaşlarımızın özellikle camilere ve ibadet buluşmalarına camilere gelmeleri, ibadet buluşmalarına katılmaları oldukça önemli. Buradaki
0: Evet.
1: engelleri nasıl ortadan kaldırdınız? Çalışma sürecinden bahsedelim mi dinleyicilerimize?
0: Tabii ki öncelikle biz yeni yapılan bütün ibadethanelerimizde, camilerimizde, mescitlerimizde ve diğer alanlarımızda proje aşamasında mutlak suretle engelli kardeşlerimizin tam ulaşım imkanının sağlanması için projelerimizi bu şekilde yapıyoruz. Eskiden yapılmış olan camilerimizin de engellilere uygun hale getirilmesini çalışmalarını yapıyoruz. Bu kapsamda biz de Osmanpaşa Camimizde merkezde Sivas'ımızın en kalabalık, en yoğun olduğu tarihi meydanının hemen yanında engelli bireyli kardeşlerimize yönelik hizmetlerimizin yürütülmesi ve engelsiz cami anlayışının geliştirilmesi için çalışma yaptığımız camilerimizden bir tanesi. Camilerimizde yaptığımız çalışmalarla birlikte bu camimizde ekstra da olarak fazladan rampa yaptırdık engelli kardeşlerimizin çok kolay ulaşım olması için. Malumunuz orası çok şehrin merkezinde bir alan olduğu için
1: Evet.
0: engelli kardeşlerimiz araçlarıyla geldiklerinde onlara tahsis edilmiş caminin engelli otoparkında araçlarını park edip camiye çok rahat bir şekilde gelebiliyorlar. Yine engelli, görme engelli kardeşlerimizin camideki içerideki uygun bir yere direkt ulaşabilecekleri yollara işaretler koyarak, onların tabelalar koyarak yollara kendilerinin direkt caminin içerisine ulaşmalarını sağlayan işaretler koyduk. Yine lavabolarımızı, abdestliklerimizi engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Kapıları ve birçok alanı onların hizmetini sunmaya gayret gösterdik. Bununla birlikte camimizde de her ayın son pazar günü çok kalabalık bir engelli grubu kardeşlerimizle beraber hem namazlarımızı beraber eda ediyor hem de sohbet ediyor, onlara ikramlarda oluyor. Aileleriyle beraber engelli ve engelli aileleriyle beraber bir rehabilite çalışması gibi haftanın pazar günlerinde böyle bir faaliyet
1: faaliyet
0: gerçekleştiriyoruz.
1: gösteriyorsunuz. Sayın Limon, rehabilite çalışmalarından bahsettiniz. Buna benzer çalışmalar yapıyoruz dediniz. Bunların içeriğinden de dinleyicilerimize bahsedelim mi? Çünkü engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımı oldukça önemli. İbadet merkezlerine, ibadet yapabilecekleri camilerimize ulaşabilmeleri önemli. Siz neler söylersiniz?
0: Öncelikle bizim çalışmalarımızın ana esası engelli kardeşlerimizin engelleriyle beraber engellerini kabul ederek bunu içsel olarak bir sorun olarak algılamadan kendileriyle barışık bir şekilde yaşamalarını asıl olarak zihinsel olarak bunu sağlamaya gayret gösteriyoruz. Bunu yaparken de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki sahabe efendilerimizle beraber o engellilerle olan diyaloglarından, kıssalardan hareketle kardeşlerimize bunları yaşıyoruz. Mesela Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın Muaz bin Cebel'i kendi yerine vali olarak tayin etmesini engelli kardeşlerimize anlatıyoruz. Yine görme engelli Abdullah bin Ümmü Mektum'u Peygamber Efendimizin mescidinde müezzin olarak görevlendirdiğini, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'nin dışına çıktığında, sefere katıldığında yerine yine Ümmü Mektum'u bıraktığını, yine görme engelli İtban bin Malik sahabe efendimizin cemaate gelmekte zorluk çekerken Peygamber Efendimizin bizzat onun evine giderek ona namaz kıldırdığını, dolayısıyla engelli olmanın ya da bir vücudunda herhangi bir yerinde bazı azalarındaki eksikliklerin onların hayata bakışında, onların kıymetlerinde, değerlerinde bir asla atfedemeyecekleri, bilakis bunun bir imtihan olarak onların karşısında ahirette çok mükafatı sabır etmelerine karşılık, bunu kabul etmelerine karşılık cennetle mükafat olacak bir nimete kavuştuklarını kendilerine ifade ediyoruz. Aileleriyle alakalı, ailelerinin engelli bazen bazı engelli kardeşlerimiz başkalarının bakımına muhtaç halde engelli hayatlarını devam ettiriyorlar. Onların bakımıyla ilgilenen anneleri, babaları, büyüklerinin ya da bazen kardeşleri ya da bazen çok ilginç, böyle çok güzel olaylarla şahit oluyoruz. Yani hiç arkadaşının bir engelli arkadaşına baktığına şahit oluyoruz, böyle ihtiyaçlarını giderdiğine. Onlara yapılan bu yardımların, desteklerin Allah katında da değerinin çok yüce, büyük olduğunu ve bu şekilde onların da motivasyonlarını güçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sadece engelli kardeşlerimizle beraber bir günü kendilerine ayırarak onlara değer verdiğimizi, onlar da kendileri gibi arkadaşlarıyla, dostlarıyla beraber aynı ortamda dertleşerek, tasbihar ederek çok mutlu, huzurlu olduklarını ve bize çok müteşekkir olduklarını görüyoruz.
1: Evet, bu yönüyle değerlendirdiğinizde tabii özellikle hayata katılım açısından söyledikleriniz büyük önem taşıyor. Burada bir duyuru da yapmış olalım. Çünkü Sivas İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü bu konudaki çalışmaları devam ettiriyor.
0: Evet.
1: Dışarıya çıkmak isteyen, ibadetini camilerimizde yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir duyuruda bulunursanız, zannediyorum ki zorluk yaşamaları ya da zihinlerindeki o zorluğu aşmaları açısından söyleyecekleriniz onları teşvik edecektir.
0: Tabii ki ben de sizin aracınızla böyle bir duyuruda bulunmak isterim. Bu fırsatı verdiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Elhamdülillah son zamanlarda yeni inşa edilen Kur'an kurslarımız, camilerimiz, din hizmeti sunduğumuz mekanlarımız engelli kardeşlerimizin engellerinin giderilerek camide onların engelsiz bir ibadet edebilmelerine sağlamak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz, inşa faaliyetlerimizi yapıyoruz. Bununla birlikte alanında uzman, eğitim görmüş ve engelli kardeşlerimizle nasıl çalışmalar, faydalı çalışmalar yapabileceklerini bilimsel olarak da öğrenen, bu konuda seminerler, dersler alan, başkanlığımız tarafından yapılan eğitimlere katılan personelimizle engelli kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Onlara destek oluyoruz. Bütün görevlilerimizle beraber her camimizde engelli kardeşlerimizin rahat ibadet edebilmesi için görevlilerimiz onların ihtiyaçlarına göre alanların tanzimini gerçekleştiriyor. Ve bu şekilde toplumda ciddi oranda olan engelli kardeşlerimizin sayısının din hizmetinde de göz ardı edilmeden onlara da hizmetin sunulmasına Sivas Müftülüğü olarak biz de gayret ediyoruz.
1: Evet. Sayın Limon, tabii burada çocuklarımızı ve kadınlarımızı da unutmayalım. Onlarla ilgili olarak çalışmalarınızı yürütüyor musunuz? Bu konuyla ilgili olarak neler söylersiniz?
0: Tabii
1: Engelli
0: ki.
1: vatandaşlarımızın gelmesi açısından.
0: Evet. Özellikle bizim koordinatörlüğümüz hem kadın engelli koordinatörlüğü ve erkek engelli koordinatörlüğü şeklinde iki kısma ayrılıyor. Kadın koordinatörümüz kadınlarla ilgili çalışmaları yaparken erkek koordinatörümüz de erkek engellilerimizle ilgili çalışmalar yapıyor. Camide kadınlarla buluştuğumuz gibi yine erkeklerle de buluşuyoruz. Özellikle koordinatörlüğümüz ilimizdeki, Sivas'ımızdaki engelli vakıflar, dernekler ve engellilerin bir arada bulunduğu mekanlarda haftalık programlar icra ediliyor. Onların ziyaretleri yapılıyor. Onlarla hasbihal ediliyor. Onlarla sohbet ediliyor. Onların da dertleri, zihinlerindeki soruları, dinimizle ilgili öğrenmek istedikleri meseleler kendilerine bizzat gidilerek onların olduğu mekanlarda da bu hizmetler yerine getirilmeye çalışılıyor. Tabii ki az önce de söylediğimiz gibi kadın engellilerin toplum içerisine çıkıp uygun bir şekilde vakit geçirebilecekleri mekanların da olması çok önem arz ediyor. O yüzden de biz camilerimizi belli zamanlarda kadın engellilerimizle ilgili programlara tahsis ediyor. Belli zamanlarda da erkek engellilerimizle ilgili programlara tahsis ederek iki tarafında inşallah hizmetini yapmaya gayret gösteriyoruz.
1: Evet. Sayın Limon, burada kadınlarımızla çocuklarımızla ilgili konuştuktan sonra tabii belli başlı camilerden bahsettiniz. Diğer camilerimizle ilgili olarak bu hizmetin yaygınlaşması, belki ilçelere kadar gitmesi açısından da çalışmalar yapılıyordur. Bu konuyla
0: Evet.
1: ilgili projeleriniz var mı?
0: Mutlaka malumunuz Bizim Osmanpaşa camimiz şu anda engelli

0: olmasa kısa bile çok müdahale etme imkanımız olmuyor. Ancak yeni yapılan bütün camilerimizde tamamen engelli vatandaşlarımıza %100 uyumlu bir şekilde inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Yine şehrimizin merkezindeki tarihi camilere de kardeşlerimizin rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hem ilimiz hem de ilçelerimizde bu çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz.
1: Evet. Tabii genel olarak konuştuğumuz konular içerisinde engelli koordinatörlüğü ile alakalı olarak konuştuk ancak burada camilerimizin ve biraz da vatandaşlarımızla buluşma biçimi açısından ibadet buluşmalarından bahsetmenizi rica edelim. Çünkü sadece engelliler açısından söylemiyorum. Sivas'ta,
0: Evet.
1: Sivas ilimizde ibadet buluşmalarını nasıl yapıyorsunuz? Bir araya geliyor musunuz diğer vatandaşlarımızla da? Çünkü engelli vatandaşlarımızla diğer vatandaşlarımızın kaynaşması da önem taşıyor. Neler söylersiniz?
0: Tabii ki mesela biz her ülkemiz genelinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizden istediği projelerden bir tanesi olan Cuma gecelerinde ailecek camide buluşuyoruz ailemizle beraber diye.
1: Evet.
0: Bütün camilerimizde yoğun katılımlı, yani sadece erkeklerin değil, kadınların, çocukların, engellilerin, her kesimin katıldığı Cuma gecelerinde yatsı namazımızda mahalli camilerimizde, en yakın camilerimizde buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmalarda namazdan önce sohbetler, dualar, ilahiler okunuyor, tevbi istiğfarlar getiriliyor ve yatsı namazımızda eda ederek güzel bir şekilde namazdan sonra da bazı camilerimizde ikramlar da olacak şekilde geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. Sabah namazı buluşmaları gençlerle, engellilerle yapmaya, yakın zamanda Gaziler Günümüz vardı. Gazilerimiz ve gençlerimizle beraber sabah namazı buluşmaları yapıyoruz. Okullarla özellikle okul bazlı sabah namazı buluşmaları yapıyoruz. Okullarla yaptığımız buluşmalarda ya engelli kardeşlerimizi, ya gazi kardeşlerimizi, şehit yakınlarımızı, toplumun değişik kesimlerini de bir araya getirerek onlarla tanışmalarına da vesile oluyoruz. Birçok hem cami hizmetimiz hem Kur'an kurslarımızda da malumunuz bizim en önemli hizmet alanlarımızdan bir tanesi ve toplumumuzun çok rağbet gösterip çok ciddi oranlarda katılım sağlandığı kadınlarımızın özellikle çalışmayan ev kadınlarımızın gelip Kur'an kurslarımızda Kur'an öğrendikleri, kendilerini geliştirdikleri, kitap okuma faaliyetlerinin yapıldığı bir dizi programlar icra ediyoruz. Geçen sene ev kadınlarından oluşan 60 kişilik bir ekibimizle belirlediğimiz kitapların okumaları yapıldı. Sonrasında yazarlarla buluşturularak ev kadınlarımız yazarların okuduğu kitapları beraber yazarla beraber değerlendirdiler. Ve hem yazarlarımızın çok hoşuna gitti, hem kadınlarımızın çok hoşuna gitti. Kur'an kurslarımızda da bu şekilde bir dizi faaliyetlere devam ediyoruz. Özellikle de malumunuz ülkemizde yakın zamanda yaşadığımız deprem, yine Gazze'de yaşanan o soykırıma vatandaşlarımızın bir kardeşlerimizin yanında olmalarını ifade etmeleri açısından yardım faaliyetlerine şu anda yapıyoruz. Ve çok ciddi oranda kadınlarımız bu yardım faaliyetlerine destek veriyorlar. Evlerinde yaptıkları gıdaları, yaptıkları el işlerini ve yaptıkları birçok ürünü onları hayrına satarak Gazze'li depremzede kardeşlerimize ulaştırmaya, yine şehrimizdeki yetim ailelere, yetim çocuklarımıza kırtasiye desteği, aylık harçlık desteği, onların yetimlerin ilk defa şehir dışına çıktıkları bazı programlar, şehir dışı gezi programları icra edilerek elhamdülillah birçok alanda hizmetlerimizi sunmaya gayret gösteriyoruz.
1: Evet. Sayın Limon, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu değerli bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Hoşça kalın.
0: Ben de teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Dinleyicilerimize muhabbetlerimi sunuyorum.
1: İyi günler dileriz. Hoşça kalın.
0: İyi günler.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Sivas İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Engelsiz Cami, Engelsiz İbadet buluşmaları ile ilgili olarak konuştuk. Sivas İl Müftüsü Sayın Hasan Limon konuğumuzdu. Programımıza devam ediyoruz.
2: TRT Erzurum Radyosu tarafından hazırlanıp sunulan Bölge Gündemi devam ediyor.

0: değişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'yla Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Bölgemizde tarım.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bölgemizde tarım bölümümüzde stüdyomuzda bir konuğumuzu ağırlıyoruz bugün. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü önemli bir gün. Ayrıca Birleşmiş Milletler 2026 yılını Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı ilan etti. Konuğumuz da Yakutiye İlçe Tarım Müdürü Sayın Nevra Küzeci. Sayın Küzeci, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum bizleri ağırladığınız için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bugün Dünya Kadın Çiftçiler Günü, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in 2026 yılını Dünya Kadın Çiftçiler Yılı olarak ilan ettiğini söyledik dinleyicilerimize. Bu kararın öneminden bahsedelim. Uluslararası toplum ve ülkemiz için ne ifade ediyor diye soralım ilk olarak size.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle radyo başındaki tüm hemşehrilerimi, Erzurum'un yüreği üretimle artan mert insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başta Erzurum'un ayazında toprağını ve nasırlı ellerini emekle ısıtan kadın çiftçilerimiz olmak üzere tüm kadın çiftçilerimizin bu özel gününü yürekten kutluyorum. Birleşmiş Milletler'in 2026 yılını küresel ölçekte Dünya Kadın Çiftçiler Yılı ilan etmesi bir tesadüf değildir. Dünyada gıda güvenliğinin, sürdürülebilir tarımın ve kırsal kalkınmanın anahtarı kadınların elindedir. Kadın çiftçi denildiğinde sadece tarlada çalışan bir bireyden bahsetmiyoruz. O aynı zamanda tohumu saklayan, toprağı koruyan, ürettiğini işleyen ve ailesine gıda sağlayan bir yaşamın mimarıdır. Karar tüm dünyaya bu mesajı vermek istiyor. Tarımı, gıdayı ve geleceği kurtarmak istiyorsanız kırsaldaki kadını güçlendirmek zorundayız. Bizler de Tarım Müdürlüğü olarak bu anlayışı ilke ediniyoruz.
0: Evet, bu anlayışla çalışmaya devam ediyorsunuz. Tabii bölgemizdeki kadın çiftçilerimizi konuşmanın vaktidir zannediyorum ki.
1: Evet.
0: Çünkü biz iklim sert bir coğrafyada yaşıyoruz. Zorlu bir bölge burası. Erzurum'da kadın çiftçilerimiz ne tür bir rol üstleniyor? Tarlalarda, tarımda ve hayvancılıkta üstlendikleri rolle ilgili olarak dinleyicilerimizi bilgilendirir misiniz?
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. Erzurum'un iklimi serttir. Coğrafyası çetindir ama insanı da o kadar dirençlidir. Yakuti ilçemizde kadın tarımsal üretimin her safhasında vardır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta sabahın ilk ışıklarıyla sahamı kadınlarımız yapar. Bakımını üstlenir. Sütü peynire, tereyağına dönüştüren yine kadınlarımızdır. Bitkisel üretim ve sarıcılıkta da yine kadınlarımız aktif rol oynuyor. Yakutiye'nin bereketli ovalarında sebze yetiştiren, seralarda emek veren yine kadınlarımızdır. Kadınlarımız sadece geleneksel yöntemlerle değil, artık verdiğimiz eğitimlerle modern, hijyenik ve katma değerli üretim yapıyorlar. Erzurum'un o meşhur güvermiş peyniri, tereyağı, cıvıl peyniri kadınlarımızın maharetli ellerinde birer ekonomik değere dönüşüyor.
0: Evet. Tarım Orman Müdürlüğü olarak kadın çiftçilerimize yönelik çalışmalarınızı, ne tür çalışmalar yürüttüğünüzü sorayım. Bir de kadınların üretime katılımını artırmak için ne tür imkanlar sağlıyorsunuz?
1: Evet, biz Tarım Müdürlüğü olarak kadının gücüne inanıyoruz. Çalışmalarımızı birkaç ana başlıkta toplayabilir
0: Buyurun
1: misin
0: lütfen.
1: içinde? Özellikle ilk aşamada eğitim ve danışmanlık. Biz köylerimizde kadın çiftçilerimize yönelik süt hijyeninden gıda güvenliğine, sürü yönetiminden seracılığa kadar kadın çiftçilerimize yönelik sahada ve merkezde sürekli eğitim faaliyetlerinde bulunuyoruz. Ayrıca kırsal kalkınma ve hibeler var bizim Tarım Bakanlığımızın desteklemiş olduğu. Orada da devletimizin sunduğu kırsal kalkınma destekleriyle kadın yatırımcılarımıza ve çiftçilerimize her zaman pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Ekstra artı puanlar veriliyor kadın çiftçilerimize. Özellikle Erzurum'da biraz daha az olan, eksik olan kadın kooperatifleşme ve pazarlama konusunda kadınlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kadınlarımızın tek başlarına değil de bir araya gelerek güçlenmelerini destekliyoruz ve bu konuda yönlendirmeler yapıyoruz. Ürettikleri doğal ürünlerin markalaşması ve pazara ulaşması için yine rehberlik ediyoruz.
0: Evet. Bu konuyla ilgili çalışmaları da devam ettiriyorsunuz. Burada Sayın Küzeci, özellikle Yakutiye İlçe Tarım Müdürlüğü olarak kadın çiftçilerimize yönelik projelerinizden de bahsetmenizi rica edelim. O bölgede kadınlarımız neler yapıyor, hangi projelerin içindeler?
1: Aslında hem Yakuti özelinde olabilir hem de Erzurum özelinde de bunu anlatabilirim.
0: Buyurun.
1: Biz şuna yürekten inanıyoruz. Tarımda kadın eli varsa orada bereket ve sürdürülebilirlik vardır. Yakuti İlçe Tarım Müdürlüğü olarak da Özellikle kadın müdür olmam hasebiyle de kadın çiftçilerimize özellikle onlara yönelik projelerimizi daha da fazla yapıyoruz. Kadın çiftçilerimizin gücüne güç katmak için çok değerli projelerimizi de hayata geçirdik. Bunlardan biri en son yaptığımız proje mesela Tarımda Kadın El projesiydi. Bunu Atatürk Üniversitesi ve TOP Kadın Girişimciler Kurulu ile ortaklaşa yürüttüğümüz bir projeydi. Bir hafta boyunca Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden çok kıymetli hocalarımız, özellikle de hepsini kadın hocalarımızdan, profesörlerimizden seçtiğimiz kadın hocalarımız ve Tarım Müdürlüğümüzün ortak çalışmasıyla kadın çiftçilerimizin ve kadın üreticilerimizin çok yoğun ilgi ve katılımıyla teorik ve pratik eğitimler verdik. Bu eğitimlerini sertifikalandırdık. Daha sonra çünkü Tarım Bakanlığımızın yapmış olduğu kırsal kalkınma desteklerini de artı puan kazanabiliyorlar bu sertifikalarla. Ve kendilerine özel uygulama alanları hazırladık. Ürettiklerini hem teorik hem de pratik bir şekilde elde edecekleri ürünleri de pazarlama aşamasına kadar bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirdik. Başka bir yaptığımız bir proje de Kadın Doğa El Ele projesiydi. Bu da birçok köyümüzde kadınlarımıza tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine yönelik eğitimler verdik. Aslında bizim Erzurum ve Erzurum özelinde de Yakutiye bölgemizde endemik bitkilerimiz ve tıbbi aromatik bitkilerimiz çok fazla. Bunun önemine vurgu yapmak için biz böyle bir proje hazırladık. Çünkü birçok komşu illerimizde de bunu özellikle örnekleri var. Biz de bunda şunu diyebilirim. Mesela tarhun bizim kekik çeşitlerimiz, nane çeşitlerimiz, kuşburnu bunlar çok kıymetli tıbbi aromatik bitkilerimizdir. Bunlara yönelik kadınlarımıza köy köy gezerek eğitimler yaptık. Yine onları da sertifikalandırdık. Çiftçilerimize toprağın hazırlanmasından hasada kadar rehberlik ederek bölgede tıbbi aromatik bitki üretiminin önemini vurgulayarak bu yönde üretime teşviklerde bulunduk. Yine bir seralarda doğan güneşe kadın eli doğuyor projemizle de kadınlarımız özellikle sera üretimine yöneltmeyi amaçlamıştık. Bu projemizle de seralarda sebze üretimini artırmayı hedefledik. Kadınlarımızın emeğiyle seralarımızı üretime kazandırarak hem aile ekonomisine hem de ilçe tarıma doğrudan katkı sağlamalarını vesile olduk. Özetle biz Yakutiye'de ve Erzurum'da kadınlarımıza sadece eğitim vermiyoruz. Uygulama alanlarıyla seralarda ve saha rehberliğimizle her an yanlarında yer alıyoruz.
0: Şimdi saha rehberliğinden bahsetmenizi isteyelim. Çünkü üretim teşviklerinin takibini yapıyor musunuz? Burada sürdürülebilir kalkınmadan ve sürdürülebilir tarımdan bahsettik. Bu
1: Evet.
0: takibi nasıl yapıyorsunuz sahada? Bundan bahsedelim mi?
1: Şöyle Erzurum ve Yakut özelinde şunu söyleyebilirim. Sebze yetiştiricili kadınlarımız var. Aslında bunlar aile işletmesi.
0: Evet.
1: Ama aile işletmelerinde tabii ki emeğin çoğu kadınların. Bunu hepimiz biliyoruz. O arka tarafta olan kadın çiftçilerimiz üretimden pazarlama aşamasına kadar her aşamada varlar. Burada kadınlarımız bizim eskiden bostan yeri dediğimiz Yakutiye'nin alt kısmındaki yerde üretimlerini gerçekleştiriyorlardı. Şu anda da yine onları daha modern bir şekilde seralarda fidye üretimiyle birlikte üretimlerini gerçekleştiriyorlar. Hatta üretimlerini yaptıktan sonra onları işte kendi kışlık hazırlıklarını hazırladıktan sonra turşu ki ben bunu çubuk turşusuna karşı olarak bile rakip gösteriyorum. Çünkü Erzurum'un suyu ve yetiştirdiği sebzelerle birlikte meşhur lahana turşularımız, çok güzel turşularımız mevcut. Orada yetiştirdikleri özellikle turşuluk malzemelerle ve lahanalarla turşu imalatı da yapıyorlar. Bunu da insanlarımıza pazarlama aşamasında sunabiliyorlar.
0: Size de sürekli ulaşabildikleri için zannediyorum ki bu konuda kolaylıklar da
1: Evet,
0: sağlıyorsunuz.
1: tabii ki.
0: Şimdi biz bütün üretici kadınlarımız üzerine konuştuk, çiftçi kadınlarımız üzerine konuştuk ama radyo başındaki kadınlarımıza özellikle de kırsalda üretimi yapmak isteyen genç kadınlarımıza söylemek isteyecekleriniz vardır mutlaka. Onları da dinleyelim ve bitirelim.
1: Evet, tabii ki. Biz hem sahada hem de sosyal medya hesaplarımızda özellikle çiftçilerimize, tabii ki hepsine ama kadın çiftçilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Şunu içtenlikle söylemek isterim ki toprak kendine verilen emeği asla karşılıksız bırakmıyor. Kırsalda yaşayan toprağıyla, hayvanıyla hemhal olan tüm kadınlarımıza ve genç kızlarımıza sesleniyorum. Üretmekten, hayal etmekten ve girişimci olmaktan çekinmesinler. Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün kapıları onlara sonuna kadar açıktır. Teknik bilgilerimizle, projelerimizle ve devletimizin ve Tarım Bakanlığımızın sunduğu imkanlarla her zaman onların yanındayız. 2026 Dünya Kadın Çiftçiler Yılı'nı da doğru ilerlerken toprağımıza bereket, soframıza lezzet, geleceğimize umut katan tüm kadın çiftçilerimizin 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Sağlık, bereket ve bol kazançlı yıllar diliyorum.
0: Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz programımıza katıldığınız için. Sevgili dinleyenlerimiz, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü. Ayrıca Birleşmiş Milletler 2026 yılını Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı ilan etti. Konumuz bu yıl kadınlar. Konuğumuz da Yakutiye İlçe Tarım Müdürü Sayın Nevra Küzeci'ydi. Tarımda kadının yerini ve önemini anlattı bize. Programımızı sürdürüyoruz.
2: TRT Erzurum Radyosu'nda Bölge Gündemi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, programımız bölge gündemine devam ediyoruz. Para piyasalarındaki son durumu öğreneceğiz her zaman olduğu gibi. Araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski telefon diğer ucunda. Sayın Eski, merhaba, hoş geldiniz.
1: Hande Hanım, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, çok sağ olunuz. Şimdi TSMC'den beklentileri aşan bir gelir öngörüsü görüyoruz. Özellikle tabii Uzak Doğu piyasalarıyla başlama nedenim şu. Oradaki piyasaların genel anlamda dünya piyasalarıyla pek ilişkisel olduğunu düşünmüyoruz. Ancak bugün burada konuşulurken uluslararası piyasalarda hep Amerika ekseninde konuşuyoruz. Uzak Doğu ile başlayalım isterseniz, ardından da Amerika Birleşik Devletleri ile devam edelim.
1: Tabii ki burada özellikle küresel çip endüstrisi, yapay zeka endüstrisinde
0: Evet.
1: gelir bazında, fabrik bazında iyimser seviyeler görmeye devam ediyoruz. Burada 54,3 milyar dolara kadar satış geliri öngörüsü var. Bu iyimser bir şey. Ama burada özellikle son dönemde şuna bakmamız lazım. Yani tahvilleri artıran, işte borçluluk seviyelerini artıran unsur, yapay zekanın borçlanması, yapay zekanın getirdiği borçlanmalar, tahviller vesaireler. Buradaki birleştirdiğimiz çerçeve, tamam, gelirde operasyonel karlılıkta bir problem yoktur. İşte geçtiğimiz yıla nazaran inorganik büyüme çerçevesi gerek içerideki yapay zeka firmalarında gerekse küresel firmalarda mevcuttur. Ama genel çerçevesinde borçluluğun artışı önümüzdeki dönemde bizim için risk ve bunun riskinin evvelden fiyatlandığında aslında tahvil faizlerinde görüyoruz son dönemdeki zirvelere çıkışlarla birlikte. Şimdilik güzel bir şey. Tabii ki de bilanço beklentilerini elbet fiyatlayacaktır. Bir miktar fiyatladı ama sonrasında tekrardan bu küreseldeki endişelerle birlikte, işte ABD enflasyonu birlikte bir satıcılık seyre döndü. Yani günü geldiğinde mutlaka fiyatlıyor olacaktır.
0: Evet, tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde beklentilerin üzerinde gelen çekirdek enflasyonla birlikte küresel piyasalarda sert satışları da görüyoruz. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olacak?
1: Burada özellikle bizim korkumuz, hani ana manşetten ziyade zaten sizin de söylediğiniz gibi, çekirdek enflasyondaydı. Sınırlı bir artış bekliyorduk. Yani 2,4'ten 2,5'a gelir mi acaba diyorduk. 2,6 geldi. Yani beklenti üzeri gelen bir sonuç takip ettik. Bu iyi bir şey değil. Özellikle bizim zaten bu kadar karmaşamız olduğu yerde, tamam, istihdam verileri belki sınırlı manada destekledi veyahut da Fed'in üyeleri bir miktar ılımlı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Hatta dün bile yaptı. Enflasyon verisi sonrası faiz arttırmaya aceleye gerek yok değil yaptı mesela açıklamaya ilişkin. Ama burada bu enflasyon verisi bizi bir miktar sıkıntıya çıkartacaktır. Bir miktar zaten oranlar artmış durumda. Hatta Aralık ayına kadar bir 50 bas puan beklentisinin %28'lerden %40'lara geldiğini görüyoruz. Bu iyi bir şey değil. Tabii ki de riskli varlıklar bir miktar olumsuz fiyatlamaya döndü. Hızlı bir satıcılık seyre döndü. Biz de bir miktar etkilendik iç tarafta. Otomatikman özellikle burada etkilenenlerden işte ons altın tarafında 4200 seviyesi önemli demiştik. Bunun altında kaldığımız sürece bizim aşağı yönlü inmemiz normal demiştik. Burada hızlıca indik ama en azından 4150 sınırında tutunuyoruz. 4160 seviyesindeyiz. Gümüş tarafı daha hızlı indi bu sefer. Özellikle orada 58 dolardan bahsetmiştim. 58 doları hızlıca kırdı. Direkt 55 dolarlar bandını test edip yeni günde böyle sınırlı alıcılı bir tepki alım seviyesi var ama yeterli değil. Böyle bir çerçeve var diyebiliriz.
0: Evet. Altının da doların gerilemesiyle birlikte %1,3 yükseldiğini görüyoruz.
1: Burada tepki alımları işte özellikle burada takip ediyoruz. Doların bir miktar gerilemesi gereken unsur ılımlı mesajlar yeni günde çok takip ediliyor. Yani burada IMF tarafında da vurgular var. Bizim küresel tarafta dediğimiz FED üyelerinde de açıklamalar, işte acele etmeye gerek yok, biraz daha dengeli davranalım. İşte enflasyon verisi hayal kırıklığı yaratsa da böyle bir kompozisyona sahip çıkalım gibisinden bir mesaj verilmesi. Hem dengeleyici bir kompozisyon hem de hani aşırı gitmesin dolar tarafı, aşırı güçlenmesin. İşte federal faizde de 27 Ekim toplantısında da pas geçelim ama güçlü konuşalım. Yani şahin bir mesaj verelim beklentisi şu anda oluşmuş durumda.
0: Evet. Petrolün az riskli arz riskleri ve yaptırım hafifletme beklentileriyle gerilediğini de görüyoruz.
1: Burada özellikle biraz da açıklamalarda işte yani genel aslında iyimser açıklamalar da var, kötümser açıklamalar da var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski aslında dedi ki burada rafinerilere yeniden saldıracağız dedi. Diğer taraftan da aslında unsur olaraktan uygulamaların işte federal verginin kaldırılması, işte kırmızı dizelin sahaya sürülüşü, marjlarda bir miktar geriliyor oluş. Çünkü tek yönlü bakmamak lazım. Brent petrol sadece bir rakamdan ibaret. Bunun teslimat fiyatı var, işte dizel marjı var, benzin marjı var, işte beyaz beyaz marjı var vesaire. Bunlara baktığımızda bir miktar önceki haftalara nazaran gerileme görüyoruz. Bu da bir miktar arzın artışından kaynaklanıyor. Bir miktar arzın sürüşünden kaynaklanıyor. Bu iyi bir şey. Yeterli mi? Değil. Hep söylüyoruz. Yani bu seviyeler bizi kurtaracak, bizi makro anlamda destekleyecek seviyeler değil. Yani Brent petrol tarafında 100 doların altına acilen inmemiz lazım. Çünkü bu enflasyon sürülebilir, bu çerçeve sürülebilir değil, bu bütçe açıkları artık sürülebilir değil. O yüzden bu seviyelerde dalgalanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
0: İç piyasalarla ilgili olarak inşaat üretiminin 6 ayın zirvesinde olduğunu da görüyoruz.
1: Burada özellikle şunu söylemekte fayda var. 6 ayın zirvesindeyiz ancak sezonsallık etkisi var bir. İkincisi de burada Özellikle biz iklim koşulları nedeniyle gerçekten zayıf bir ilk 6 ay geçtik önceki aylara nazaran. Buradaki zayıf seyrimizin sebebi işte yağışların aşırı derecede olması nedeniyle gerek çimento sektörü tarafı gerek inşaat uygulayan tahıl sektörü tarafının duraksadığını görmüştük. Şirketlerden takip edebiliyoruz bunu görüştüğümüz için, halka açık şirketler olduğu için. O yüzden bunun aslında bir tepki meselesi oldu. İyi bir şey. Eylül'de de bir miktar tepki verecektir. Görece Eylül'ün ilk 15 günü görece iyimser başlamıştı. O yüzden böyle dengeli bir kompozisyon ama bizi böyle mükemmel makro anlamda veya mikro anlamda kalkındırıcı bir seviye olmayacağını düşünüyorum.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri dinleyicilerimizle paylaştığınız için. Kolaylıklar dileyelim size.
1: Ben teşekkür ederim. İyi günler.
0: İyi günler dileriz. Sevgili dinleyenlerimiz, para piyasalarındaki son durumu öğrendik. Araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski aktardı bize bu konuyla ilgili olarak son gelişmeleri. Saatimiz 10.55'e ulaştı. Biz programımızın artık son 5 dakikası içerisindeyiz. Bölge gündemi devam ediyor.
2: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: gazete manşetleri.
1: Bölgemizde çıkan gazetelerden, yerel gazetelerden başlıklar okumayı başlayalım sevgili dinleyenlerimiz. Ağrı Memleket Gazetesi ile başlıyoruz. Sanata dair bir haber var Ağrı Memleket Gazetesi'nde. Ağrı'nın Hamidiye alayları tiyatro sahnesine taşınıyor. Saltanatın son perdesinde Hamidiye alayları sahneye taşınacak. 2. Abdülhamid'in Selanik sürgününü konu alan tiyatro eserinde Hamidiye alayları da gündeme gelecek sevgili dinleyenlerimiz. Haberin detayında bir fotoğrafta yer alıyor oyuncuların bulunduğu. Ağrı'nın ardından Ardahan'dayız. Ardahan Medya Gazetesi'nde sürmanşet, Ardahan Üniversitesi'nde kalite kültürü eğitimleri başladı. Bu haberle başlamış gazete ve şöyle bir haberi var, bir başlığı var. Vali Yamlı Çıldır'da Kavılca Yarması üretim tesisini ziyaret etti. Vali Ömer Hilmi Yamlı Çıldır'da Kavılca üretim tesisini ziyaret ederek ata tohumunun korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti diyor haber detayında. Ardahan Üniversitesi'nde Kız Çocukları Günü özel etkinlik Ardahan Üniversitesi'nde Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında düzenlenen panelde saç ve cilt sağlığı, bulaşıcı hastalıklar ve stresin etkileri ele alındı diyor haber detayında. 4. Kamu Spor Oyunları'nda voleybol heyecanı devam ediyor. Ardahan'da düzenlenen 4. Kamu Spor Oyunları'nda voleybol heyecanı sürerken günün maçlarında il özel idaresi, ceza infaz ve il jandarma takımları galibiyet elde etti diyor haber. Bayburt Gazetesi ile devam edelim. Çoruh Yöresel Ürünler Çarşısı için sözleşme imzalandı. Bayburt Belediyesi tarafından kentin yöresel ürünlerini tanıtmak, yerel değerleri korumak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla hazırlanan Çoruh Yöresel Ürünler Çarşısı fizibilite çalışması projesi için sözleşme yapıldı diyor haber detayında. Bayburt'ta askeri yatırım beklentisi, Bayburt'ta istihdamın artırılması, ekonomik hareketliliğin sağlanması ve kentten yaşanan göçün önlenmesi amacıyla önemli bir girişimde bulunuldu diyor. Haberin detayına hemen göz attık sevgili dinleyenlerimiz. Bölgemizde çıkan yerel gazetelerden başlıkları okuduk ve programımız bölge gündeminin sonuna geldik. Program yapımcımız Alev Altun'du sevgili dinleyenlerimiz. Teknik yönetimde Arif Karaman vardı. Spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Biz yarın yine aynı saatte bölge gündeminde huzurlarınızda olacağız. Vedamız şimdilik güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.
2: TRT Erzurum Radyosu bölge gündemini sundu.

Günaydın sevgili dinleyenler. 15 Ekim Perşembe gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Hayatın İçinden programıyla sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Alev Altun hazırladı programımızı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Hayatın İçinden başlıyor. Yaklaşık 2 saat sürecek birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Peki neler olacak? Birazdan takvim yaprağıyla geçmişte bugüne gideceğiz. 15 Ekim tarihlerinde takvim yapraklarından bir sayfa koparacağız. Birlikteliğimiz konu ve konuklarımızla devam edecek. İlk konuğumuzu Engelsiz Hayat köşemizde ağırlayacağız. Anadolu Engelliler Birliği Derneği Kurucu Genel Başkanı İsrafil Bayrakçı konuğumuz olacak. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü üzerine konuşacağız. Halk kültüründen köşemizde konuğumuz folklor araştırmacısı Muhsin Koç'la Erzurum Aşık Kahveleri hakkında konuşacağız. Sağlık diyeceğiz. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Müfide Nuran Akçay konuğumuz olacak. Güncel diyeceğiz. Saatimiz 12.30'u gösterdiğinde son konuğumuzu ağırlıyor olacağız. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Müge Yüce ile Asya'da Değişen Dengeler, Türkiye'nin Yeri, Türkiye'nin

Asya açılımı üzerine konuşacağız. Şarkılar, türküler eşlik edecek bize saat 13'e kadar. Yapımcımız Alev Altun hepsini özenle sizler için hazırladı. İşte şimdi onlardan birini Salih Bademci söylüyor. Yürü ya kulum.

Sevgili dinleyenler, 15 Ekim tarihli takvim yaprağında günün sözü Ali Fuat Başgil'e ait. En yakın arkadaşınla bile şakaların zarif olsun. Dost ol, öyle ki sana dost olsunlar. Dostluğunu kötü günde göster ki kötü gün dostu bul. Tarihte bugün 15 Ekim 1927'de Mustafa Kemal Paşa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2. kongresinde 36 saat 33 dakika süren nutkunu okumaya başladı. Müzik 15 Ekim 1958'de şair, yazar Asaf Halet Çelebi'yi kaybettik. 1907 İstanbul doğumlu şair yüksek öğrenimini Adliye Meslek Yüksekokulu'nda tamamladı. Gençlik yıllarında gazel ve rubailer yazan Asaf Halet Çelebi, Ses dergisinde çıkan serbest ölçüde yazılmış şiirleriyle tanındı. İran edebiyatını iyi bilen, Doğu uygarlıklarına yakınlık duyan ve divan edebiyatıyla da ilgili incelemeleri bulunan Çelebi, eski Doğu kültüründen aldığı ögeleri şiirlerine masalımsı bir hava kattı. Lam Elif, Mevlana'nın rubaileri ve divan şairlerinde İstanbul, Çelebi'nin önemli eserlerindendir. Asaf Halit Çelebi'yi ölüm yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Müzik 15 Ekim 1961 tarihinde Türkiye'de yeni anayasaya göre

ve ilk meclis ve senato seçimleri yapıldı. Ekim 2008 tarihinde ünlü destan şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca vefat etti. 95 yıllık ömre 1914 yılında İstanbul'da başladı Dağlarca. Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdi. Aile, Ataç, Çağrı, Devrim, İnkılapçı Gençlik, Kültür Haftası, Türk Dili, Türk Yurdu, Varlık, Vatan, Yön gibi dergi ve gazetelerde şiirlerini yayımladı. 1935'te piyade subayı göreviyle Doğu ve Orta Anadolu'nun Trakya'nın pek çok yerini dolaştı. İstanbul Aksaray'da kitap evini açtı ve yayıncılığa başladı. 1960-64 yılları arasında 4 Yıl Türkçe isimli aylık dergiyi çıkardı. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın ilk yazısı 1927'de Yeni Adana gazetesinde yayınlanan bir hikayedir. Adını duyuran eseri ise İstanbul Dergisi'nde yayınlanan Yavaşlayan Ömür'dür. Bugüne kadar birçok ödül alan şair 1967 yılında Amerika'daki Milletlerarası Şiir Forumu tarafından en iyi Türk şairi seçilmiştir. Ölüm yıl dönümünde şair Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı saygı ve rahmetle anıyoruz. Kavuklu Hamdi'den İsmail Dümbüllü'ye meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden olan ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Erol Günaydın 15 Ekim 2012'de hayata veda etti. 1933'te Trabzon Akçabat'a dünyaya gelen Tiyatro Galatasaray Lisesi'ni bünyesinde başladı. 1955 yılında Haldun Dormen Cep Tiyatrosu'nda Papaz Kaçtı adlı oyunla profesyonel aktörlük hayatını adım attı. 1960'da Yeşil Kurbağalar'la ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, 50 yıllık süre içinde çok sayıda filmin ve tiyatro oyununun yanı sıra dizilerde de rol aldı. Nasrettin Hoca tiplemesiyle meddah gösterileri, seslendirmeleri ve canlandırdığı diğer pek çok karakterle gönüllerde taht kurdu. 1967 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Güzel Bir Gün için filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. 11 yıl önce bugün aramızdan ayrılan Erol Günaydın'ı saygıyla anıyoruz. Sevgili dinleyiciler, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü, Dünya Kadın Çiftçiler Günü, ayrıca Dünya El Yıkama Günü. Programımızın ilerleyen dakikalarında 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü ile ilgili bir konuğumuz olacağını da hatırlatıyor. Canlı yayınımıza devam ediyoruz.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, canlı yayınımız devam ediyor. Erişebilirlik ve bağımsız yaşam üzerine konuşacağız. Bugün 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü. Beyaz baston görme engelli bireyler için yalnızca bir yardımcı araç değil, bağımsız hareket edebilmenin, güvenliğin ve özgürlüğün

0: Düğünde önemli bir simgesi Anadolu Engelliler Birliği Derneği Kurucu Genel Başkanı Sayın İsrafil Bayrakçı konuğumuz. Sayın Bayrakçı merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim. Hoş
0: Nasılsınız efendim?
1: bulduk. Sağ olun Ömer Bey. Teşekkür ediyorum. Siz de iyisinizdir inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım, bugünün anlamıyla başlayalım. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü neden önemlidir? Beyaz baston görme engelli bireyler için ne ifade ediyor diye soralım.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Böylesi bir günde ben de sizin nezdinizde TRT Erzurum Radyosu çalışanlarına, dinleyicilerine saygılarımı, sevgilerimi arz ederek başlamak istiyorum. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi beyaz baston görme engelliler için neleri ifade ettiği hususunda geçmişe baktığımızda tarihçesine çok önemli merhalelerden geçmiş. Ta 1930'lu yıllarda sonradan gözlerini kaybeden bir fotoğrafçının, Fransızın, baston kullanma ihtiyacı hissederek bastonu eline almış. Daha sonra diğer bir görme engelli de bu baston neyi koruması lazım içgüdüsüyle insanların çarpmaması için, trafikte kolaylık sağlanması için, tanınması için bastonunu beyaza boyamış. Bu beyaz baston olmuş o günden sonra. Tabii 1960'lı yıllarda Amerikan Senatosu'nda kabul edilmiş böylesi bir bastonun görme engellilerin aynı zamanda simgesi olması ve yol gösteren kılavuzunun olması hususunda dünya geneline yayılmış. Daha sonra 1970'te de uluslararası o zamanki tabirleri kullanıyorum. Körler Federasyonu bunu kabullenmiş ve uygulamaya geçmiş ve 15 Ekim'i kutlanabilir bir gün olarak ilan etmiş. Bizim ülkemizde de Türkiye Körler Federasyonu 1976'da kuruldu ve görme engellilerin baston kullanma iştahatı ve ihtiyacı artık kaçınılmaz oldu. Çünkü artık engelli sokağa çıkması lazım, sosyal hayata katılması lazım. Bu engellinin bağımsız hareket edebilmesi için de beyaz bastona ihtiyaç duyduğu hasıl oldu. O gün bugün Türkiye'de bütün görme engelli arkadaşlarımız, ben de dahil, bu beyaz bastonu kullanırız ve yani güvenlik günü denilmiş o zaman. O baston aynı zamanda görme engellinin güvenliğini sağlıyor. Şu anlamda sağlıyor. Beyaz olduğu için dikkati çekiyor. Gelen çarpmıyor bu görme engelliye. Araçlar yol veriyor. Herhangi bir kazaya mahal vermeden hayatı sürdürüyorlar. Bunun için adına güvenlik de demişler. Beyaz baston görme engelliler farkındalık günü de diyebiliriz biz bugüne.
0: Evet efendim, peki beyaz baston kullanan bir bireyin günlük yaşamını düşünecek olursak, evinden çıkıp işine, okuluna ya da alışverişe giderken en çok hangi güçlüklerle karşılaşıyor?
1: Şimdi bugün sosyal hayatın içinde kendini aktif olarak gören arkadaşlarımız, biz de dahil tabii bu duruma, gerek günlük yaşamlarını sürdürebilmek için sizin de bahsettiğiniz okula, iş yerine, markete, hastaneye vesaire gitmelerinde en çok karşılaştığı konu yürüme yollarındaki engellerdir. Biliyorsunuz 1378 sayılı özürlüler yasasıyla birlikte erişilebilirlik kanunu konuldu. Erişilebilirlikte de yerel yönetimlere ödev verildi. Bu yerel yönetimler sürede tanındı. O zorunluluğu
0: İsrafil Bey,
1: yerine getirecekler.
0: İsrafil Bey, çok affedersiniz. Bulunduğunuz ortamla alakalı da olabilir. Ya da telefonun ayzesinden konuşmanızı isteyeceğiz, hoparlörden konuşuyorsanız. Sesinizi
1: yok,
0: almakta bazen...
1: Yok, hoparlörden değil. Şimdi şu anda nasıl?
0: Şu an gayet iyi efendim. Lütfen böyle biraz... devam edebilirseniz çok seviniriz.
1: Evet, sağ. Buyurun. Biraz uzak tutmuşum galiba, o yüzden.
0: Evet, buyurun.
1: Şimdi bu yerel yönetimlerin ulaşım ve erişimle alakalı bütün programları ve icraatları buna göre olacak ve bu tarihlere kadar da bunu bitirmiş olacaklardı. Ama son günlerde, son hatta yıllarda o kadar zorluklarla karşılaşıyoruz ki bu görme engelli sarı çizgilerin, yani yürüme yollarımızın bozulduğunu görüyoruz. Bazı yerlerde hiç yapılmadığını görüyoruz. Bazen de yürüme yolunu getirip bir direkte bitirmeleri veya bir ağaç önüne gelmesi, hatta insanların dikkat etmeden ya yola bir tezgahını kurması bir esnafın ya da arabasını park etmesi, görme engellilerin en çok karşılaştıkları zorluklar. Bunlar da tabii ulaşım erişimle alakalı problemleri getiriyor gündeme. Biz bunları aşabilmek için işte mücadele ediyoruz. Hep bu günlerde bu farkındalığımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Dolayısıyla gerek kamuoyunun dikkatini ve gerek de yetkili insanların dikkatini çekerek artık yeter, bu şey bitsin, problemler. Görme engelliler de insanca yaşama koşullarına kavuşması gerekiyor. Bu sosyal hayatın içinde olması gerekiyor. Aktif bir hayatın içinde olması gerekiyor. Pasif veya üretken olmayan bir görme engelli artık Türkiye'de düşünemiyoruz. Dolayısıyla her görme engelli birey bu beyaz bastonu kullanarak kendi özel ihtiyaçlarını karşılayacak ve istediği yere de kolayca erişebilecek noktasına gelmeli.
0: Evet.
1: Tabii şuna da bakmak lazım. Ömer Bey, görme engellilerin artık ulaşım ve erişimle alakalı artık o kadar gelişme gösterildi ki sadece bir bastona bağlı kalmamayı da insanlar geliştirdi. Bir küpeyi eğiterek görme engellinin hizmetine vermesi de söz konusu. Avrupa'da bu yaygın zaten. Ama şimdi Türkiye'de de artık köpekleri eğiterek görme engellilerin hizmetine verebiliyorlar. O durumda bastonun bir alternatifi de çıkmış oluyor böylece.
0: Evet. Tabii vatandaşlarımızın da özellikle merak ettiği bir konuyu sormak istiyorum ben. Sokakta beyaz bastonuyla yürüyen birini gördüğümüzde yardım etmek istiyorsak nasıl yaklaşmalıyız? Hangi davranışlardan kaçınmalıyız?
1: Bakın şimdi bu konuda biz şiir bile yazmışızdır. Şimdi orada diyoruz ki ben görme engelli biriyim, elimde beyaz bastonum. Onunla geçer her günüm, hak doğrudur düz bastonu. Gören insan bakıp durma, yardımcı ol soru sorma. Dikkat et de sakın kırma, benim için göz bastonum. Yani şimdi şiir uzun da ben siz sordunuz da onun için söyledim burayı.
0: Evet.
1: Gören insanlar karşılaştığı zaman görme engelliye, efendim anadan doğma mı, sonradan olma mı, neden kaybettin sorularını sorarlar ama nasıl yardımcı olacaklarını sormazlar. İnsanlar görme engelliyi gördüğü zaman önce bir selamlaşması lazım, bir merhaba demesi lazım, sesini ona iletmesi lazım.
0: Evet.
1: O sesi o görme engelli aldıktan sonra ona yardım edebilir miyim, nereye gidiyorsunuz sorularını sorunca, evet ben de o tarafa gidiyorum yardım edebilir miyim?

0: mesela trafikte uygulamalara konulması lazım. Ya ehliyet alan şoför adaylarına bunun sorulması lazım. Yani beyaz baston gördüğü zaman bir görme engeli midir nedir ve trafikte ona göre bir davranış gösterir. Mesela bugün ben her zaman bastonu elime alır, evden çıkarım. Ankara'yı tarif edeyim, bilenler bilir. Etimesgut, Elvan kentten Ulus İskitlere kadar geliyorum. İki vasıta kullanarak geliyorum. Efendim bir otobüs, bir tren vesaire. Ama kendi başıma geliyorum. Bir yardımcı almadan. Çünkü görme engellinin bu seviyeye gelmesi lazım artık. Her zaman kendi yanında bir kişiyi meşgul edemez. Yanında bulundurması çok pahalı bir iştir. Dolayısıyla geldiğimizde karşılaştığımız zorluklar, güçlükler hep ya altyapı yetersizliğinden kaynaklanıyor ya da engelliyi tanımayan insanlarla karşılaştığımızda karşılaşıyoruz zorluklarla. Yoksa eğitimli insanlarla karşılaştığımız zaman hakikaten işimiz de kolay oluyor, hayatımız da kolaylaşıyor ve mutlu yaşam sürdürme imkanına kavuşuyoruz. Yoksa aksi oldu mu tabii yani diğer tarafı düşünemiyorum. Çünkü mutsuzluk getiriyor.
1: Evet. Tabii teknoloji de görme engelli bireylerin yaşamına önemli bir yere sahip. Sesli yönlendirme sistemleri var artık. Akıllı telefon uygulamaları, diğer yardımcı teknolojiler, bağımsız yaşamı nasıl kolaylaştırıyor bu durum?
0: Evet, doğru söylüyorsunuz. Zaten engelliler sokakta, caddede, toplum içerisinde varlığını bu şekilde hissettirdiler. Bu dijital dünya, bu teknolojinin gelişmesi ve bizim görme engelli arkadaşlarımızın da bunu rasyonel şekilde kullanması toplumda engellilerin varlığını kabul ettirmesine yaradı ve çok faydalı oldu. Tabii bu teknoloji olmadan evvel, işte bilgisayarlar, akıllı telefonlar vesaire olmadan evvel, şimdi durup zaman zaman düşünüyoruz ya biz nasıl yaşıyormuşuz? Bu cep telefonu olmadan evvel unutmuşuz o hayatı, o zorlukları. Bu kolaylıklar gelince ayağımıza, hakikaten ben şahsen düşünüyorum, ne yapıyorduk biz o zamanlar acaba diye kendime soruyorum. Ama gelinen nokta tabii bütün engelliler açısından önemli gelişmelerdir. Ulaşım, erişim vesaire. Ama sıkıntılarımız yok mu? Problemlerimiz yok mu? Onlar da var.

0: üstlenen veyahut da sorumluluk verilmiş makamlar, ki bu başta yerel yönetimler geliyor, esasında görevlerini tam layıkıyla yaparlarsa sanıyorum ki 10 milyon engellisi olan Türkiye'mizde engelliler de hak ettikleri yere gelirler diye düşünüyoruz. Yoksa aksi halde bu problemleri gelecek senede konuşabiliriz.
1: Evet, çok haklısınız. Efendim, son olarak erişebilirlik konusunda özellikle 15 Ekim vesilesiyle hem yetkililere hem de toplumun bütün kesimlerine nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
0: Tabii ki bu erişilebilirlik dedik ya, toplumu yani sadece görme engellilerin değil, tüm engellilerin karşılaştığı en önemli problemdir. Erişim sadece yani yürüme yollarından ibaret değil. Bilgiye erişim de önemli. Teknolojiye erişim de önemli. Yani dolayısıyla dijital dünyayı kullanırken bu sosyal medya çok çok önemli. Bunları kullanırken de bunların erişimine de ulaşmak önemli. Yani orada da engeller var. Mesela ekonomik durumun iyi olacak ki iyi bir telefon kullanasın ve burada iletişimle erişime sağlayasın. Bu olmadığı müddetçe de akıl kalıyorsunuz. Bugün akıllı telefonu olmayan görme engelli maalesef bu sosyal hayatın içinde kendini ifade edemiyor çoğu zaman. Dolayısıyla bunlara erişim sağlanması lazım. Gerek maddi açıdan, gerek de manevi açıdan, hangi açıdan bakarsanız bakın, engellilerin bu problemleri giderilmesi hususunda hem toplumun, hem devletin, hem de yerel yönetimlerin önemli sorumlulukları var. Bu sorumluluğu herkes bilir de yerine getirirse bizim de bir problemimiz kalmaz diye düşünüyoruz.
1: Evet, herkes için daha erişilebilir ve engelsiz bir yaşam diliyoruz, evet. Sayın Bayrakçı. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar olsun.
1: Sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, Anadolu Engelliler Birliği Derneği kurucu Genel Başkanı Sayın İsrafil Bayrakçı konuğumuzdu. 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Günü üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Konuğumuz folklor araştırmacısı Sayın Muhsin Koç. Sayın Koç, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Erzurum Aşık Kahveleri hakkında konuşacağız bugün. Erzurum deyince tabii aşıklık geleneğinin yaşatıldığı önemli şehirlerden, öncü şehirlerden birinden söz ediyoruz. Aşık Kahveleri de çok önemli elbette. Erzurum'da köy odası sohbetlerinin devamı niteliğinde. Sizden dinleyelim efendim, neler söylersiniz?
1: Ne Aşıklar Kahvesi'nden bahsedecek olursak, geçmişten günümüze biraz önce siz de anlattınız, söylediniz. Köy adası geleneğiyle başlayan aşıklar misafir edilerek düğünlerle, toylarla, okullardaki sosyal etkinliklerle aşıklık geleneği yaşamış. Yer yer şehir merkezlerinde olsa ilçelerde dahi zaman zaman İşletme sahipleri yani kahvehaneyi işletenler aşıkları davet eder. Orada çalar söylerler. Şehirde de bu aynı gelenek devam etmiştir. Zaman sonra aşıklık geleneğinin daha üst seviyede, daha zengin. Çünkü ilk dönemlerde işte Sümmani Emrah dönemlerini düşünürsek evet tekli görebiliyoruz aşıkları. Ama günümüzde
0: Tek başına
1: bizim
0: gelip söyledikleri.
1: gelip ve iki kişi, üç kişi işletme sahibinin misafiri olarak işte orada paso toplayarak, işte para takarak vesaire ve o günün şartlarında bilet kullanarak diyelim. Daha sonraki dönemlerde aşıklarımız, yani benim yetiştiğim dönem diyeyim. Yani yer yer Erzincan Kapı'da üniversitenin kuruluş yıllarında Tebriz Kapı'da, Gürcü Kapı semtinde, mahalle başında aşıklar belli kahvelerde ama kendileri işletme sahibi olmamak kaydıyla çalıp söylemişler. Çünkü bu geleneğin yaşayabilmesi aynı zamanda bilimsel çalışmaların olabilmesi için aktif halde olmak gerekiyor. İlk aşık kahvesine benim yetiştiğim dönem Aşık Reyhan'ın mahalle başında açtığı Aşıklar Kahvesi. Burada yer yer Yusufeli'nden, Bayburt'tan, Erzincan'dan, Kars'tan aşıklarımızın katılmasıyla sürer. Daha sonraki dönem ki en şahşalı dönem diyelim, en aktif hale geldiği dönem ise Gölbaşı'nda A2. Kat diye bir yerde. Eskiden orada postane vardı. Onun ikinci katında büyük bir kahve ama. Reyhani bir kahve açar. O kahvede Aşık Reyhani, Erzurum'dan Nuri Çırağı, Mevlid İhsani, Ruhani, Aşık Sümmani geleneğini yürüten Nusret Sümmanoğlu, Hüseyin Sümmanoğlu ve genç bugün usta aşık.

0: postaşı olmuş şahsiyetler de o zaman müstakrak ilişkilerine devam ediyorlar. Zaman zaman bu kahveye Murat Çobanoğlu'nun, Şeref Taşlıova'nın, İlhami Demir'in ve Ağrı'dan, Kars'tan aşıkların katıldığını, atışmalar yapıldığını misal günlerce, yani her gün faal zaten hikayelerin anlatıldığı, özellikle Aşık Mevlid İhsan'ın, Ruhani'nin, Murat Çobanoğlu'nun halk hikayeleri, aşık hikayeleri, hem kendilerinin ürettiği hikayeler, aynı zamanda ustamalı hikayelerle devam etmiştir. Zaman içerisinde o kahve artık işlevini kaybederken, Gez Çarşısı'nda Aşık Nur İçrağı tarafından bir kahve açılır. Bu kahve 80'lerin son, daha 82-83, hatta 86-87'ye kadar da bu kahvehane devam etti.
1: Siz de şahit oldunuz mu?
0: Tabii benim şahit olduğum Gölbaşı'nda lise yıllarında giderdik. Gez'deki memuriyet yılımda araştırmacı olarak katıldım. Derlemeler yaptım. Ta ki Azerbaycan'dan aşıkların geldiği dönem.
1: Lise yıllarınızda sever miydiniz aşıkları
0: Tabii
1: dinlemeyi?
0: yani
1: Sevdiğiniz için mi gidiyordunuz
0: evet
1: yani?
0: evet
1: Değil mi?
0: yani sevmeden bir iş yapılmaz ama tabii daha sonraki dönem meslek gereği de gittiğim oldu. Sonra Kıbrıs Palas dediğimiz mekan açıldı ki orada birçok belgesel de çekildi. Rahmetlik Barış Manço'nun
1: Evet.
0: aşıklarla ilgili
1: TRT
0: çok güzel,
1: arşivde.
0: evet, arşivimizde mevcut TRT'nin, o çalışmalara katıldım. Uzun süre bu kahve işletildi.
1: Siz de orada mıydınız o video çekildiği zaman?
0: Evet, ben de oradaydım.
1: Göreviniz neydi?
0: Yani işim gereği takip etmek zorundayım. Bir folklor
1: Danışmanlık gibi bir
0: araştırmacının,
1: şey mi
0: yani
1: yapıyordunuz?
0: bir şeyler sorulurdu bizlere ama daha yeni dönemlerim
1: Evet.
0: memuriyette, ama resmi bir görev değildi. Yalnız işte oranın çok iyi olduğunu söyledik. Belgeselin hazırlanmasında çekimlerin. Yani aşıklar ancak orada ağırlanır. Birçok aşık, hatta geçen hafta anlattığım Davut Suları Usta'nın o kahvehanede son programa katıldığı, o kahvehaneden hastaneye gidip teslim olduğu dönemi dahi bilen. Bu kahvede de Reyhani işte o dönem Erzurum'dan gitti. Mevlid-i İhsani, Ruhani, Nuri Çırağı işletti. Ali Rahmani oradaydı rahmetlik. Onu da rahmetle yad edelim. Anlattıklarım zaten hepsi rahmetli. Hepsini rahmetle yad edelim. Ve geleneğin bugünkü temsilcileri de o
1: Evet.
0: şekilde o kahvede yetiştiler. Zaman içerisinde yer yer sağda solda evet aşıklarımız çaldı bir ara. Parit Meydanı dediğim mevkide belli kahvelerde uzun süre aşıklar çaldı oktu ama aşık işletmeci değildi. Son dönemlerde Temelli Kıraathanesi, zaten Temelli Kıraathanesi yine kültüre sanata açık birçok sanatçımız, mahalli sanatçılar olsun, diğerler olsun, aşıklarımız orada çalıp söylerdi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Temelli Kıraathanesi'nde programlar başlattı. Devlet eliyle işte bir belediye tarafından, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen aşıklar belli bir disiplinde, belli bir sırada çıkıp etkinlikler yaptıkları, hikayeler anlattıkları, atışmalar olduğu dönem. Daha sonra kale etrafının inşası, eski halin, yani eski evlerin diyelim onarımından sonra Aşık Sümmani Baba Kıraathanesi diye bir kıraathane açtılar. Şu anda bu kıraathanede de yer yerde Temelli de programlar devam ediyor. Tabii Aşık Kahvesi'nde özellikle bu Aşık Sümmani Baba Kıraathanesi'nde biraz da geçen de yine bu işle ilgili arkadaşlarımızla sohbet ederken
1: Evet.
0: işte nasıl olduğunu şunu söyledim. çok resmi oluyor. Aşık halkla kahvehanede yüz yüze oluyor. Halk katkıda bulunuyor, istekte bulunuyor. Kendi meramını anlatıyor. Kendi ayak verebiliyor vatandaş. Biraz daha resmi, hatta yani bir aşıklar, sadece aşıkların olabileceği, burada aşıklar ama yer yer devam ediyor. Bir kıraathanenin olacağından da isabetli olacağı söylendi. Tabii şimdi misafir gitmek, işte Bayburt'ta, Erzincan'da, Kars'ta böyle karşılıklı birbirlerini davet ederler. Kars'ta da aşık kahvesi devam etmiştir. Hatta hala da var olduğunu biliyorum. Burada bir silsile vardır. İşte usta aşık hoş geldindir veya ilk olarak gençlere çıkarırlar. Usta mali okunur, sonra ustalar çıkar. Bir koşmayla, merhabayla, peşine bir koşma, peşine bir güzelleme, peşine bir metiye, sonra bir hikaye, sonra atışmalar başlar. Atışmalar genelde işte ya usta aşıkların dediğim, işte sümmani usulü gidebilir veya bu aşık şenlik ayağı gidebilir, hatta Veysel gidebilir. Bu tip çalışmalarla gelenek geçmişten günümüze canlılığını korumaktadır.
1: Günümüzde de devam ediyor değil mi?
0: Devam ediyor, evet. Hala. Şimdi önceki yıllar etkinlikler genelde okullarda, böyle tiyatrolarda olsun, müsamerelerde olsun, aşıklar davet edilirdi, mahalli sanatçı, ama son dönemde tabii yani eğitimin bu kadar yoğun döneminde artık aşıklık geleneği yer yer ihtiyaca göre. Bazen işte aşıklarımız üniversitede, edebiyat fakültesinde.
1: Evet. Hüseyin Bey, benim çocukluğumda da ben de şahit olurdum kahvehanelerdeki aşıkların geldiği anlara. Günümüzde acaba aşıkların böyle kahvehane dolaştığı bir durum var mı?
0: Yani şu anda yok.
1: İlçelerde mesela.
0: Yani yer yer evet duyuyoruz ama belediye gönderiyor. Yani biz gidelim veya işte İspir'de veya Oltu'dan Arman'la bir program yapalım, yok. Ama belediye çeşitli, yani Büyükşehir Belediyesi, bu Kültür Daire Başkanlığı bu kahve geleneğini resmi olarak tahsis ettiği için yer yer ilçelerdeki bazı etkinliklerde, mesela Aşık Sünman'ın anma törenleri olduğu zaman Narman'da diyelim, işte Hasankale'de diyelim, böyle kahvelere gidip veya okullarda veya uygun bir mekanda etkinlikler sürdürülüyor ama aşık yetmiyor. Ya oradaki bir küçük ilçemiz veya büyük ilçemiz aşıklarımızı davet ediyor ya da Büyükşehir Belediyesi göndererek gelenek sürdürülüyor. Tabii geleneğin sürmesi, evet, katkı çok önemli devlet eli. İşte bu gelenek kaybolması, çünkü toplumun sosyal yaşadığı sosyal olayların, tarihi olayların etkilerini bu tip sohbetlerde tespit edebiliyoruz. Yani aşığın söylemiş olduğu bir destanda, bir koşmada, çok özür diliyorum,
1: estağfurullah,
0: geçmiş dönemlerdeki yaşanan sosyal olayları da bulmamız mümkündür. Daha çok resmi oluyor diyorum. Yani keşke böyle başlı başına aşık kahvesinde kıyasıya atışmalar, işte kıyasıya koşmalar olsa daha çok kaynak elde edebiliriz.
1: Evet.
0: Ama bugüne de şükür, yani geleneğin yaşaması için ihtiyacımız var.
1: Dinleyen de var değil mi? Yani öyle.
0: Evet evet. Şimdi
1: belki eskisi kadar değil ama hala talep görüyor.
0: Yani. Biraz önce söyledim ya. Şimdi mesela çok resmi oluyor, gidiyorsun işte.
1: Evet.
0: Biraz Sümmani Divanı'nda, ki geçen de bunun sohbetini yaptık, İlgili daire başkanı Ergün Bey'le. Dedim ki ya, o da aynı ifadeyi kullandı. Sadece aşıkların ve halkın. Şimdi mesela ben de geçsem, akademik olarak üniversiteden hocaların gelmesi, gençlerin katılması da çok iyi. Halkın da biraz resmi oluyor. Ha, o arada işte bir divanın ne olduğunu, bir koşmanın ne olduğunu, hikayenin nasıl doğduğunu, halk hikayelerin ve türkülere kaynak olduğunu da anlatabilirsek kahvehanelerde, ya aşık ya bir ehli dil veya bu işleri bilenler, daha çok kültürümüze katkısı olacağına, evet, inanıyorum.
1: Peki, dönüştürülebilir diyorsunuz, haklısınız. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koç.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.
1: Sevgili dinleyenler, folklor araştırmacısı Sayın Muhsin Koç konuğumuzdu. Erzurum Aşık Kahveleri hakkında konuştuk. Birlikteliğimiz Nurullah Akçayır'ın sesiyle devam ediyor. Aşık Reyhani'ye ait bu eseri dinliyoruz. Yare Bir Çiçek.

her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

0: Hayatın içinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Bu ay boyunca erken teşhisin önemine dikkat çekiliyor. Kadınların sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiği hatırlatılıyor. Konuğumuz Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Müfide Nuran Akçay. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Hocam öncelikle en temel soruyla başlayalım. Meme kanseri nedir, nasıl gelişir ve kadınlarda neden bu kadar önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor?
2: Evet, evet. Şimdi dediğiniz gibi meme kanseri önemli. Birkaç yönden önemli. Birincisi, kadınlarda görülen en sık kanser bu kanser. Yani bir kadında görülen kanserlerin içinde %25 ile 29'unu, 3'te 1'ine yakınını meme kanseri oluşturmakta. Yine toplumda sık görüyoruz. 8 kadından biri bu hastalığa yakalanma ihtimali var. Ölüm oranı olarak da akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıktaki ölüm sebebi, %18'lik bir oranı var. Ve bir diğer önemi de erken teşhis ve uygun tedaviyle tamamen bu hastalıktan kurtulma mümkün. Ve bu yönlerden dolayı önemli. Vücutta bazı kanserler var ki bu kadar iyimser olamıyoruz. Ama meme kanseri için durum farklı. Erken teşhis ve uygun bir tedavi ile kişinin bu hastalıktan tamamen kurtulması mümkün. O yüzden de tüm dünyada Ekim ayı meme kanseri farkındalık ve bilinçlendirme ayı olarak kutlanmakta.
1: Evet. Hocam, meme kanseri denildiğinde çoğu kadının aklına memede ele gelen bir kitle geliyor. Peki hastalığın başka hangi erken belirtileri olabilir? Kadınlar hangi değişiklikleri önemsemeli?
2: Evet, tabii bazen tabii belirti olarak ortaya çıkar ama bazen de memede bir kitle vardır ama ele gelmeyen bir kitledir, küçüktür. O da taramalarda ortaya çıkar ama eğer bir belirti veriyorsa ağrısız kitleler, sıklıkla öyle deriz ki eğer kadın kendi kendine meme muayenesini yaparken memede eline bir kitle gelirse, özellikle de ağrısız kitlelerin kanser olma ihtimali yüksek. Yine meme başından akıntılar, özellikle kanlı akıntılar veya çok renksiz su gibi tamamen şeffaf akıntılar, patolojik diyebileceğimiz, yani kanseri düşündürebilecek bulgular. Yine memede geçmeyen, iyileşmeyen yaralar, enfeksiyon diye kabul edilen ama geçmeyen yaralar. Yine meme kabuğunda, meme başında pullanma, dökülme, bir egzamaya benzer bulgular, meme başında içeri çekilme, yine meme cildinde kızarıklık, ödem, eritem bulgular veya koltuk altında bir lenf bezi gelmesi, böyle gelen hastalarımız da var. Yine kişi kendini muayene ederken veya bir şekilde koltuk altında bir lenf bezi büyümesiyle bize başvurabilir.
1: Evet, memede ele gelen her kitle kanser anlamına da gelmiyor o zaman.
2: Yok tabii, kesinlikle değil. Pek çok memede kitle var, iyi huylu tümörler var. Mesela fibroadenoma gibi genç kadınlarda görülen iyi huylu tümörler var, kistler var, memenin iltihabi durumları var. Tabii pek çok memenin iyi huylu hastalığı da var ama tabii bir kitle olduğu zaman bunun üzerine mutlaka eğilmek lazım. İlgili filmleri çekip bir neticelendirmek gerekiyor.
1: Risk faktörlerini de konuşalım hocam. Meme kanserinde yaş, aile öyküsü, genetik yatkınlık,
2: evet,
1: alışkanlıklar
2: tabii
1: önemli mi?
2: Evet, tabii her kadın risk altında. Yani riski olmayan bir kadın yok. Çünkü bu risk faktörlerinde biz major, minor, yani daha önemli olanlar ve daha az önemli olanlar diye ikiye ayırıyoruz. Bu major, daha önemli olan risk faktörlerinin başında kadın olmak geliyor. Eğer bir kişi kadınsa zaten belli bir riski, ortalama bir riske sahiptir. Yaş önemli, ileri yaşların hastalığıdır. 40 yaşından sonra sıklıkla ortaya çıkar. Bir 49-50 yaşında bir pik seviyeye ulaşır, sonra azalır. Ama 16-17 yaşında hastalarımız da olmuştur. 90 yaşının üzerinde hastalarımız da hali hazırda ameliyat sırası bekleyen hastalarımız var. Bir diğeri aile anamnezi, ailede olması, özellikle annesinde veya babasında, yine kız kardeşinde veya erkek kardeşinde, çocuklarında, eğer bu kanser varsa veya anneannede, babaannede, hala, teyze gibi yakınlarında varsa yine bir risk faktörüdür. Bir memede kanser var ise diğer meme ömür boyunca bir risk altında. Bir takım genetik mutasyonlar var. İşte BRCA1, BRCA2 dediğimiz pek çok genetik mutasyona sahip ise, bir de memede bir takım şüpheli lezyonlar var ise, bu şüpheli lezyonlarda diyelim biyopsi yaptık, bu şüpheli lezyonlardan gelmişse yine bu

0: hastanın da ileride kanser olma ihtimali vardır. Minör dediğimiz daha az önemli risk faktörleri ise hiç doğum yapmamış olma. Eğer bir kadın ömrü boyunca hiç doğum yapmazsa riski yüksektir. Veya ilk doğumunu 30 yaşın üzerinde yapma, emzirmeme yine minör bir risk faktörü, hareketsizlik, şişmanlık, yine sigara, alkolün rolü olduğu söyleniyor. Hormon ilacı kullanmak yine 10 yıldan fazla doğum kontrol hapı, 5 yıldan fazla da menopoza giren kadınlara verilen hormon replasman tedavisi önemli. Yine özellikle 30 yaşından önce göğüs ön bölgesine radyoterapi almışsa yine bunlar da birer minör risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet hocam, tabii aile öyküsünde yok diye rahat etmek de anlamsız olur o zaman.
0: Yok tabii ki, yani 10 hastadan birinde %5 ile 10'dur. Peki, %100 hastanın 5'i ile 10'unun aile anamnezi pozitiftir.
1: Evet, özellikle kaç yaşından sonra düzenli mamografi yaptırılmalı?
0: Evet tabii, erken teşhis dedik. Yani bu ayın anlamı da zaten budur. Hem kadınlara benim önerim memelerinde olan herhangi bir değişimi hemen doktora gitsinler, ihmal etmesinler, korkmasınlar. Tabii çoğu da korkuyor. Hocam diyor, kötü bir şey çıkar diye ben gelmedim. Ama erken teşhis çok önemli. Tabii tanı yöntemlerimizden birisi kendi kendine meme muayenesi. Yine her kadınımız, her kızımız mutlaka 20 yaşından itibaren kendi memelerini muayene etmeleri lazım. Yani memelerinin bir farkında olsunlar, memelerini tanısınlar istiyoruz. Adet dönemi bittikten sonra ki günlerde meme daha yumuşak olur, daha rahatlar. Yine her iki memelerini böyle düz bir yatağa yatarak sağ memesini sol eliyle, sol memeyi de sağ eliyle mutlaka muayene etmesi lazım. Yine koltuk altlarına bakmaları lazım. Yine bir aynanın karşısında dursunlar. Her iki meme arasında bir asimetri var mı? Meme başında çekinti var mı? Ona baksınlar. Eğer herhangi bir risk faktörü yok ise 20 ile 40 yaş arası 2 yılda, 3 yılda bir bir doktora gitsinler istiyoruz. 3 yılda bir olabilir. Bir doktora gitsin, memelerini muayene ettirsin istiyoruz. Ve 40 yaşından sonra da mutlaka yıllık mamografi çektirmelerini istiyoruz. Tabii bu arada değişik ekoller var. Mesela Türkiye Sağlık Bakanlığı KETEM 2 yılda bir yapıyor. Bu da yanlış değil. En azından halkımız bilinçleniyor. Ben bir mamografi yaptırmam gerekir diyor. Ama biz üniversite hastanesinde ve kuruluşların çoğu, özellikle bu NCCN dediğimiz Amerika'nın ulusal kapsamlı kanser ağı, 40 yaşından sonra her yılda bir mamografi çektirilmesini istiyor.
1: Evet, birbirine benzemeyen memede de sorun vardır diyebiliyor muyuz hocam?
0: Yani memeleri farklı olan mı, meme yapısı mı farklı olan? Tabii ki muhakkak meme de her kadınınki farklıdır. Bazı hastaların çok dens dediğimiz, yani glandüler yapısı, bez yapısı çok yoğundur. Hani bu hastalarda mamografi çok iyi netice vermeyebilir ama daha lipomatö, yağlı dokusu fazla ise verebilir. Zaten onu da radyologlar belirtiyorlar. Diyelim ki 40 yaşında mamografi çektirdi, çok dens bir meme ise 2 yılda bir, 3 yılda bir yapalım ama siz 6 ayda bir ultrasona gelin denebiliyor. Bir de MR var. MR'ı da yine yüksek risk grubundaki genç kadınlarda yine yılda bir, 2 yılda bir MR'da takip amaçlı çekilebilir.
1: Evet hocam, tanı konulduktan sonra, meme kanseri tanısı konulduktan sonra hemen hemen herkesin bildiği, doğru bildiği memenin alındığı, hemen meme alınır mı? Günümüzde cerrahi tedavide hangi seçenekler
0: var? Yok tabii ki seçeneklerimiz var. Tabii eğer erken evre ise, bu evre 1-2 dediğimiz, yani vücudun başka yerlerine yayılmamış, sadece memede hastalık olan veya koltuk altında çok az bir hastalık bulgusu olanlarda önce ameliyat ediyoruz. Memeyi aldığımız olgular da var. Tabii tümör çok yaygınsa memede veya kişi istiyorsa o zaman memeyi de alabiliriz. Ama meme koruyucu cerrahi de yapabiliriz. Yine tümör çok büyük değil ise, kişi daha önce bir radyoterapi almamışsa göğüs ön bölgesine, hamile değilse, onlar da meme koruyucu cerrahi dediğimiz sadece kitleyi alıyoruz. Koltuk altına da bir sentinel lenf nod biyopsi dediğimiz bir koltuk altına da örnekleme yaparak bu şekilde, daha sonra da memeye radyoterapi yaparak işi bitiriyoruz. Yani eğer hasta erken teşhis edilirse bu meme koruyucu şansı da çok artıyor. Yani memenin alınmasına gerek olmadan sadece o küçük kitleyi alarak da hasta sağlığına kavuşabiliyor.
1: Evet hocam, son olarak Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı vesilesiyle bütün kadınlarımıza, özellikle hiçbir şikayet olmadığı için tarama yaptırmayan hanımefendilere evet, nasıl bir mesaj vermek istersiniz?
0: Evet, mutlaka memelerini kontrol ettirsinler, takip ettirsinler diyoruz. Çok arttı bu ara. Tabii o da soruluyor, neden arttı diye. Tabii kesin sebebini bilemiyoruz ama hareketsizlik, işte şişmanlık, belki hormon ilaçları kullanma, artık günümüzde kadınlar, kızlarımız daha geç evleniyor, daha geç çocuk sahibi oluyor. Bunları emzirmiyor, hepsi birer etken. Çok sık görüyoruz gerçekten. Yani bir haftada en az 10 tane meme kanseri bize ameliyat için geliyor ki bu çok yüksek bir oran. O yüzden kendilerini ihmal etmesinler. Mutlaka doktora gitsinler. 40 yaşından sonra yıllık mamografi kesinlikle yaptırsınlar. 20-40 yaş arasında da 2 yılda bir, 3 yılda bir bir genel cerrahi uzmanına veya aile hekimlerine, sağlık ocağı hekimlerine mutlaka memelerini muayene etsinler. Ve daha önce de dediğim gibi memedeki en ufak bir değişikliği, herhangi bir yarayı, kızarıklığı, şekil değişikliğini mutlaka ihmal etmeden doktora göstersinler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam aktardıklarınız için.
0: Ben
1: kolaylıklar
0: teşekkür ediyorum.
1: Diliyoruz.
0: Çok sağ olun, teşekkür ediyorum. İyi günler, hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Müfide Nurhan Akçay telefon hattımızdaydı. Verdiği bilgiler için kendisine teşekkür ediyoruz. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı vesilesiyle bütün kadınlarımıza bir kez daha hatırlatalım. Sağlığınıza zaman ayırın, yaşınıza ve risk durumunuza uygun taramalarınızı yaptırın, vücudunuzdaki değişiklikleri önemseyin.

Sevgili dinleyenler, 15 Ekim Perşembe gününde Hayatın İçinden canlı yayınıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Mehmet Özkaya'nın sesine kulak veriyoruz şimdi Kürdili Hicazkar makamında sanat müziğinde. Güneşi geceme misafir ettim.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Sevgili dinleyenler, Işın Karaca'nın sesiyle devam ediyoruz canlı yayınımıza. Güzelim.

0: üzerine konuşacağız bugün. Dünyanın gözü Asya'ya döndü mü hocam? Ne dersiniz?
1: Evet, aslında şu an uluslararası sistemde güç dengelerinin değiştiği ve gücün yeniden dağıtıldığını konuşuyoruz. Fakat biz Türkiye olarak coğrafyanın getirdiği bazı zorunluluklar sebebiyle de bu güç değişimini genelde Orta Doğu üzerinden okuyoruz. Güney Avrupa, Doğu Avrupa, Balkanlar üzerinden okuyoruz. Fakat bugünün Türkiye'si artık daha iddialı, normları alan değil, normları oluşturmaya istekli, iradeli bir Türkiye olarak bu bölgenin ötesine bakmalıyız.
0: Evet.
1: Balkanların, Orta Doğu'nun, Avrupa'nın ötesine bakmalıyız ve bu bölgede artık Asya. Çünkü bugün Asya sadece ekonomik olarak değil, bir dönem öyleydi. Evet, imalatta, üretici güç olarak Asya öndeydi ama bugün artık yapay zekada, uzay teknolojilerinde, güvenlik sistemlerinde, siber güvenlik alanında Amerika ile Avrupa ile yarışan, hatta bu bölgeleri geçen bir Asya var.
0: Evet.
1: Ve Türkiye'de 21. yüzyılın sunduğu yeni güvenlik tehditlerinde, yani veri güvenliği, siber güvenlik alanlarında, uzay teknolojisi gibi alanlarda artık Asya ile ittifak yapmalı. Bu noktadaki kapasitesini geliştirecek müttefikler aramalı ki nitekim Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da zaten bu değişimi çok güzel okuyor. Bir Asya açılımı başlattık, yeniden Asya diye. Bu kapsamda Asya ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz.
0: Evet, Asya'daki ülkelerle Türkiye'nin arasındaki ilişkiler son yıllarda özellikle çok güzel ilerliyor. Tabii Asya deyince özellikle Çin, Hindistan, Rusya gibi büyük ülkeleri konuşmak gerekiyor. Yanı sıra Türkiye Cumhuriyetler, Türk devletleri de konuşmak gerekiyor. Türkiye'nin izlediği yolu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ömer Bey, çok haklısınız. Türk devletlerine vurgu yapmakla çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü Türkiye Asya'ya açılmalı, Asya ülkeleriyle ittifak yapmalı derken esasında biz Türkiye'nin uzak bölgesinde Türkiye'ye yabancı kültürlere bakmıyoruz. Yani Türkiye'nin doğal coğrafyası olan Türk dünyasına, Avrasya'ya yakınlaşması Asya'yı tanımaktan geçiyor. Asya ile ilişkilerini yeniden düzenlemesinden geçiyor. Çünkü Asya'nın büyük ülkeleri, sizin bahsettiğiniz gibi Çin, Hindistan, Japonya, Rusya artık Orta Asya'dalar.
0: Evet.
1: Gözlerini Orta Asya'ya çevirdiler. Türkiye'de Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurumsallaştırarak, işbirliğini pekiştirerek bu coğrafyada ben olmazsam olmaz, bu masada ben de varım diyen bir politika izliyor. Dolayısıyla biz artık Asya'da, Orta Asya'da biz sadece Rusya ile veya ABD ile rekabet etmeyeceğiz. Çin'le, Japonya ile ve Hindistan'la rekabet edeceğiz. Rekabet de neyi gerektirir? Düşmanını ve düşmanının stratejisini bilmeyi gerektirir. Dostluk ilişkileri kurmak kadar. Dolayısıyla Türkiye için önemli adımlar Asya açılımı.
0: Evet. Sadece ticaret de değil artık, değil mi? Yani ekonomi, artık siyasi olaylar, Türkiye'nin Asya üzerinde izlediği yol, bunlara dair neler söyleyebiliriz?
1: Türkiye bir yeniden Asya açılımı başlattı. Bu kapsamda bütün ASEAN ülkelerinde, 11 ASEAN ülkesinde bugün Türkiye büyükelçilik düzeyinde temsil ediliyor. Nitekim Asya'nın büyük ülkelerinde de hem büyükelçilikler hem konsolosluklarımız var. Bir de güzel bir haber var. 2027 yılının Temmuz ayında ASEAN'ın diyalog partneri olduk. Daha önce sadece sektörel diyalog partneriydik. Bugün artık ASEAN'ın resmi olarak diyalog partneri olduk. Bu Türk iş adamları için, Türk sermayesi için muazzam bir haber. Çünkü bu bölge yaklaşık 300 milyon insanın yaşadığı, 7 trilyon dolarlık bir ekonomiye sahip olan bir bölge. Ve bugün ne yazık ki Türkiye ile ASEAN ülkelerinin ticareti 16 milyar düzeyinde kalmış noktada. Evet, Çin'le ticaretimiz çok daha yukarılarda, 52 milyar dolar. Ama biz Çin'e karşı ciddi manada dış ticaret açığı veriyoruz. Çin'le rekabet etmek biraz zor. Fakat ASEAN ülkeleriyle, Güneydoğu Asya ülkeleriyle bir ekonomik açılım Türkiye'nin sermayesi için, Türk iş adamları, girişimcileri ve gençlerimiz için muazzam potansiyeller yaratabilecek bir bölge.

0: Yani artık geleceği ve rüyayı vaat eden bölge Asya. Nitekim 21. yüzyılında Asya yüzyılı olacağı söyleniyor. Biz bir de Türkiye yüzyılı sloganımız var bizim. Türkiye yüzyılını Asya yüzyılına nasıl entegre edeceğiz? Buna bakmamız lazım.
1: Avrupa ülkeleri de böyle mi düşünüyor Asya hakkında?
0: Evet, kesinlikle. Bugün bütün Avrupa Birliği üyelerinin hem tek tek hem de Avrupa Birliği'nin kurumsal olarak Hint-Pasifik strateji belgeleri var, yayınlandı. Hint-Pasifik'e nasıl yaklaşacaklarını, Hint-Pasifik'teki uzun dönemli çıkarlarını nasıl takip edeceklerini anlatan, planlayan 50 yıl, 100 yıl vadeli planlar. Türkiye'nin de artık bir Asya-Pasifik, Hint-Pasifik stratejisi olmalı. Aslında Asya yüzyılı bu yüzden açıklandı. Fakat biz Asya deyince kocaman, bütün ve tek bir Asya'dan bahsediyormuşuz gibi konuşuyoruz. Halbuki Asya yüzlerce dil, yüzlerce etnisite ve yüzlerce farklı kültürün ve farklı dinlerin olduğu heterojen bir bölge. Yani biraz Türkiye'nin ve Türk insanının algısındaki Asya'yı gerçeğe yaklaştırmalıyız. Çünkü biz biraz gerçekten kopuk bakıyoruz o coğrafyaya. Yani bütün Asyalıları tek bir çatı altına topluyoruz. Halbuki bu insanlar farklı, bu kültürler farklı, ekonomik yapıları, devlet yapıları çok farklı. Burayı daha çok tanımalıyız, tanımak zorundayız. Bunu ülkemiz için, kendi çıkarlarımız için yapmalıyız. Yani bunu sadece egzotik heveslerle değil. Asya egzotik olarak evet çok güzel farklı kültürler de sunuyor ama biz bunu bir takım hayati çıkarlar sebebiyle yapmalıyız.
1: Sadece kültürel zenginlikler deyip güzelleştirmekten ziyade daha gerçekçi yaklaşmalıyız. Çok haklısınız hocam. Çok güzel bir yorum. Zengezur koridoru sizce Asya'ya giden yolu daha da yeşertecek mi?
0: Tabii hem Zengezur koridoru hem Türkiye'nin 2015 yılında ilan ettiği orta koridor, Middle Corridor olarak da biliniyor İngilizce'de ve tabii Çin'in inşa ettiği Kuşak Yol İnisiyatifi. Bunların hepsi ortak noktada buluşuyor. Çünkü artık 21. yüzyılda deniz ticareti çok güvenli bir alan değil. Ve olası bir çatışmanın, büyük güç çatışmasının denizde, yani Pasifik'te, Pasifik ve Hint Okyanuslarının buluştuğu noktada gerçekleşmesi bekleniyor. Bütün bu koridor stratejileri, artık bu bağlantısallığın sebebi zaten olası bir savaşta deniz yollarının tıkanması, ticaret yollarının tıkanması ve bunun için karadan güvenli bir yol inşa edilmesi. Bu çok hayati bir nokta. Yani ülkelerin can damarı şu an kara üzerinden giden tren ve demiryolu ulaşım hatlarına bağlı. Çin ve Türkiye ve Rusya gibi ülkeler artık buna yatırım yapıyor. Türkiye'de Orta Koridor projesini Çin'in Kuşak Yol İnisiyatifi ile zaten entegre etti. Zengezur Koridoru da bunun çok önemli bir parçası. Bakın burada sadece koridor, enerji, ticaretten bahsediyormuşuz gibi duruyor ama Zengezur Koridoru Ermenistan'ın bir parçasından geçiyor. Artık bu bölgede yeni güvenlik unsurlarından bahsedeceğiz. Yani siz ortak bir ticaret yoluna sahip olduğunuz bir ülkeyle savaşamazsınız. Uzak kalamazsınız, kapılarınızı kapatamazsınız. Dolayısıyla bizim artık Ermenistan'a da, Gürcistan'a da, Azerbaycan'a da, İran'a da bakışımız farklılaşmak zorunda. Çünkü biz artık ortak ve organik bir yolu, hepimizin can damarı olan bir ticaret yolunu büğütüyor olacağız.
1: Evet. İpek yolu canlanıyor diyebiliriz o
0: Evet,
1: zaman.
0: evet.
1: Konunun da çok fazla dışına çıkmadan Erzurum için bu yolun nasıl bir katkısı olur diye sorayım size.
0: Erzurum zaten coğrafi konumuyla Türkiye'nin her zaman stratejik bir noktası oldu. Serhat şehri oldu. Fakat bugün artık Erzurum sadece Türkiye'nin değil, uluslararası bağlantıların sınır kapısı olacak. Ve aslında Erzurum hak ettiği statüye kavuşacak. Eğer bu Zengezur koridoru açılırsa, şu an Türkiye'de inşası devam eden hızlı tren hatları Kars'a kadar gelirse ve Erzurum'dan da tabii geçecek. Bu durumda hem Erzurum halkı, hem Erzurum kültürü, Erzurum coğrafyası daha kolay ulaşılabilir bir

0: yapıya kavuşacak. Bu da Erzurum'un büyümesi, gelişmesi, güzelleşmesi demek.
1: Türkiye'yi Çin'e bağlayan güzergahta Erzurum önemli bir nokta olacak o
0: Evet,
1: zaman
0: evet.
1: diyebiliriz. Hocam evet çok teşekkür ediyoruz. Son olarak var mı eklemek istedikleriniz diye soralım.
0: Yani Türkiye Asya politikasından bahsederken yalnızca Çin'i, Hindistan'ı, Japonya'yı değil, biraz önce konuştuğumuz gibi Türk dünyasını düşünmeli. Türkiye'nin Türkiye'yi aşan çıkarlarını ve hedeflerini düşünmeli. Bu yüzden biz artık Doğu'ya ve Asya'ya bakarken batılı bir gözlükten değil, batılıların çıkarlarının gerektirdiği noktadan değil, Türkiye'nin öz çıkarlarının gerektirdiği noktadan bakmalıyız. Yani algımızı ve zihniyetimizi yeniden inşa etmeliyiz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesaj için de. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz hocam. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Müge Yüce konuğumuzdu. Asya'da değişen dengeler üzerine konuştuk. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimize Gülben Ergen'in sesiyle devam ediyoruz. Ciğerparem.

Sevgili dinleyenler, veda vaktine ulaştık. Alev Altun hazırladı programımızı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Grup Mazhar Fuat Özkan'ın sesiyle, MFÖ'nün sesiyle ayrılıyoruz. Ele güne karşı, hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. 13 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ben Meltem Ersan. Önce haber özetleri. Yüksek İstişare Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 48 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. Özetlerin ardından haberler. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. İletişim Başkanı Duran toplantı gündemine ilişkin açıklama yaptı. Duran açıklamasında İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarından sonra şimdi de Mescid-i Aksa'ya hedef alan provokasyonlarının toplantıda ele alındığını belirtti. Toplantıda ayrıca İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmanın güçlendirildiği kaydedildi. Tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçlerin yönetildiği ifade edildi. Toplantıda Türkiye'nin dış politikalardaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiğinin altı çizildi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kentin pek çok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 200 kilogramı aştı. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayda ihmal olup olmadığının belirlenmesi ve sorumluların tespit için soruşturma başlattı. İstanbul'u vuran şiddetli sağanak hayatı felç etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da İstanbul'daki selin bilançosunu açıkladı. Metrekareye 272 kilogram yağış düştü. 2 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2727 kişi kurtarıldı. İstanbul'da 46.597 personel sahada görev yaparken 6 ilde eğitime ara verildi. İstanbul Valisi Davut Gül, mahsur kalan 2722 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Gül, İstanbul'da

okulların tatil edildiğini duyurdu. Üniversitelerin kapalı olup olmamasına yönetimlerinin karar vereceğini belirtti. Vali Gül, zarar tespit çalışmalarının başladığını söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 48 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. 6 ilde turuncu, 42 ilde sarı kodlu alarm verildi. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Yalova ve Düzce'de gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. Yağışların yer yer şiddetini arttırması bekleniyor. Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa, Kırklareli ve Balıkesir'in de aralarında bulunduğu illerde kuvvetli rüzgara karşı sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara, Adana, Erzurum, Sivas, Hatay'ın da bulunduğu diğer illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışın ani sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtiliyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 58 ilde yapılan operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medyadan silahlı saldırı düzenleyecek kişiler aradıkları tespit edildi. Suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, gençleri bu yapılara katılmaya özendirdikleri belirlendi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 99. oturum başladı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından iddianamede suç örgütü elebaşı olarak geçen Ekrem İmamoğlu'nun savunması ikinci günde de devam ediyor. İmamoğlu iddianamede sorumlu tutulduğu 143 eyleme karşı savunma yapıyor. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısına katıldı. Ana gündemi ikili ticaret hacminin artırılması oldu. Geçen yıl ulaşılan rekor ticaret hacminin sarsılmaz entegrasyonun en somut göstergesi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Toprağın alın terini katan kadın çiftçilerimiz ülkemizin yarınlarına güç katıyor, dedi. Türk savunma sanayi otonom teknolojilerde sahaya damga vurmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatında yerli mühendislik adeta gövde gösterisi yaptı. STM tarafından geliştirilen 20 adet kargo vurucu İHA, tek bir operatörün kontrolünde havalanarak sürü halinde saldırdı. Belirlenen hedefleri gerçek mühimmatla yerle bir etti. İstihdam artırıcı politikalar meyvelerini veriyor. Sanayi, inşaat ve hizmet sektöründe ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. 16 milyon 500 bin kişiye yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. Ücretli çalışan sayısı geçen yılın Ağustos ayında 16 milyon 89 bin 37 kişiyken bu yıl aynı ayda 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi. Artış oranı inşaatta %3,4, ticaret hizmet sektöründe %3,3 oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı planımızı duyuranlar vurulmalı, dedi. Amerikan CNN televizyonu da önemli bir iddiada bulundu. ABD'nin İran'a karşı tüm bombalarını

bombaların anası olarak bilinen Bombay'ı kullanmayı planladığı öne sürüldü. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Ekipler enkaz altında kalan çocukları ve okul personelini kurtarmak için

0: kaldırıldı. Ekipler enkaz altında kalan çocukları ve okul personelini kurtarmak için çalışma başlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici," dedi. Zelenski, Rus rafinerilerini hedef alacağını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek İstişare Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 48 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Maç ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın heyecanı dün 4 maçla devam etti. Ancak bu maçlardan 3'ü tamamlandı. Eminevim, Ümraniye Spor, Bolu Spor mücadelesi yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı ve ileri bir tarihe ertelendi. Diğer maçlarda alınan sonuçlara bakıyoruz. Batman Petrospor 4, İstanbul Spor 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 0, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0, Antalya Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 4. Birinci Lig'de bugün 3 maç var, programı aktarıyoruz. Saat 17'de Mardin 1969 Spor, Mısırlı.com TR Fatih Karagümrük, Tabi ve Spor 6. Saat 20'de Muğla Spor Kulübü, Bursa Spor, TRT Türk ve yine saat 20'de Manisa Futbol Kulübü, Turka Esenler Erok Spor, Tabi Spor 6. Yurt geneli çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli. Hava sıcaklığının Trakya'da artması, diğer yerlerde azalması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı Ankara 19, İstanbul, Bolu ve Van 17, İzmir, Samsun ve Kahramanmaraş 21, Adana ve Diyarbakır 24, Antalya 25, Trabzon ve Gaziantep 23, Erzurum ve Malatya 16 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Niğde Otoyolu'nun 0 ile 1. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sol şerit kapatılarak ulaşım kontrolü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak. Ulaşım alt yoldan devam edecek.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır, biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi, hep ileride.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
3: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
5: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz. Programımıza geçmeden önce tüm İstanbul halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ne yazık ki bir sel felaketi yaşandı. Can kayıpları da var. Ve büyük ölçüde tabii maddi hasar da var. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Umuyoruz ki daha fazla böyle haberler almayız. Umuyoruz ki her şey artık yoluna girer İstanbul'da da. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim kendilerine. Şimdi bugün biz aslında çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin hayatında yeri olan bir konu bu, sağlıklı beslenme. Ki son dönemde çok fazla bu konunun popülerliği de arttı. Herkesin kendine uzman ilan ettiği bir dönemdeyiz ne yazık ki. Ve her işte kilo veren, her spor yapan kişi gerçekten beslenmeyi doğru bildiğini zannedip bir de üstüne bunu başkalarına da bu şekilde yapılması gerekiyor gibi anlatmaya başlıyor. Ama birçoğu da yanlış bilgi aslında. Biz de konunun ayrıntılarını uzman bir isimden alacağız. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hülya Yardımcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi dediğimiz gibi sağlıklı beslenme çok geniş bir konu aslında. Biz elimizden geldiğince bu kısıtlı süre içerisinde

0: almaya çalışacağız bu konuyu ve çok fazla yanlış bilgi var bu konuyla ilgili ve herkes doğruyu bildiğini iddia ediyor. Her 10 yılda bir bu fikirler değişiyor. İnsanlar hangisine inanacağını şaşırmış durumda. Bir 10 yıl önce bu söyleniyordu, şimdi bu söyleniyor. Bir 10 yıl sonra ne söylenecek gibi söylemler olabiliyor.
1: Evet.
0: Ne dersiniz? Sağlıklı beslenme nedir?
2: Gerçekten çok önemli sizin söylediklerinizde. Sağlıklı beslenme dediğimiz zaman aslında her insanın gereksinimlerinin farklı olduğunu unutmamamız lazım. Özellikle yaş, cinsiyet, kendi içerisinde bulduğu özel duruma göre değişebilen ama temelde vücudumuzun gereksinimlerinin, herkes için farklı olan gereksinimlerinin karşılanması, yaşam kalitesinin artırılması ve geçirilecek o yaşam süresinin sağlıklı bir şekilde sürmesi için sağlıklı beslenme dediğimiz kavram gerçekten çok önemli. Özellikle bu bağlamda tabii sağlıklı beslenme bizim genel kavramımız ama bunun biraz daha içerisine baktığımız zaman yeterli ve dengeli beslenme kavramından da bahsetmek gerekiyor. Çünkü bunların hepsi sağlıklı beslenmeyi ifade ediyor. Örneğin yeterli ve dengeli beslenme için her bireyin gereksinimlerinin, vücudunun ihtiyaç duyduğu gereksinimlerinin besin ögesi şeklinde, yani karbonhidrat, protein, vitaminler ve mineraller şeklinde gereksinimi ne kadarsa günlük olarak alınması şeklinde tanımlamak daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
0: Yine günümüzde çok fazla bir proteine düşme durumu var değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet.
0: Proteini tamamlayacağız. Aman proteinimiz 5 gram bile eksik kalmasın. Ne yerseniz yiyin ama illaki içinde protein olsun. Protein tozu içeren besinler, protein takviyeleri vesaire. Bunlara ne diyorsunuz?
2: Evet, şimdi her gün özellikle bizim protein, karbonhidrat, yağ dediğimiz makro besin ögelerini almamız gerekiyor. Protein başlığı altında baktığımızda evet, her gün düzenli olarak protein almamız gerekiyor. Ancak bu proteinin ilk akla gelen işte et, yumurta, süt gibi besinler için hayvansal

0: meyveler, tam tahıllar, bunlar da oldukça önemli kaynaklarıdır proteinin ve evet günlük alınması gerekiyor ama bunun alınması için ilave olarak protein tozları vesaire gibi durumların çok özel durumlar altında gerçekleştirilmesi gerekiyor. Örneğin siz spor yapıyorsunuz, spor yaptığınız günlerde proteinin biraz daha fazla olması gerekiyor. Evet. Ama normal günlük hayatımızda sizin yedikleriniz içerisinde hem hayvansal hem bitkisel kaynaklı besinlerdeki proteinler uygun bir şekilde alıyorsanız, öğünlerinizi atlamadan dağılımında normal yapıyorsunuz, o zaman çok fazla bir proteine ilave olarak ekleme yapmaya gerek olmayacaktır. Bu da ortalama zaten çok yüksek miktarlarda değil, günlük aldığınız enerji gereksiminin %12-15'i kadarını hesapladığınızda ya da kilogram başına 0.8 gram diye hesapladığınızda elde ettiğiniz bir proteindir. Bunun için de günlük örneğin sabah kahvaltısında yumurta yemeniz, öğlen akşam öğünlerinizde düzenli olarak bitkisel kaynaklı proteinler, hayvansal kaynaklı proteinler, yoğurt, süt, peynir gibi besinleri tükettiğinizde zaten çok da fazla protein açısından ilave bir şey almanıza gerek olmayacaktır. Ama çok düşük düzeyde kalır ya da o gün için tek yönlü besin olarak sadece karbonhidratla besleniyorsa, yani ekmek, tahıl, makarna, pirinç gibi besinlerle besleniyor ve başka bir şey almıyorsa, o zaman elbette protein açısından sıkıntı olacak ve zaman içerisinde özellikle özel gruplarda, örneğin bebeklerde, okul öncesi çocuklarda, adolesan çağda, gebelerde, yaşlılarda veya 15-49 yaş arasındaki kadınlarda daha da önemli olması nedeniyle farklı problemlere yol açabilecektir.
1: Şimdi konuşmanızda dediniz ki öğün atlanmıyorsa.
0: Evet.
1: Öğün atlamak deyince biz ne anlamalıyız? Sadece çünkü tek öğün beslendiğini ve bunun çok sağlıklı olduğunu düşünenler de var. Evet. Ara öğün çok gereksizdir, niye veriyorlar ki diyenler de var. Ana öğünler, ara öğünler hepsi önemli mi, ne dersiniz?
0: Evet, şimdi şöyle, 3 tane ana öğünümüz bir kere bizim için elzem. Nedir bunlar? Sabah, öğle ve akşam. Bunların kesinlikle atlanmaması gerekiyor. Çünkü atladığınız bir öğün, özellikle sabah öğününü atladığınızda, kahvaltıyı atladığınızda aslında daha sonra daha fazla acıkabiliyorsunuz. Tabii. Gün içerisinde atıştırmalıklarınız fazla olabiliyor ve sonuçta siz daha fazla vücut ağırlığı kazanmaya meyilli olabiliyorsunuz. O nedenle özellikle 3 ana öğünün atlanmaması, öğün saatlerinin hangili aralıkta olması gerektiğinin de unutulmaması gerekiyor. Örneğin sabah kahvaltısı için siz 9'u geçirdiğinizde aslında o bir sabah kahvaltısı olma özelliğini kaybediyor. Ya da öğlen öğününü 12 ile 13.30 arasında ya da en geç 14 arasında yapmıyorsanız bu sizin için atlanmış bir öğle öğünü oluyor. Burada özellikle akşam öğününde biraz daha dikkat etmek, yani atlamamak ve saatini çok geç vakte bırakmamak lazım. Örneğin işte 9'larda 8'lerde bir akşam öğününü yaptığınızda ve siz 11-12 gibi en geç yattığınızda aslında bu geç bir saat oluyor. Dolayısıyla akşam öğünü için örneğin 6-7.30 arası en geç yapılması gerekiyor. Hatta 7'yi de çok fazla, 19'u daha doğrusu aşmamak gerekiyor. Bunu aştığınızda yine metabolik olarak sizin erken yattığınızı ya da işte gece geç saatlere kadar uyumadığınızı düşündüğünüzde farklılaşıyor. Metabolik süreç yavaşlayacağı için o zaman sizin aldığınız akşam öğünündeki enerji ve diğer besin ögeleri yeterince sindirilemeyecek veya sizin fiziksel olarak aktif olmadığınız saatler oluşacağı için vücutta depolanacak ve sonrasında yine vücut ağırlığında artış oluşturacak. Gelelim ara öğünlere. Ara öğün kavramı da önemli, ancak çok gerekli mi? Yani kişinin eğer belirli bir alışkanlığı yok ise ara öğün kavramı olmaya da biliyor. Ancak bizim anladığımız ara öğün şu şekilde olmalı. Yani siz sabah örneğin 8'de kahvaltınızı ettiniz ve diyelim ki saat 12'de öğle yemeği yiyeceksiniz. 10-10.30 gibi yiyeceğiniz bir tane meyve sizin için bir ara öğündür. Planlı olması gerekiyor. Veya ilkindi de bir ince dilim, yanında bir ince dilim peynirle bir ince dilim ekmeği yediniz. Bu sizin için bir ara öğündür. Ama siz örneğin sabah kahvaltısını ettikten hemen sonra, yarım saat sonra diyelim ki atıştırmaya başladınız. Kur yemiş, sağlıklı, ben bir iki tane bundan yiyeyim. 15 dakika geçti. İşte ya midem kazındı, ben bir

0: bir iki tane bisküvi atıştırayım dediğinizde, dikkat ederseniz atıştırma kelimesini kullandım. Bunların hepsi bir atıştırma oluyor. Ve ara öğünle atıştırma birbirinden farklı şeylerdir. Çünkü atıştırmalık olarak tükettiğiniz besinler size daha fazla enerji vücudunuza girişine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda baktığınızda da sürekli vücudunuzda bir şeker, insülin düzeyinin dalgalanması, glikozun halk arasında şeker dalgalanması, sizin daha fazla acıkmanıza ve daha fazla yemek tüketmenize de maalesef katkı sağlayacaktır.
1: Kuru yemiş dediniz. Aslında çok sağlıklı değil
0: çok
1: mi kuru
0: sağlıklı,
1: yemişler?
0: Tabii,
1: yine
0: çok
1: ara
0: sağlıklı.
1: Öğünde tüketilebilir ama miktarlarına sanırım dikkat etmek
0: kesinlikle
1: lazım.
0: Kesinlikle miktarları çok önemli. Örneğin kuru yemiş çok sağlığa yararlı ama ben oturuyorum bir ara öğün yapacağım. Bir kaseyi aldım. İçerisinde 15 tane fındık, 3-4 tane ceviz, işte bir avuç içi kadar fıstık var ve bunların hepsi yararlı diye yedim. Yediğimi düşündüğümde onun yararı olmuyor. Hı-hı. Örneğin iki tane cevizin içi ya da işte fındık küçükse 10 tane kadar, büyükse 5-6 tane
1: bir
0: kadar.
1: Bir çiğ galiba değil mi?
0: Çiğ, kavrulmamış olanlarından tercih ettiğimizde bunlar gerçekten bizim vücudumuza sağlıklı olma açısından, sağlıklı beslenme açısından katkı sağlamaktadır. Hı-hı.
1: Diğer besin gruplarına da bakalım hocam. Çünkü dediğiniz gibi sadece protein ile beslenmek de doğru değil. Tabii ki sadece karbonhidratla beslenmek de doğru değil ama karbonhidratı tamamen yok sayıp ona çok kötü bir insanmış muamelesi yapıp karbonhidrata tamamen hayatımızdan çıkaralım ve yanımızdan geçmesin diyenler var. Çölyak hastalığı olmadığı halde glutensiz beslenmeye çalışanlar var mesela. Bu tüm besin gruplarını nasıl ayarlayacağız günlük durumda?
0: Çok güzel sordunuz. Mesela besin gruplarıyla besinle besin ögesi arasındaki farkı da bilmemiz lazım. Hı hı. Besin grubu dediğimiz şey aslında bizim yediğimiz, içtiğimiz şeylerden oluşuyor. Örneğin ekmek ve tahıllar dediğimizde ekmeğin kendisi, tahıl olarak pirinç, bulgur gibi ürünler giriyor. Hı hı. Et, yumurta dediğimiz zaman, kuru baklagil dediğimiz zaman bunun içerisinde kırmızı et, balık eti, tavuk eti, yumurtanın zaten tek başına konuşulması gerekiyor. Çok önemli. Kuru baklagillerde yine biraz önce proteinlerde de bahsettiğimiz aslında bitkisel kaynaklı proteinlerin yanı sıra hem bize enerjiye karbonhidrat olarak katkı sağlıyor hem de içerisinde bulunan posa nedeniyle yine sağlığımıza çok olumlu katkıları sağlıyor. Bunun yanı sıra süt, yoğurt, peynir grubumuz var. Sağlıklılar için bahsediyoruz ama kişi hasta olduğunda bu grupların içerisindeki yerler biraz değişebiliyor. Bu grupta da süt, yoğurt, peynir, kefir gibi ürünleri sayabiliyoruz. Bunun yanı sıra özellikle sebzeler ayrı bir grupta değerlendirilmeli. Meyveler ayrı bir grupta değerlendirilmeli. Bu şekilde besin gruplarımız var. Ama besin ögesi dediğimiz şey, örneğin siz biraz önce karbonhidrat dediniz. O zaman benim karbonhidrat içeren besinler başlığında bakmam lazım olaya. Ve gerçekten karbonhidratı kıstığımız zaman halkımızın arasında yaygın inanış olarak da zayıflamak istiyorsa kişi ben ekmek hiç tüketmiyorum. Ben makarna pilav yemiyorum dediği zaman aslında çok da doğru yapmıyor. Çünkü bizim günlük almamız gereken toplam bir enerji var. Hem vücudumuzun çalışması hem hareketlerimizi yapabilmemiz için. Dolayısıyla burada karbonhidratlar önemli. Ve enerjimizin büyük bir kısmı 45 ila 60 kadar yüzde üzerinden baktığımızda karbonhidratlardan gelmek zorunda. Ama bu karbonhidratın içeriğinin nasıl olduğu besinde bizim için o önemli.
1: Evet.
0: Biraz önce ben mesela size dedim ki işte pirinç, makarna, ekmek, karbonhidrat, tahıl grubunda ekmek ve tahıllar. Ama bunların çeşit olarak nasıl olması gerektiği önemli. Örneğin tam tahıllı buğday ürünlerinden yapılmış bir ekmek tüketmek daha doğru. Çünkü sizin tok kalmanıza yardım edecek. Açlığınızı daha düzenli bir şekilde oluşmasını sağlayacak. Bu açıdan tam tahıllı ekmek. Ama beyaz ekmek tükettiğimizde maalesef çok hızlı sindirime uğrayıp çok hızlı kana karıştıktan kısa bir süre sonra da tekrar acıkmamıza yol açarak bir sonrasında daha fazla yememize maalesef katkı sağlıyor.
1: Aslında kalori olarak daha fazla değil ama daha çabuk acıktırdığı ve kan şekerini yükselttiği
0: kan
1: için beyaz ekmek.
0: Kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükselttiği evet. için maalesef. Yoksa ekmeği veya tahıl, diğer tahıl ürünlerini kesmemiz asla doğru bir yaklaşım değil. Enerjiyi nereden alacağız?
1: Evet.
0: Bunun için doğru kaynak karbonhidratlar.
1: Ama ne kadar?
0: Ne kadar değil olması mi? Gerekiyor? Hı-hı. Biraz önce söylediğimiz gibi ya enerjinin toplamında 45 ila 60 kadar yüzde payının olması lazım. Ya da bir gün içerisinde örneğin değişik öneriler veriyoruz. Biz diyoruz ki işte bir gün içerisinde 5-6 yemek kaşığı pirinç pilavı yediğin zaman bu senin için bir porsiyondur. Mesela o zaman ekmek ve tahıllar grubunda ben 3-6 porsiyon diyorsam günlük olarak ve bir porsiyon ekmekte örneğin 50 gram ya da işte bir rolon ekmek hani daha kolay anlaşılması için oluyorsa bu mesela bir porsiyon miktardır. O zaman benim günde alacağım 3-6 porsiyon ekmek ve tahıllar grubunu ana öğünlerime de dikkatli bir şekilde dağıttığımda sıkıntı olmayacak. Burada içtiğimiz bir kase çorba da ya da bir orta boy kepçe de aslında bir
1: yine
0: porsiyon
1: karbonhidrat
0: evet
1: sayılıyor.
0: Karbonhidrattır ve bir porsiyonu bizim karşılık ekmek ve tahıllar içerisinde yer alan karşılığıdır.
1: Ama bizde tabii aslında Türk milletinde çorbaya ekmek doğramak evet, vardır değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Zaten
0: maalesef.
1: Karbonhidrata bir de üstüne evet, bir iki dilim evet. de ekmek doğrayınca evet. dolayısıyla işte evet. orada sorunlar evet, belki de ortaya evet. çıkıyor.
0: Çorba olarak mesela daha çok kaliteli olan diyeyim yani nasıl mesela yoğurt çorbası, tarhana çorbası veya mercimek çorbası çok doğru seçimlerdir.
1: Ama unsuz yapılması
0: tabii,
1: gerekiyor
0: unsuz,
1: değil
0: evet,
1: mi?
0: Mutlaka unsuz çünkü kendisinin içerisinde zaten var. Hem var hem de çok güzel bitkisel kaynaklı proteindir. Hı-hı, bunu da hı-hı. sağlamış olursunuz. Yani bir besin içine baktığınız zaman sadece bir karbonhidrat yani sadece bir protein olarak değil zaten hepsinden az ya da çok vardır. Örneğin yağ içeren bir besinde aynı zamanda protein de vardır.
1: Tabii.
0: Karbonhidrat da vardır. Hı hı. Dolayısıyla bunların hepsinin günlük gereksinimlerin olması gerektiği kadarıyla olacak. Bu gereksinim konusunda da biraz sıkıntı yaşıyoruz. Yani nedir gereksinim? Örneğin yetişkin bir insanla kadın ya da erkek farklı. Yaşlı olan biriyle de daha farklı. Gelişmekte olan bir çocuk
1: yaş,
0: için.
1: Değil mi?
0: Evet yaş
1: ne
0: faktörü
1: kadar
0: olduğunda da yine çok farklı olmakta.
1: Hı hı. Hemen o zaman hocam konuyu açmışken bu yaş grup ile ilgili konuşalım. Şimdi bir bakalım. Önce çocuklara bakalım. Bebek zaten bambaşka bir konu.
0: Evet.
1: Orası biraz daha karışık ve ek gıda serüvenine evet. giriyor evet. biraz ama çocuk diyelim. Çocuklar, ergenler

0: Evet, gün içerisinde dağıtılarak, öğünlere dağıtılarak. Hı-hı. Yaşlıya baktığımızda tekrar bir miktar artması gerekiyor ama kemik yaşlanmayla, yaşlanmayla beraber bir takım hastalıklar da kaçınılmaz olarak meydana geldiği için yaşlıdaki hastalık durumuna göre bu sefer şekillendiriyoruz. Ama herhangi bir sağlık problemi yok ise yine özellikle protein açısından biraz daha zengin bir beslenme veya içerik olarak baktığımızda sütün daha dikkat edilmesi, 2 porsiyon gibi mesela yine pardon 3 porsiyona çıkarılması mesela çok daha uygun olacaktır. Hı-hı. Mesela bu bağlamda her yaş grubu için protein daha önemli. Örneğin çocuk grubunda baktığımızda yumurtayla ilgili biraz daha bir dikkat etmek lazım. Ya da aslında her yaş grubu için yumurtanın çok daha önemli olduğunu ve eğer herhangi bir sağlık problemimiz yok ise her gün mutlaka tüketilmesi gerektiğinin de altının çizilmesinde yarar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Süt ürünleri dediniz. Burada da yine süt içmekten kaçınanlar var. Yararlı değil sağlığımıza diye bir takım söylemlerde bulunabiliyorlar. Sütün içilmemesi gerektiğini söylüyorlar. Ya da içiliyorsa illaki laktozsuz ve dahi işte bitkisel sütler, badem sütü, yulaf sütü bunlar bu aralar yine çok popüler. Ne diyeceksiniz sütle ilgili? Gerçekten süt bizim sağlığımıza zararlı mı?
0: Süt bugün için bilindiği kadarıyla herhangi bir sağlığı oluşturmuyor. Sağlığa zararlı bir şey oluşturmuyor. Hı hı. Ancak şöyle bir şey var. Yani şimdi mesela süt içiyor kişi ve diyor ki şişiyorum ben. Gazım daha fazla oluyor. Evet, o zaman evet. O tür bireylerde laktozsuz süt tercih edilebilir. Zaten laktoz dediğimiz şey sütün şekeri. Karbonhidratı yani. Dolayısıyla laktozsuz içtiğinde herhangi bir sıkıntı olmayacak şekle geliyorsa sütten vazgeçmemek lazım.
1: Besin değeri hocam laktozsuzun daha mı düşük ya da yine protein açısından daha mı az?
0: Hiçbir farkı yok aslında. Süt dediğimiz şey aynı. Sadece laktozsuz olanında laktoz ayrılarak geri kalanı ile oluşturuluyor. Bir sıkıntı oluşturmayacak şekilde getiriliyor aslında insana. Hı-hı. Dolayısıyla bazen de şöyle olabilir. Başka bir hastalığa ya da başka bir ilaç kullanımına bağlı laktozla ilgili sıkıntı yaşayabilir insanlar. Evet. O zaman ona göre tabii davranmak lazım. İşte biraz önce kendiniz de söylediniz. Çölyak hastası mesela. Çölyak hastasında laktoza karşı bir intolerans ya da işte bunu hazmedeme gibi gibi bir şey oluşabileceği için mesela bu tür şikayetleri işte gaz yapıyor, midemde bulantı yapıyor, içtiğim zaman huzursuzluk oluşturuyor diyorsa kişi onun üzerinden gitmek lazım. Ama sütün alternatifi örneğin yoğurt zaten dışarıda 1/4 sindiriliyor, fermente oluyor. Vücut açısından da herhangi emiliminde, sindiriminde bir sıkıntı oluşturmuyor. O zaman bu tür şikayetleri varsa kişilerin yoğurt tüketimi olabilir.
1: Kefir.
0: Kefir olabilir. Zaten geleneksel içeceğimiz bizim. İnek sütü ya da keçi sütünden içerisine kefirin mayası konulup 24 saat bekletiliyor. Sonrasında tüketiliyor. Yine probiyotik olması özelliği, hani fermente olan besinlerin, süt ve ürünlerinin peynir de dahil olmak üzere hepsinin probiyotik yararı var ve tüketilmesi, yenilmesinde çok güzel şeyler var. İnsan sağlığının daha iyiye gitmesi için.
1: Peki hocam, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Albay'dan dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Kendisini dün kaybettik. Rahmetle anıyoruz. Kadife gibi bir sesi vardı. Birçok hatıramızda yeri vardı. Ve işte o güzel şarkılarından birini şimdi ailece de dinleyelim.
2: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz mi? İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden. Usul usul yaklaşıp yanıma sarılıverecekmiş gibisin o anda boynuma.

0: ailece devam ediyor.
1: Bir kez daha rahmetle analım Alpay'ı ve devam edelim yayınımıza. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Hülya Yardımcı ile sohbetimize devam ediyoruz. Süt, yoğurt, bunlardan bahsettik. Çok önemli konular hakikaten. Beslenmemize de yeri olan bazı besin ögelerinden konuştuk. Şimdi sütle ilgili de yine merak edilenler var. Mesela süt yarım yağlı mı olsun, tam yağlı mı olsun? %1, %0.5'e düşen yağ oranları var. Bunlar acaba daha mı iyi, yoksa tam tersi sütün yağının olduğu gibi kalması mı gerekiyor? Yağlarla ilgili konuşalım biraz hocam.
2: Evet. Aslında burada öncelikle doymuş yağ kavramının sağlık üzerindeki etkilerine bakmak lazım. Biz özellikle doymuş yağ dediğimiz zaman ilk aklımıza tereyağı, işte kuyruk yağı, iç yağı ya da genel olarak hayvansal besinlerde bulunan yağ geliyor. Aslında baktığımız zaman hepsinde doymuş yağ az ya da çok var. Yani içerisinde yağ olan bir besin, bu et de olabilir, süt de olabilir. Dolayısıyla içerisinde doymuş yağ bir miktar var. Baktığınız zaman dolayısıyla bunların sağlık açısından nasıl olduğunu bakmak lazım.
1: Evet, evet.
2: Örneğin bir zeytinyağı ya da ayçiçek yağı tükettiğinizde de içerisinde doymuş yağ var. Ama doymamış olan yağlarla, hatta omega 3'ten yüksek dediğimiz besinleri tükettiğimizde de içerisinde
1: balık gibi,
2: balık gibi doymuş yağları alıyoruz.
1: Evet.
2: Ama bunların oranları ne kadar, bunlara bakmak lazım. Ve bunların toplamında bizim sağlığımıza katkısı ne kadardır, olumlu ya da olumsuz yönde bakmak lazım. Süt özelinde bakmak istersek eğer, sütteki doymuş yağ, yani ya da azaltılmış yarım yağlı sütler, örneğin çocuk beslenmesine baktığınız zaman tam yağlı sütü kullanmak.

0: zorundasınız. Evet. Özellikle 0-2 yaş arasında, 1 yaşından sonra inek sütü vermeye başladığımızda siz tam yağlı olanını tercih edeceksiniz. Veya işte diğer dönemler içinde. Çünkü sütün yağının aslında tek başına vücudumuzda olumsuz bir etkisi yok süt yağının. Ama diğerleriyle birleştiği zaman, özellikle doymuş yağdan daha zengin bir beslenme örüntüsünde sütü de tam yağlı tüketiyorsanız, o zaman toplamda alacağınız doymuş yağ fazla olacağı için sıkıntı yaratabiliyor. Ama süt yağı için özelde baktığımızda biz şöyle diyoruz: herhangi bir problemi yok ise, sıkıntısı yok ise, bunu özellikle yetişkinlik ve sonrasında yarım yağlı süt olabilir. Toplamdaki yağın daha az alınması
1: ya da
0: adına
1: miktarı ona göre ayarlayabilir miyiz mesela?
0: Evet, zaten
1: süt miktarını
0: şöyle
1: daha azaltırız.
0: Evet, şöyle, zaten hani biraz önce de konuştuk, günlük gereksinimleri her yaş grubunda farklı. Örneğin yetişkinlerde 2 su bardağı alacaksa bu süt yoğurt toplamında, sütü yarım yağlı olarak, diğerini yoğurttan gelen yağ olarak düzenleyebiliriz. Yetişkinlerde genellikle yarım yağlıyı tercih etmekle beraber, tam yağlı tüketildiğinde bunun vücut için büyük bir zararı var mı sağlığımıza, böyle bir şeyden söz etmek için farklı şeylerin de olması gerekiyor. Örneğin kişinin bir kronik hastalığının, örneğin tip 2 diyabetinin olması lazım.
1: Evet.
0: Veya işte kalp damarla ilgili daha ileri düzeyde sorunlarının olması lazım. O zaman zaten o bağlamda biz bunu farklılaştırıyoruz. Ama sağlıklı bireyler için böyle çok da tam yağlı süt içtim, eyvahlar ne olacak bana diye bir şey baktığımızda o kadar da değil. Çünkü nasıl oluyor? O zaman kişilerin yarım yağlı süt veya işte %1 yağlı süte düştüğü zaman belki süt içmeyi azaltabiliyor, tadı hoşuna gitmiyor, alışkanlığı veya tam yağlı peynir yiyip yarım yağlı ya da yağsa
1: gerçekten
0: geç.
1: Gerçekten hiç güzel
0: evet,
1: değil
0: evet,
1: yarım yağlı.
0: Evet, dolayısıyla alışkanlığı değişiyor ve hiç tüketmeme, hiç yememe durumuna gelebiliyor bireyler. Tamamen bireysel olarak bakıp onun günlük bir beslenme örüntüsünün neler oluştuğunu kontrol edip beraber konuşup karar vermek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
1: Et açısından ne dersiniz hocam? Yağsız mı tercih edilmeli?
0: Şimdi özellikle kırmızı et açısından bakıyorsak, biz dana etinin kullanılmasını özellikle öneriyoruz.
1: Evet.
0: Bunun yanı sıra balığın ve tavuğun, yani beyaz et olanların da günlük beslenmemiz içerisinde yer almasını savunuyoruz. Ama kırmızı et açısından dana eti kullanılacak. Miktar olarak baktığımızda zaten değişik günlerde değişeceği için, örneğin haftada en az 2 kere balık tüketmek, 2 kere tavuk tüketmek, 1-2 kere de kırmızı et, dana eti tercih etmek zaten doğru bir yaklaşım olacaktır. Ama bazı insanlara baktığınız zaman, ben tavuk eti sevmiyorum, ben
1: diyor,
0: balık tüketmek istemiyorum ve kırmızı et tüketmek istiyorum dediğinde, dana etinin daha çok diğerlerine göre yağ oranı daha az olduğunu bildiğimiz için bu doğrultuda, ama günlük alacağı miktarlarında belirli bir porsiyon içerisinde kalması gerektiğini unutmamamız gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Ama besin çeşitliliği anlamında baktığımızda, zaten sadece kırmızı etle veya sadece beyaz etle veya sadece bitkisel tahıllardan gelen protein içeren besinlerle beslenmek çok da sağlıklı değil. Besin çeşitliliğinin olması yeterli ve dengeli beslenme açısından zaten oldukça önemli bir nokta.
1: Çok kısa bir vaktimiz kaldı hocam, konuşacak çok şey var ama meyvelerden hiç bahsetmedik. Meyveleri konuşalım biraz
0: evet
1: da. İçerisinde şeker var diye onu da hiç tüketmeme taraftarı olabiliyor insanlar, ama
0: evet,
1: meyveler çok önemli.
0: Çok önemli. Meyvelerin içerisindeki şeker fruktoz. Fruktozun özelliği hani nasıl? Glikoz gibi böyle bir sistemde metabolik süreç geçmiyor, direkt hücrenin içerisine giriyor. İnsanlar onun için diyor ki, ben meyve tükettiğimde ben aynı zamanda çok fazla şeker de almış oluyorum. Ama meyveleri tükettiğimiz zaman biz aynı zamanda içerisinden posayı alıyoruz. Aynı zamanda bizim vücudumuzun, hücrelerimizin yıpranmasını önleyen antioksidanları
1: evet,
0: alıyoruz,
1: vitaminler,
0: fenolik bileşikleri alıyoruz, vitaminleri alıyoruz. Dolayısıyla meyve konusunda bu yararlarını da göz önüne aldığımız zaman tüketeceğiz, ama çok fazla böyle işte oturup da bir öğünde 3 tane 4 taneyi üst üste değil, toplam beslenmede günde 2-3 meyve olacak şekilde, sebzeler de ayrıca alındığında toplam en az 5 porsiyon, o zaman hiçbir sıkıntı zaten oluşmamaktadır.
1: Denge
0: Denge değil çok mi? Önemli.
1: Evet, evet işte aslında evet. Konuşmamızın kesinlikle özeti. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica çok faydalı, ederim, çok güzel ederim. Bilgilerdi. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Çok sağ olun. İyi günler diliyorum ben de. Hoşçakalın.
1: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hülya Yardımcı konuğumuzdu. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Kerem Arıkaya teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ölünceye kadar bakma sözleşmesinden kaynaklı bazı davalarda tarafların kimler olacağı ve bununla ilgili yaşanacak sorunlar üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ölünceye kadar bakma sözleşmesi. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, sözleşme taraflarından bakım borçlusunun, bakıma ihtiyacı olan kişinin öleceği zamana kadar her türlü bakım ve gözetmeyi kabul ettiği, diğer sözleşme tarafı olan bakım alacaklısının da sahip olduğu mal varlığının belli bir kısmını karşı tarafa devretmeyi vaat ettiği akittir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçağal. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
2: Sayın hocam, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Hocam, bir kimse diyelim ki böyle yaşlandı ya da bir hastalığı var. Bir kimseye de ücreti mukabili veyahut da bir karşılık vermek kaydıyla kendisine bakmasını istiyor. Kanunda geçen adıyla işte ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapıyor. Bu sözleşme nedir? Kimden ne talep edilebilir? Mesela örnek olsun diye söylüyorum. Bana bakarsan ben de şu taşınmazımı sana vereceğim gibi bir anlaşma olsun. Taşınmazlar bu davaya konu edilebilir mi? Edilmişse daha sonra bu bakım alacaklısının açacağı davalar kimlere yöneltilmelidir?
2: Sayın hocam, öncelikle ölünceye kadar bakma sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş isimli bir sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusunun bakım alacaklısını ölünceye kadar bakıp gözetmeyi, bakım alacaklısının da bir mal varlığını veya bazı mal varlığı değerlerini ona devretme borcunu üstlendiği bir sözleşmedir. Sözleşmenin tarafları alacaklı ve borçlu, daha doğrusu bu sözleşmeye özgü olarak ifade etmek gerekirse bakım alacaklısı, yani kendisine bakılmasını isteyen kimse ve bakım borçlusu, yani bakım ödeviyle yüklenen kimsedir. Sözleşmenin borçlar hukukuna ve miras hukukuna tabi olmak üzere iki türü mevcuttur. Bu tür ayrımının sonucu özellikle uygulanacak hükümlerde karşımıza çıkar. Borçlar hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesinde şekil kuralları dışında Türk borçlar hukuku hükümleri aynen uygulanırken, miras hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tarafların ehliyeti, sözleşmenin şekli, içeriği, iptal kabiliyeti bakımından miras hukuku hükümleri uygulanmaktadır. Miras hukuku hükümlerine aykırı düşmediği müddetçe de pekala Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanabilecektir. Şimdi miras hukukuna tabi olan ölünceye kadar bakma sözleşmeleri bakımından esasen kanun koyucu miras hukukundaki rejimi dikkate alıyor. Ama borçlar hukukuna tabi olan sağlar arası işlem olarak akdedilen sözleşmeler bakımından ise borçlar hukukundaki sözleşmelere ilişkin prensipleri esas alıyor. Diyelim ki miras hukukuna tabi olmaksızın sağlar arasında akdedilen

edilmiş olan bir ölünceye kadar bakma sözleşmesi var. Hatta muris vefat ettikten sonra bunun borçlar hukukuna tabi, yani sağlar arası bir ölünceye kadar bakma sözleşmesi olduğu da noter marifetiyle tespit edilmiş olsun. Açıkça bu bir sağlar arası ölünceye kadar bakma sözleşmesi diye ifade edilmiş olsun. Böyle bir sözleşme elbette Medeni Kanun'un 716. maddesi gereğince pekala bakım borçlusuna tescile zorlama davası dediğimiz ama uygulamada genellikle tapu iptali ve tescil davası sihirli formülüyle ifade edilen bir dava açma imkanı verir. Bu durumda diyelim ki muris vefat ettikten sonra bakım borçlusu, bakım alacaklısı vefat ettiği için onun geride kalan mirasçılarına husumet yöneltmelidir. Peki husumet yönelteceği kimseler kimlerdir? Diyelim ki miras bırakanın mirasçılarından birisi mirası reddetti ve elbette ölünceye kadar bakma sözleşmesinden kaynaklı tapu iptal tescil davası açmadan önce sıkça karşılaştığımız üzere bakım borçlusu mirasçılara bir ihtar çekti. Dedi ki ben dava açacağım, hazırlanıyorum. Size bir haftalık, örnek veriyorum, mühlet. Bu sürede ya hisselerinizi bana devrettiniz ya da ben size de dava açacağım dedi ve geride kalan mirasçılardan 5 mirasçıdan ikisi de bu şekilde hisselerini devretti. Şimdi acaba bu hisse devrine rağmen bakım borçlusu davayı hisseyi devredenlere de mi yöneltmek zorundadır? Sırf mirasçı olmalarından dolayı aslında taşınmazda hiçbir hakları kalmamasına rağmen hepsine husumet yöneltmeli midir? Diyelim ki sadece bu ihtara uymayan bir mirasçı kaldı. Sadece ona mı yöneltmelidir? Ona yönelttiğinde bu durumda acaba dahili davalı olarak dosyaya diğer hisselerini devreden mirasçılar eklenmeli midir? Yargıtay bu konuda sağlar arası ve miras hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesi ayrımını pek de gözetmeksizin miras hissesini devretmiş olsun olmasın tüm külli haleflere husumetin yöneltilmesini beklemektedir. Mesela Yargıtay'ın en güncel içtihatlarından birine konu olayda davacı ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle annesi muris'in taşınmazdaki miras hak ve hisselerini ölünceye kadar kendisini bakıp gözetmesi karşılığında kendisine temlik ettiğini, bakım borcunun yerine getirildiğini ama bakım alacaklısı muris'in de vefat ettiğini belirterek ölünceye kadar bakım akdinin tapu kayıtlarına dayanarak bu taşınmazlar bakımından davalar adına olan sözleşmeye konu payın iptaliyle adına tescilini talep etmiş bir dosyada. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin kararına konu olan olayda davalı taraf ise burada muvazalı bir işlem yapıldığını, sözleşme yaparken muris'in fiil ehliyetinin bulunmadığını ileri sürmüş ise de önce ilk derece mahkemesi söz konusu talebi kabul etmiş. Böylece ölünceye kadar bakma sözleşmesinin sahih olduğunu ve hissenin davacı adına tapuya tesciline karar vermiştir. Akabinde bugün için kapatılan Yargıtay 14. Hukuk Dairesi'ne dosya gelmiş ve Yargıtay ilgili dairesi davacı tarafından dava konusu ölünceye kadar bakma akdinden kaynaklanan edimlerin yerine getirildiği ileri sürülerek tapu iptali ve tescil isteminde bulunulduğuna göre husumetin bakım alacaklısının mirasçılarına yöneltilmesi gerekli ve yeterli olup diyerek bu hususu açıkça belirtmiştir. Yani bakım borçlusunun mirasçıların hepsine husumet yöneltmesi istisnasız olarak içtihatlarda eleştiri açık olmakla birlikte aranmakta ve bunu bir bozma sebebi yapmış. Bunun üzerine ilk derece mahkemesi yine önüne gelen dosyada aynı dosya bakımından bu bozma sebebini bertaraf ederek tekrardan davanın kabulüne tapu iptal tescile karar vermiş. Netice itibariyle Yargıtay 7. Hukuk Dairesi içtihatında davanın ölünceye kadar bakım akdine dayalı tapu iptal tescil ve sözleşmenin tapu kaydına şerhine ilişkin bir dava olduğunu ortaya koymuş. Bunun kaynağının borçlar kanununda bulunduğunu ve ölünceye kadar bakma sözleşmesinin resmi şekilde düzenlenmesi gerektiğini, resmi şekilde düzenlenmeyen bir sözleşmenin de değer verilemeyeceğini belirtmiş. Bakım borçlusunun bakıp gözetme yükümlülüğü aksi kararlaştırılmadığı sürece bakım alacaklısını aile içerisine alıp ikametgah temini, besleme, giydirme, hastalığında tedavi, manevi yönden de her türlü yardım ve desteği sağlama gibi çok geniş manzumede bir ödevler demetini içermektedir. Bu görevlerin yerine getirilmesi halinde pekala ölünceye kadar bakım sözleşmeleri taraflarına kişisel hak sağladığı için
kapı iptal tescil davasını, bakım borçlusu ya da vefat etmiş ise onun külli haleflerinin bakım alacaklısının mirasçılarına karşı açabileceği ifade edilmektedir.

0: Bu esasen isabetli bir yaklaşım olmakla birlikte sağlar arası ve miras hukukuna tabi ölünceye kadar bakma sözleşmesi arasındaki ayrımın da bu içtihatlarda göz önünde bulundurulması gerektiğini söylemek lazım. Sağlar arası ölünceye kadar bakma sözleşmeleri bakımından açıkçası hissesini devretmiş olmasına rağmen tüm miraslara husumet yöneltilmesinin çok da isabetli olmadığını söylemek mümkündür Sayın Hocam.
1: Hocam değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet, ailesinde bu tür sözleşmelere taraf olan bireyler varsa bunun sorumluluğu bakımından oldukça ilgi çekici bir konu oldu. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçaal idi ve bize ölünceye kadar bakma sözleşmesiyle ilgili uygulamada karşımıza çıkan önemli bir soruna değindi. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Bugünden yana Allianz seninle.
4: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz ailemde.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
6: Abicim.
7: Vay ustam.
6: Beni çağırıyorsun.
7: Korkmayın, buradayım.
6: Ne yapıyorsun böyle?
7: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
6: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
7: Devir.

0: yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese merhaba. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Mahmut Doğaslan ve mikrofonda ben Muhammed Burak Yayla. Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programına hoş geldiniz. Bu bölümde tarih boyunca farklı dinlerin, kültürlerin ve medeniyetlerin bir arada yaşadığı özel bir şehir olan Kudüs'ü konuşacağız. Kudüs ve çok kültürlü yaşam başlığıyla bu kadim şehrin birlikte yaşama tecrübesini, dini ve kültürel çeşitliliğini ele alacağız. Efendim, dinler tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Dinler Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şinasi Gündüz hocamız bizlerle birlikte bugün. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
1: Kendisiyle Kudüs'ün çok katmanlı yapısını ve farklı inançların bu şehirde nasıl bir arada var olduğunu değerlendireceğiz. Kıymetli hocam, şöyle bir ifade vardı. Yemin ederim ki dünyanın bütün toprakları tek bir insanın kanını akıtmaya değmez. Ama görünen tablo öyle değil. Hele Kudüs, Nuri Pakdil'in deyimiyle onu bir kol saati olarak

0: olarak kolunda taşıyan yazarımız. Kudüs'ü bugün sizinle konuşmak istiyoruz. Çok kültürlü bir şehir, açarken de söyledik. Peki niye çok kültürlü şehir? Temel unsurlar nedir kıymetli hocam? Kudüs'ü bu kadar kıymetli ve değerli yapan.
1: Şimdi Kudüs tarih boyu aslında inançların, farklı kültürlerin kesiştiği, buluştuğu, birbirine karıştığı, hatta zaman zaman bu etkileşimden yeni bir takım kültürel unsurların ortaya çıktığı çok gerçekten ender şehirlerden bir tanesi. Kudüs'ü belki bizim Anadolu'daki Antakya'yla, belki İstanbul'la kıyaslayabiliriz. Dolayısıyla Kudüs'te bu çok kültürlülüğün arka planında farklı etnik ve dini kimliklerin özellikle bir arada yaşaması, bir arada buluşması, çoğu zaman tarih boyu işte barış içerisinde bu birlikteliğini gerçekleştirmesinden kaynaklanıyor ve bu çerçevede Kudüs'te özellikle hani üç büyük dini gelenek dediğimiz işte İslam, Hristiyanlık, Yahudilik bunların bir arada bulunması Kudüs'e tarih boyu aslında insanların hep bir cazibe merkezi olarak ilgi göstermesine neden olmuş. Dolayısıyla sanattan, mimariden işte ne diyelim literatüre kadar toplu yaşamdan, dini kültürden tutun ticari faaliyetlere kadar Kudüs her zaman bu cazibe merkezi olma konumundan dolayı insanları oraya çeken, sadece orada yaşayan halklar için değil, dünyanın dört bir tarafından insanları oraya çeken bir merkez, bir ziyaret edilecek olan bir mekan olma özelliğini korumuş ve bu çerçevede de çok kültürlülüğünün merkezi olmuş.
0: Evet, bu bir düşüncenin tesis ettiği yapı. O düşünce şimdi yok kıymetli hocam. İşte şerefülmekan bil mekin dediğimiz, şerefülmekin bil mekan diye de adeta tersinden de söylediğimiz o düşünceyi yaşayan bir dönem vardı. Şimdi yok. Ama anımsamak da istiyoruz kıymetli hocam. Hangi dönemlerde bu barışın tesis edildiği, o adeta insanların birbiriyle bir arada yaşama arzusunun, insiyakının yüksek olduğu dönemler ne zamanlar kuvvetliydi?
1: Şimdi bakın Kudüs aslında 636'ya kadar İslam egemenliğinde değildi. Yani o dönemde ki işte Roma dönemini kastediyorum. Bu İslam egemen döneme kadar olan periyotta Kudüs'te genel anlamda Hristiyanlık hakimdi ve ciddi anlamda bu Hristiyanlığın o dönemdeki tek tipçi, baskıcı şeyinden dolayı anlayışından dolayı Kudüs'te Hristiyan olmayan halklara karşı, bu arada tabii ki Yahudilere karşı da ciddi bir baskı ve takipat vardı. Ancak 636'dan itibaren orada İslam egemenliği söz konusu oldu ve aradaki işte Haçlı savaşları çerçevesinde kurulan kabaca 95-100 yıllık bir o dönemi çıkartacak olursanız o tarihten 1917'ye kadar Müslümanların egemenliğinde kaldı. Ve bunun 400 yılı Osmanlı egemenliği dönemidir yaklaşık olarak. Ve bu İslam egemenliği döneminde Kudüs'te müthiş bir gerçekten barış içinde bir arada yaşama kültürü diyebileceğimiz o tecrübenin bir örneği şey yapılmış oldu. Ve Müslümanlar mesela Hazreti Ömer Kudüs'ü fethettiği zaman İlk yaptığı iş işte Kudüs'teki Hristiyan çoğunluk bir arada yaşamaya dair bir antlaşma metni, yani bir emenname vermek oluyor ki Kudüs Patriği Sofronius'a verdiği bu emenname ile, yani bu belgeyle Kudüs'teki aslında insanların kendi dinlerini, kültürlerini, dillerini, efendim ne bileyim her türlü yaşam koşullarını özgürce yaşama ve ifade etme hürriyeti onlara tanınıyor ve bu çerçevede sadece Hristiyanlar değil, Yahudilere de müthiş bir dini özgürlük, yaşam özgürlüğü alan açılmış oluyor. Ve o tarihten itibaren aslında Kudüs, ki Hazreti Ömer orayı fethettiğinde o zamanki yaygın adı İlya'dır, artık kutsal şehir anlamında Kudüs-ü Şerif'e dönüşüyor. Ve İslam orayı bir harem bölgesi olarak ilan ediyor. Harem saygı duyulan ve o saygıdan dolayı da kendisine değer verilen bir mekan, bir bölge anlamına geliyor ki İslam'da bu yalnızca işte Mekke, Medine ve Kudüs için kullanılan bir kavramdır. Harem-i Şerif kavramı. Dolayısıyla İslam egemenliği döneminde hasreten özellikle de bakın yani Osmanlı'nın egemenliğine girdiği işte

0: kabaca ne diyelim 16. yüzyıl başlarından itibaren 20. yüzyıl başlarına kadar gelen dönemde Kudüs'te o çok kültürlü yapı ısrarla korunmuştur. Bizzat işte mesela devletin kendi, yani imparatorluğun kendi himayesinde görülmüştür. Tüm insanların özgürlük alanları ve bunun korunması için de her türlü ekonomik, siyasi, kültürel her türlü destek de sağlanmıştır.
1: Evet, düşünce kıldan ince, kılıçtan keskin ve o düşünce tesis etti. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dönemi o çok kültürlü yaşamın bütün unsurlarıyla adeta ele alındığı bir dönem oldu galiba. Hoşgörü de bu bağı ayakta tutan unsurlardan bir tanesiydi. Peki kıymetli hocam, birazcık daha günümüze doğru gelirsek. Günümüzde Kudüs'te çok kültürlü yaşamdan hala söz edebilir miyiz?
0: Maalesef edemiyoruz. Bakın, maalesef edemiyoruz. Özellikle Kudüs'ün işte 1967 sonrası dönemde Doğu Kudüs de dahil olmak üzere şu andaki işte İsrail tarafından işgal edilmesi sonrası dönemde o çok kültürlü yapı aleyhine maalesef birçok gelişme oldu. Sistematik bir kampanyayla, bir politikayla çok kültürlülük yok edilmeye çalışıldı. Bu sadece Kudüs'te ve civarındaki İslam kültürü için değil, yani Müslüman kültürüne ait unsurlar için değil. Kudüs'teki envai çeşit, mesela Hristiyan kültürüne karşı da adeta bir savaş açıldı, yürütüldü. Bakın şu son mesela işte bu İran ve İsrail ABD savaşında bir ayı aşkın mesela süre sadece Mescid-i Aksa değil, işte Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi gibi Hristiyanların hani en mukaddes, en kutsal sayılabilecek olan mekanlara da kapatıldı. Adeta kapısına zincir vuruldu. Orada sadece Müslümanlara değil, Hristiyanlara karşı da son derece böyle hani itici, takibat dolu bir takım böyle hareketler neredeyse artık günübirlik hadiseler haline geldi. Ve bu çerçevede Kudüs ve civarı tek tipleştirme politikasıyla, ki İsrail'in işte o Büyük İsrail politikası, o seçilmiş işte topraklar, seçilmiş halk, vaat edilmiş topraklar öğretisi çerçevesinde, tırnak içerisinde söylüyorum, tamamıyla Yahudileştirilmesi politikası doğrultusunda ele alınıyor ve buradaki maalesef tüm diğer hani Yahudilik dışı görülen gelenekler, kültürler baskı altına alınıyor. Kudüs'te biz bunu çok açık bir şekilde yaşıyoruz. Kaldı ki bu, bakın, Yahudilerin, bu fanatik Yahudilerin artık günübirlik söyleme haline de geldi. Yani bir şekilde Kudüs'te mesela Mescid-i Aksa'nın yerine işte bir üçüncü mabedin inşa edilmesi, Kudüs'teki her türlü Yahudi inancıyla, geleneğiyle, kendilerine göre ideolojisiyle çelişik gibi görülen tüm mesela mekanların, tüm kültürel yapıların ortadan kaldırılması, bu günübirlik fanatik Yahudiler tarafından da dillendiriliyor.
1: Evet, hakikaten gelinen durum adeta arada bir uçurum var. Nasıl bir düşünceden nereye doğru evrildi? Mevcut siyasi ve sosyal şartlar, kıymetli hocam, bu birlikte yaşama kültürünü de elbette olumsuz etkiliyor diyebiliriz, değil mi? Yani burada hani sizin başlarken anlattığınızla şimdi güncel olarak anlattığınız arasındaki farkı tarihi olarak ayırt edemiyoruz belki o dönemi, çünkü görmediğimiz için, ama hani bu kadar ak ile kara yönünde değişmiş olması da gerçekten bir aklın eseri, kötü düşünen bir aklın eseri. Bu birlikte yaşama kültürüne yeniden dönebilmek, kıymetli hocam, mümkün müdür? Çünkü burada pek çok kardeşimizi de ağırladık. Onlarda gördüğümüz hep bir ümit var. Hep böyle mütebessim bir hadiler. Olanı hayır olarak biliyorlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?
0: Kuşkusuz bu mümkün. Yani şu andaki bu Kudüs'te yaşanan olumsuz durum aslında tarihsel bir sapmadır. Bakın, bir sapma hadisesidir. Yoksa ana çizgi, ana gövdeyi ifade eden bir şey değil. Çünkü bu sapmanın arkasındaki Siyonist düşünce, bakın Siyonist düşünce fanatik bir aşırılıkçılık, bir elitizm, bir ne diyelim işte Yahudi seçkinciliği ideolojisine dayalı bir yaklaşım, bir felsefe, bir siyaset ve bu tarz olumsuz durumların sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Oysa diğer tarafta biz baktığımız zaman hani bu işte aşırılıkları besleyen mesela dini

0: fanatizm, dinsel fanatizm nereden gelirse gelsin aslında dinler özü itibariyle bakın buna karşıdır. Mesela yani Yahudilik dininden bahsediyoruz. Yani Yahudilik dininin de en azından işte mesela Musa'nın o 10 emri diye söz konusu edilen ilkelerine baktığımızda işte orada mesela öldürmemek vardır. İnsanların malına, mülküne, inançlarına saygı göstermek vardır. Birçok orada ahlaki ilke var. Ama bugünkü Siyonist düşüncedeki olan insanlar bu ilkelerden aslında sapan insanlardır. Bakın öz itibariyle böyledir. Ve neticede Kudüs tarih boyu bakın Müslümanlar, özellikle Müslümanların orada işte egemen olup da İslam egemenliğinde olduğu dönemde o İslam'ın diğer insanların inançlarına, kültürlerine saygı gösterme, onlara özgürlük alanı sağlama konusundaki ilkeleri doğrultusunda tüm diğer kültürlere de orada yaşama hakkı vermiştir. Kendilerini ifade hakkı vermiştir. Bir şekilde barış içerisinde bir arada yaşamanın Kudüs bakın en böyle örnek gösterilebilecek bir modelini oluşturmuştur. Ve bu fanatik, dinsel fanatik bir yapıyla bozulduğu zaman karşımıza bugünkü sorunlar ortaya çıkmıştır. Yani dolayısıyla ben şu anda da yani işte Kudüs, yani tabii genel anlamda Filistin'de ama özel anlamda Kudüs ve civarındaki bu durumun, bu fanatizmin bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu fanatizm ortadan kalktığı zaman, alt edildiği zaman ki insanlık aslında bunu alt edecek güç ve kudrete sahiptir. Bunun farkında olmak gerekiyor. Zira bu sadece Kudüs'te değil, dünya genelinde zaten ciddi anlamda birçok savaşa, krize yol açıyor. Dolayısıyla bu alt edildiği zaman tekrar yeniden Kudüs ve civarında bence bu farklılıkların bir arada yaşaması konusundaki o olumlu tecrübe yeniden tezahür edecek diye bekliyorum.
1: Evet. Bunun için değerlere ihtiyacımız var. İnsanlığın adeta bu zamanda koltuk değneğiyle yürümeye çalıştığına şahit oluyoruz kıymetli hocam. Evet. Kendi ayakları üzerinde maalesef gidemiyor ama sizin Kudüs örneğinde bahsettiğiniz hoşgörünün, samimiyetin, adaletin tesis edildiği, kendin için istediğini başkası için istemedikçe düsturundan hareketle insanların bir arada yaşadığı ve burada üç dinin adeta nasıl bir böyle bir arada bulunmasının bize bir nüve, örnek olarak gösterildiği bir coğrafya burası. Siz bazı olgulardan bahsettiniz. İşte samimiyetten, sevgiden bahsettiniz. Hangi değerler üzerine bu dünyanın insanına seslenmeli Kudüs?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Bakın birçok dinde var olan temel bir ilke vardır. Yani evet, empati ilkesi. Biz buna altın kural deriz. Altın kural. Bu da şudur. Kendin için istediğin şeyi başkası için de istemek. Ya da tersini düşünecek olursak kendine uygun görmediğin bir şeyi başkasına da uygun görmemek. Bakın bu ilke bizde mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi olarak vardır. İşte yani bir insan hani kendisi için istediği şeyi bir kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz der Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Aynı ifadeyi biz bakın Yahudi Hristiyan kutsal metninde görürüz. Aynı ifadeyi hatta Hint dinlerinde, Doğu dinlerinde görürüz. Şimdi dolayısıyla burada önemli olan bakın bir arada barış içerisinde yaşayabilmek için bu empati ilkesini ön plana çıkartan öncelikle bir değer sistemi oluşturmak gerekiyor. Empatiyle bakmak. Yani ben kendim için istediğim o inanç özgürlüğünü, yaşam özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü başkası için de isteyebilmeliyim. Kendim için istemediğim, uygun görmediğim şeyleri de başkasına da uygun görmemeliyim. Bugün zaten bu değeri bir tarafa bıraktığı için işte örneğin bu Siyonist yönetim, işgalci yönetim farklılıklara karşı şiddet uyguluyor, baskı uyguluyor. Hatta onların işte çocuklarını, bebeklerini bile katletmeyi kendisini meşru olarak görüyor. Bu bir sapmadır. Şimdi bakın birincisi bu. İkincisi de bir şekilde biz aslında bütün dinlerin yine ortak bir noktası şudur. İnsana yönelik bir hakikat ve mutluluk mesajı sunmasıdır. Yani insanın hem bu dünyada hem öte dünyada mutluluğu, mesela işte İslam'ın da diğer dinlerin de en azından hani teorik anlamda dillendirdiği ortak bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu çerçevede aslında barışı, insanın aslında huzurunu, mutluluğunu esas alan bir söylemin ön plana çıkartılması gerekiyor. Kuşkusuz bu da bunun önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına bağlı. Yani yoksa sadece böyle Pollyanna vari bir böyle bir barış mutluluk söylemiyle huzur gelmez. Yani bir şekilde eğer bir yerde bir sorun varsa, barışın önünde bir engel varsa onun ortadan kaldırılması gerekir. Bugün Kudüs örneğinde bunun önündeki en büyük engel bu Siyonist zihin yapısıdır.
1: Evet.
0: Bu zihin yapısı ortadan kaldırılmadan, bunun bir takım böyle sakat ideolojisiyle mücadele edilmeden orada maalesef bir arada barış içinde yaşamanın imkanını tesis etmek de pek mümkün olmayacaktır.
1: Evet. Hocam, devletler arasında elbette siyasi hamleler var ama bireye düşen bir bakış açısı olarak, bir pencere açmak olarak adlandırırsak, hani Pollyanna vari bakmamak lazım dediniz. Hakikat de başkalarının topladığı bir bal değil der Cemil Meriç. Onu toplayamayız, onu kitaptan elde edemeyiz. Biz onu kafamızın ve gönlümüzün iç fetihleriyle elde edebiliriz ve ona ulaşabiliriz der. Bu çok kültürlü yapı bir zamanlar vardı ve tarihsel bir sapma yaşadı. Biz nasıl bir bakış açısı geliştirmeliyiz? Eyleme dönen bir bakış açısından bahsediyorum. Nasıl bakmalıyız Kudüs'e? Bu çok kültürlü yapının yeniden tesis edilmesi ve kazanılması için bireye düşen vazife, sorumluluk nedir? Yese düşmemek lazım, ümit var olmak lazım, eyvallah. Ama bakış açımızı zenginleştirmek için sizin söyleyeceğiniz, önereceğiniz hususlar nelerdir?
0: Şimdi öncelikle bir defa bir farkındalık bilinci içerisinde olmamız gerekiyor. Farkındalık da şu: Kudüs, bakın biz bir Müslüman olarak meseleye baktığımızda bize ait bir değerdir. Yani Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Kudüs, Hazreti Peygamber'in İsra ve Miraç hadisesine konu olan şehirdir. Kudüs bir peygamberler şehridir. Yani Hazreti İbrahim'den efendim ne bileyim Hazreti İsa'ya kadar, Hazreti Zekeriya'dan Hazreti Yahya'ya kadar birçok peygamberlerin tevhid mesajına, o risaletine mekanlık yapmış olan bir şehirdir. Ve dahası Kudüs bir şekilde bizim haremimizdir, harem bölgemizdir. Dolayısıyla bakın bu farkındalık şu: bizim için İstanbul ne kadar haremse, değerliyse, gözümüzün bebeğiyse Kudüs de öyledir. Bakın bu farkındalığın bilincinde olmamız gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi de bu çerçevede Kudüs'te sadece biz yaşamıyoruz. Yani sadece mesela İslam kültürü olmayacak, sadece Müslümanlar olmayacak. Kudüs'te tarih boyu olduğu gibi bizden farklı insanlar da olacak. Hristiyanlar da olacak, Yahudiler de olacak. Çünkü mesela Kudüs Hristiyanlar içinde bir haç mekanıdır. Hazreti İsa'nın o kendi inançlarına göre yaşadığı, hayatını efendim harcadığı birçok böyle kutsal mekanın bulunduğu bir yerdir. Yahudiler açısından da Kudüs bakıldığı zaman kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Şimdi dolayısıyla bu çerçevede Kudüs bir çatışma, bir kavga, bir savaş mekanı değil. Bu farklılıkların kutsallarına saygı göstererek bir arada yaşamanın imkanlarını oluşturma, bakın, merkezidir. Bireysel anlamda bizim bunun da farkında olmamız gerekiyor. Ve bu çerçevede biz şu andaki, tabii hani Kudüs'teki o çatışma ve şu andaki olumsuz durumu ön plana çıkartarak değil, ama bunun üstesinden gelerek Kudüs'ü tekrar o asli konumuna döndürme konusunda bir bilinç düzeyine sahip olmamız gerekiyor. Bu önemli. Üçüncü bir nokta da şu: Kudüs'ten ya da şu anda olup biten hadiselerden hareketle İslam'ın bize kazandırdığı o farklılıklara saygı, hani farklı insanların inançlarına saygı, işte sizin dininiz size, bizim dinimiz bize, inanan kendisi lehine inanmış olur, inanmayan kendi aleyhine inanmış olur gibi, hani Kur'an ayetlerinden hareketle, yani insanların arasındaki bu inanç farklılıklarını çatışma, savaşma ve şiddet aracı olarak değil, tam tersine birbirini tanıma, hak ve hakikati konuşma, hak ve hakikati birbirine anlatma konusunda farklılıkları dikkate alma, bakın gerçekliği olarak görerek, dolayısıyla Kudüs merkezinde bugün yaşanan hadiseleri, mesela işte bir Yahudi düşmanlığı, bir Hristiyan düşmanlığı, buna dönüştürmemek, ama oradaki o şiddete, şu andaki o olumsuz duruma karşı ortak mücadele etme konusunda inancı ne olursa olsun tüm insanları harekete geçirecek böyle bir fırsat olarak görmek gerekiyor. Tamam, bakın bu önemli. Aksini yaptığımız zaman aslında İslam'ın bize kazandırdığı o

0: değerlerden de uzaklaşmış oluruz ki bu bizi çok farklı noktalara götürür.
1: Götürür. Farklılıkları ayrıştırıcı bir unsur değil. Evet. Zenginliklerimiz olarak kabul etmek ve bu minvalde hareket etmek lazım. Empati de dediğiniz gibi çok önemli kıymetli hocam. Bir iki dakikalık bir vaktimiz kaldı. Gelecekte Kudüs'ü yeniden sizin bu bahsettiğiniz minvalde çok götürlü bir yaşam modeli olarak görebilir miyiz? Sizin gelecek tasavvurunuzda bu var mı kıymetli hocam?
0: İnşallah olacak kesinlikle. Bunun için Kudüs'ün özgürleştirilmesi gerekiyor. Kudüs şu anda özgür değil. İlk adım bence Kudüs'ü özgürleştirmek. Bu Siyonist işgalci yapının tasallutundan Kudüs'ü ve o bölgeyi kurtarmak gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman emin olun tekrar yeniden Kudüs'te bu gerçekleşecektir. Şu anda tüm dünya genelinde, hani sadece Müslümanlar arasında değil, işte bakın mesela Papalık, Katolik Kilisesi genel anlamda baktığımız zaman şu anda Kudüs'te ve o civarda olup biten o zulümden rahatsız. Her fırsatta da bunu dile getiriyor. İnsanlık vicdanı dünyanın neresinde olursa olsun bundan rahatsız. Bakın bunlar olumlu şeyler. Dolayısıyla ben bunların belki yakın gelecekte olmasa bile orta vadede, ileri vadede mutlaka buraların özgürleşmesi ve yeniden o Kudüs'ün hani bir barış kenti, bir Darüsselam formatıyla tekrar buluşması konusunda bir durum oluşturacağını düşünüyorum.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun katkılarınız için. Ediyorum. Kudüs mühürlenmiş, yeniden mühürlenmiş bir hazine. O çok kültürlü yapıyı yeniden uyandırmak için de insanoğlunda her şey mevcut, yeter ki istensin. Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde programında bugün Kudüs'ü ve çok kültürlü yaşam tecrübesini kıymetli hocamız, konuğumuz İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şinasi Gündüz hocamızla ele almaya çalıştık. Kudüs yalnızca bir şehir değil kıymetli dinleyenler. Farklı inançların ve kültürlerin yüzyıllar boyunca bir arada var olma arayışının da çok önemli bir sembolü. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, iyi günler.
2: Zeytin Ağacı'nın Gölgesinde.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: ...29 Ekim... Az uyuyoruz, yetmiyor. Sürgünler bütün gece horluyor. Yorgun çocuklar, yorgun. Dışarıda yıldızlar var, çok büyük yıldızlar. Vaftizci Yahya'nın ya da bizim Panayotis'in kafası gibi vahşice çıkan kılları tıraş edilmiş yıldızlar. Bir de yarpuzlar içindeki küçük kurbağalar. Sabahları yüzümüze gül rengi bir güneş çarpıyor denizdeki en sıradan yansımasıyla. Arsekion Lisesi'nin merdivenlerinde satılan ucuz yağlı boya tabloların aynısı ve böyle bir güneşi beğenmemiz tuhaf. Tek başına, iki kişi birlikte, çoğu zaman daha da kalabalık, avluda ya da tepede dikilip ona bakıyoruz. Ve bu güneş yüzümüze vuruyor bütün gücüyle, kalan son taneleri düşürmek için badem ağacını çırpan o yalın ayak köylü gibi. Sonra başımızı eğip ayakkabılarımıza bakıyoruz, toprağa bakıyoruz, düşen bir şey yok. Dikenler ve dökülen kızıl yaprakların arasında derisi yüzülmüş bir eşek kafası bulduk. Belki de yaz mevsiminin kafasıydı, ıslak taşlara böylesine bırakılan, çevresinde de küçük mavi çiçekler, adlarını bilmediğimiz. Çitin arkasından biri seslense, kuş üzümü dolu bir kağıt külah gibi toprağa düşüyor hemen sesi. Geceleyin karşı tepelerden

0: Sesi geliyor mehtabın havası inmiş lastiğini değiştirenlerin. Sonra her şey yeniden düzene giriyor. Ceketinden kopmuş kahverengi düğmeyi avluda tesadüfen bulman gibi. Ve biliyorsun onun hiç ama hiç turnedeki tiyatro oyuncularının kostümlerindekine benzemediğini ve daima çırak kalacakların o beceriksiz nazik özeniyle yerine dikmek zorunda olduğun alelade bir düğme olduğunu. 1 Kasım. Sis'in kargalar gibi kara kanatları var. Hiç gözü yok. Kör haliyle gözlerimizi, ceplerimizi yokluyor. Yaşlı falcı kadının avcumuza baktığı gibi. Artık hiçbir şeyi saklayamıyoruz. Burada her şeyin içi dışına çıkıyor. Yatmadan önce çıkardığımız kirli bir çorap gibi. Ve ayaklarımız çıplak. Yüzlerimiz de öyle. Günler geçtikçe artık hepimiz senli benli konuşuyoruz. Aklımda kalan bu satırlar Yanis Ritsos'un sürgün günlüklerinden. Ari Çokona'nın çevirisiyle Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Onlar sınır tanımayan paketler. Kıtaları aşarlar, engelleri yıkarlar. Dış ticaret işlemlerine maliyet avantajı sağlarlar. Siz de Garanti BBVA dış ticaret paketlerine gelin. İthalat, ihracat ve karma seçeneklerinden işinize en uygun paketi seçin. Dış ticaret işlemlerinde avantajlı fiyatlardan yararlanın. Garanti BBVA mobil veya internet bankacılığı üzerinden hemen başvurun. Garanti
4: BBVA. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İstikçe iyi hissedeceksin.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
1: Reklamlar.
9: Film Odası.

0: Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makinenin sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Film başlıyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, İstanbul dün sabah saatlerinden bu yana bir afetle mücadele ediyor malumunuz. Ve kuvvetli fırtınayla birleşen şiddetli yağış bugün de şehri olduğu gibi teslim almış durumda. Dolayısıyla prodüktörümüz Didem Karakelle'nin hazırladığı film odası, bugün teknik yönetmenimiz Gülden Acar ve yapımcımız Sinem Ünlü eşliğinde bendeniz Altuğ Köseler'le her zaman alışkın olduğunuz Elif Karahan Toker'in yerini aldım efendim. Ve film odasında bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugün film odasının konusu...

Su, bir otel resepsiyonunda geçen Salih Ortaçay'ın yönettiği Gece Mesaisi filmi. Ve bu filmi yönetmeni, yaratıcısı Salih Ortaçay ile birlikte konuşacağız bugün film odasında. Salih Bey de şu anda hattımızda. Hoş geldiniz demek istiyorum ben.

0: olarak tabii ki hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve tüm İstanbullulara da başsağlığı diliyoruz. Kayıplardan da bir an önce haber almayı temenni ederek yayınımıza başlayacağız bugün. Tabii ki acı olaylar yaşıyoruz, afetlerle karşı karşıyayız ama malumunuz bir yandan da hayat devam ediyor. Dolayısıyla da biz de mümkün mertebe gücümüzün yettiği, teknolojimizin izin verdiği ölçüde yayınlarımızı aksatmadan sizlerle birlikte olmaya, yayınlarımızı sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. İşte o anlardan bir tanesinde de şu anda zaten şahitlik ediyorsunuz efendim, film odası ekibimiz belki bugün değişmiş durumda ama tüm güzel içeriğiyle, az önce de söylediğim gibi prodüktörümüz Didem Karakelli'nin hazırlamış olduğu o dolu dolu bir filmi tüm ayrıntılarıyla her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşan içeriğiyle film odası bugün de karşınızda olacak. Az önce de paylaştım, Salih Ortaçay'la birlikte filmi ele alacağız, sizlerle paylaşacağız. Zaten ne kadar başarılı, festivallerde ne kadar önemli adımlar attığını da hepimiz şahitlik ediyoruz. Tabii ki siz değerli sinema severler zaten bunları biliyorsunuz ama bizimle bugün bu program aracılığıyla yolları kesişen dinleyenlerimizle de biz bilgileri paylaşmak, filmi tanıtmak, aynı zamanda Salih Bey'le bu yolculuğu kendi sesinden birebir olarak dinlemek için stüdyolarımızda yerimizi aldık. Salih Bey'le görüşeceğiz ama işte malumunuz efendim, bu afetler bazı elde olmayan sonuçlar da doğurabiliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlarım şimdi bana işaret ediyorlar. Salih Bey'in de telefonunda sanıyorum şu anda bir sıkıntı oldu. Dolayısıyla biraz sonra kendisini mikrofonlarımıza bağlayacağız ve tabii ki bu önemli yapımdan kendisinden dinleyeceğiz, bilgileri sizlere aktaracağız. Ama hemen ben şöyle kısaca kendisini telefon hattına bağlayana kadar gece mesaisiyle ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Salih Ortaçay'ın yazıp yönettiği film 2025 yapımı, 19 dakika 59 saniyelik bir kısa film efendim ve kurmaca türündeki filmin yapımcı şirkette Kın Kın Film. Film butik bir otelde gece resepsiyonisti olarak çalışan Emrah'ın hikayesini anlatıyor aslında. Genel olarak baktığınızda Emrah patronu Adem tarafından, artık hepimizin de hayatının önemli bir parçası, güvenlik kameraları aracılığıyla sürekli izleniyor. Bu gözetim zamanla çalışan üstünde farklı etkiler yaratıyor, baskıyı arttırıyor ve iki karakterin de film süresince çatışmasına da biz seyirciler olarak şahitlik ediyoruz. Tabii filmin çıkış noktası yönetmenin gerçek hayatta tanık olduğu bir olaydan esinlenilerek doğmuş. Ortaçay otelde çalışan bir arkadaşını ziyaret ettiği sırada arkadaşının patronu tarafından güvenlik kameralarından izlendiğini ve telefonda da sorgulandığını öğreniyor. Ve işte buradan filmin ilham kaynağı doğuyor. Filmin doğuş süreci de işte böyle başlıyor. İzlemeyenler için çok tavsiye edebileceğim, gerçekten kendi düşüncemi öncelikle sizlerle paylaşırsam, harika bir iş çıkan, çok önemli bir yapım, yapıt olmuş. Dolayısıyla da hakikaten bir kez daha tüm emeği geçenlere, başta filmin yönetmeni ve senaristi Salih Ortaçay olmak üzere, buradan teşekkürlerimizi sunarak yayınımıza başlayalım. Salih Bey de şimdi telefon attığımızda yerini almış. Hoş geldiniz Salih Bey.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkürler. Malumunuz işte İstanbul'un durumu telefonlara da yansıdı. Sizi birazcık geç alabildik yayınımıza. Ama olsun, ne mutlu ki sonuç olarak buluştuk. Dolayısıyla kaybettiğimiz vakiti de hemen kazanalım istiyorum. Hemen konuya gireceğim müsaadenizle. Şimdi az önce de söyledim. Sinema severlerini zaten çoktan radarında olduğunuzu düşündüğüm bir kişi olarak bugün yolu ilk defa sizinle kesişecek, ilk defa sizi tanıyacak dinleyenlerimiz için de Salih Ortaçay'ı biraz kendi ağzından da tanıyalım mı?
1: Tabii ki. 1976 Ankara doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimini Ankara tamamladım. Daha sonra Muğla Üniversitesi'nde turizm ve otelcilik eğitimi aldım. 2008'den beri İstanbul'da yaşıyorum. Burada yazarlık eğitimi aldım. 15 yıl kadar da sinema televizyon sektöründe reji asistanı, post prodüksiyon sorumlusu, kurgu asistanı olarak çalıştım. Şu anda da kısa filmler yaparak hayatıma devam ediyorum.
0: Peki ben biraz önce paylaştım, gece mesaisi aslında sizin yaşadığınız bir olaydan esinlenerek doğmuş. Ama biliyorum ki biraz önce siz de paylaştınız, otelcilik deneyimimizin de mutlaka etkisi oldu sanıyorum bu filmin oluşum aşamasında.
1: Evet, yani ben Muğla Üniversitesi'nde Tuzlu Mutasyon Bölümünde okudum. Uzun yıllar.

0: turizm sektöründe çalıştım. Bodrum'da, Marmaris'te ve İstanbul olmak üzere bazı şehirlerde. Şimdi de zaten İstanbul'da böyle hayatıma devam etmek için yine bir otelde çalışıyorum. Gece mesai, yine filmin adında geçtiği gibi gece mesaisinde çalışıyorum. Bu filmin çıkış noktası da benim bir arkadaşımı ziyarete gittiğimde oldu. Arkadaşım da bir otelde çalışıyor ve onu ziyarete gittiğimde patronu telefonla arayıp benim kim olduğumu, orada ne aradığımı gibi sorular sordu. Ben de arayanın kim olduğunu sorduğumda patronun olduğunu söyledi ve ben dedim ki bu çok güzel bir kısa film hikayesi oldu buradan. Çünkü hani sürekli olarak çalışanlarını güvenlik kamerasından denetleyen bir patron hakikaten çok ilginç bir karakter olarak gözüktü bana.
1: Peki siz de zaten üstüne bastınız, kameralar artık hayatımızın her yerinde. Siz de zaten evet. Olayı trajikomik bir şekilde ele almışsınız filmde. Bu yeni dünya düzeni için gece mesaisinin bakış açısını biraz daha derine inerek sizden dinleyelim mi?
0: Yani şimdi şöyle, biliyorsunuz Panopticon diye bir kavram var. Cezaevi modeli, bu İrlanda'da bir mimarın çizdiği bir cezaevi sistemi. Burada işte insanları ortadaki bir kuleden bakarak herkesin izlendiği, zaten bu distopik mesela Black Mirror gibi dizileri izlediyseniz orada evet. Da görmüşsünüzdür. İnsanların birbirini sürekli gözetlediği, birbirleri üzerinde takvim kurdu. Birçok bu konu çok yaygın olarak işleniyor aslında sinema sektöründe. Özellikle bilim kurgu, fantastik hikayeleri çok fazla işleniyor. Ama tabii bu artık bilim kurgu, fantastik olmaktan çıkıp günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Herkes birbirini işte güvenlik kanalından gözetliyor veya sosyal medyalarından stalkluyor. Ve inanılmaz bir gözetleme takip mekanizması var. O yüzden bu konu bana çok çekici geldi.
1: Ben de hemen filmi izlediğimde şunu düşündüm açıkçası. Bir patron çalışan ilişkisi, çalışanların maruz kaldıkları, bir diğer yandan sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi herkesin sadece kendisinin görebildiği bir noktadan hayata bakmak istemesi, olayları değerlendirmek istemesi sadece kendi gözüyle. Bununla ilgili de harika bir iş çıkardığınızı düşünüyorum bu arada. Siz neler paylaşmak istersiniz işin bir de bu sosyolojik boyutları ile ilgili?
0: Yani dediğim gibi bu kavram gün geçtikçe hayatımıza girmeye devam ediyor. İnsanların dediğim gibi herkesin sadece gözetleyen konumunda olduğu ve kimsenin gözetlenmek istemediği bir yani mesela hani böyle artık gizli hesaplar çok yaygınlaşmaya başladı. Herkes birbirini bir şekilde takip ediyor. Bir şekilde dediğim gibi kamera artık bu bizim ülkemizde çok yaygın değil. Gerçi ama bunun Güney Kore'de ve Çin'de özellikle çok büyük davaların açıldığını ben daha önce bu filmi yaparken araştırmalarında okumuştum. Çünkü artık otel odalarında, işte kafeteryalarda, her yerde insanların artık özel alan ihlali dediğimiz şey çok yaygınlaşmış durumda. Ama şükür bizim ülkemizde çok fazla yaygın değil şu anda bu belirtilen mekanizmaları. Ama bu özellikle teknolojinin çok gelişkin olduğu Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde hani mini kameralar vasıtasıyla insanlar birbirlerini sürekli olarak izletiyorlar. Bu çok korkunç boyutlara ulaşmış durumda dünya çapında. Bunun için hukuki tarafını da araştırdım ben. Mesela yani işte bir patronun işçisini atıyorum kameradan gözetleyerek bunu bir mahkemede kanıt olarak sunma durumu söz konusu değil. Ceza kanunumuzda yani bu tip işte yani bir çalışanınızın atıyorum işi kaytardığını uyuduğu gibi bir delil olarak sunduğunuzda mahkeme bunu delil olarak kabul etmiyor henüz daha.
1: Evet.
0: Yani işin hukuki böyle bir boyutu var. Ama sosyolojik boyutu yani teknoloji geliştikçe ve kamera sistemleri geliştikçe daha korkunç boyutlara varmaya başlıyor.
1: Peki biraz daha filmin içine girersek güvenlik kameraları tabii sizin hikayenizin de önemli bir parçası, az önce hep konuşuyoruz zaten. Siz görüntü yönetimi ve kamera kullanımı açısından nasıl bir yol izlediniz?
0: Ya görüntü yönetimi olarak biz Eyüp Boz'la çalıştık. Eyüp Boz benim daha önce Leyla ile Mecnun ile bizle beraber çalıştığım bir abimdi ve çok keyifli çalışmıştık. Bu filmi de mesela çok böyle yani ne şey yönetmenler hani şey derler ya artık ette tamrı gibidir ve o ne diyorsa o olur. Ben öyle bir yol izlemedim. Ben görüntü yönetimine yani şey koordineli çalıştım. Yani onun istediği planları onun için bir şekilde ben sadece kendi zorunlu olarak gördüğüm planları ona söyledim. Hareketli bir kamera istedik, omuz kamerası istedim. Çünkü güvenlik kameraları kayıtları sabit olacaktı. Sabit kamera kullanacaktı. Ve ben hani böyle karakterleri takip ederken daha böyle omuzda bir kamera tercih ettim. Filmin color içinde daha çok pastel renkler tercih ettik biz. İşte mesela karakterli, mesela o otelde normalde çalışanlar şey giymiyor, üniforma giymiyorlar ama biz filmde giydirdik ve bordo renkleri tercih ettik. Lobideki tabloyu biz getirdik oraya, orada yoktu o. Masa üzerindeki yeşil lambayı da biz getirdik. Böyle daha pastel renklerin ağırlıklı olduğu, bir de gecenin, gece çekileceği için daha mavinin ve siyahın kuvvetli olacağı bir color correction tercih ettik. Renk paleti tercih ettik. Bence de yani görsel olarak istediğin, yani %90 olarak istediğin görselliğe ulaştığımı düşünüyorum.
1: Gece atmosferinin anlatıya katkısı sizin için ne kadar önemliydi? Siz de gece mesaisi yapan bir insan olarak.
0: Yani şimdi gece yani biliyorsunuz karanlık ve tekinsiz bir ortamdır. Ve ben de mesela çalıştığım ortamlardan biliyorum. Gece hatta orada karakterlerden bir tanesi de bir saatten sonra buraya kopuk gelir. Yani hakikaten öyledir yani gece mesailerinde. Bir saatten sonra böyle artık tekinsizlik hakim olmaya başlar. Gece o yüzden hani böyle daha karakterlerden mesela orada girmenin sebeplerinden bir tanesi de oldu. Daha kışkırtıcı bir rengi tercih ediyordu. Ve zaten hani mavi zaten kaçınılmaz olarak geceyle beraber kullanmamız gereken bir renkti. Ben işte bu gecenin tekinsizliğini ve vurgulamak için bu renk paletlerini tercih ettim. Ve gece çalışmak hakikaten çok zor. Hangi sadece otel sektöründe değil yani birçok sektörde çalışan gece çalışanlar var. Bir saatten sonra insanlar gece çalışanların en büyük özelliklerinden bir tanesi yalnızlıktır. Çok yalnız kalıyor insanlar müdahalesinde. Ve o yalnızlık hissini de artık bu mavi ve kırmızı ve ağırlıklı olarak siyahla birleştirerek göstermeyi tercih ettim.
1: Peki
0: karakterler açısından soracak olursanız da
1: hemen onu soracaktım. Şimdi çatışan bir Emrah ve Adem'i görüyoruz, ana karakterler, çatışan karakterler ama benim izleyince filmi dikkatimi çeken mesela bir de bu durumu tamamen kabullenmiş Cemil ve Feryal'i de görüyoruz. Bu şimdi hem oyuncu seçimleri hem karakter oluşumlarından da bahsedelim mi dolayısıyla?
0: Ya dediğim gibi şimdi sektörde birkaç insan profili var. Bazı insan profilleri hakikaten bu durumla karşı karşıya geldiklerinde tepki gösteren insanlar. Yani sen beni izleyemezsin, sen bana bunu yapamazsın diyen yani insan profili. Bir de yani bunu kabullenmiş, artık yıllardır sektörün içinde olan, hani sektörün bütün kusurlarını bilen, boş kör noktalarını bilen insanlar. Cemil'in böyle bir karakter olmasını istedim ben. Cemil yıllardır bu sektörde çalıştığı için istediği gibi orada hükmü sürüyor aslında ve patronun da çok da ne derler ciddiye almıyor aslında.
1: Evet.
0: Onun tavırlarını da ciddiye almıyor. Yani böyle insanlar da var piyasada. Ama bu izlenmeyi ve sürekli olarak işine karışılmasını hazmedemeyen insanlar da var Emrah gibi. Çünkü Emrah ilk defa çalışıyor.
1: Sektörde daha yeni.
0: Çünkü üniversite öğrencisi ve ona bu şey çok tuhaf geliyor. Yine orada şey, bizim Feryal isimli bir karakterimiz var. O da işte akşam mesaisinde çalışıyor. O da mesela evini geçindirmek zorunda olan üniversiteli bir kızcağız. O da yaptığı hatadan dolayı Adem Bey tarafından cezalandırılıyor. Bir para kesiliyor maaşından. O da durumdan rahatsız. Yani, ama ana karakterlerimiz tabii Emrah ve Adem'di. Ben şimdi filmi yaparken saf iyi ve saf kötü karakterler koymak istemedim. İki karakterlerin de iyi yanları ve kötü yanları olsun istedim. Çünkü Emrah tamam hayatında ilk defa çalışıyor, işe ihtiyacı var ama bir taraftan da uyuyor.
1: Evet.
0: Çalışırken.
1: Evet.
0: Ve bir taraftan işi de kaytarıyor. Ve otele girip gidenlerle samimi oluyor. Ve Adem Bey bunları istemiyor. Adem Bey de işte orası karısıyla yıllar önce kurdukları bir hayal. Emekli olduklarında bir otel almak istemişler ama karısının ömrü yetmemiş. Ve Adem Bey tek başına devam ediyor. Bir taraftan işte karısının hatırasını, bir taraftan kendi yatırımını korumaya çalışırken tabi gece mesaisinde tekinsiz bir ortamdır. Kimin bilip kimin bileceği belli olmadığı için o çalışanı denetlemeye çalışıyor. O da hani bir taraftan kendi yatırımını korumaya çalışıyor. Ve bu iki karakterin çıkarları artık o küçücük otel lobisinde çatışmaya giriyor. Bu fikir bana çok cazip geldi ve bunu işlemek istedim. Bilmiyorum yani insanlar da sevip hoşlarına gittiysen iyi mutlu bana.
1: Çok da güzel işlemişsiniz. Ellerinize, kollarınıza, emeklerinize sağlık. Peki çekim süreci nasıldı? Nasıl geçti?
0: Ah, seçim en zor kısmına geldik. Ya, çekim süreci şöyle. Yani biz Kültür Bakanlığı destekli olarak çektik projemizi. Yapımcı bir arkadaşımız vardı. Onunla beraber çektik.

0: Hazırlığımız bir 6 ay kadar sürdü. İşte kast direktörüyle oyuncuları belirlememiz, ondan sonra mekanları tercih etmemiz ve çekim takvimimizi çıkartmamız. Bu bir 6 ay kadar süremizi aldı. Çekimleri 3 günde gerçekleştirdik. Daha doğrusu 3 gecede gerçekleştirdik. Ama biz çekimler sırasında bir kaza yaşadık.
1: Geçmiş olsun.
0: Ben bir otelin asansöründe 2 saat mahsur kaldım.
1: Oo.
0: Evet, yani şey, benim ışıkçı arkadaşlar bütün ışık malzemesini asansörü gittiler için. Asansör bozuldu ve beni İstanbul itfaiyesi gelip kurtardı asansörden.
1: Bayağı büyüdü yani olay.
0: Evet, yani şöyle bir şey, bizi hatta uyarmışlardı. Biz İstanbul Beyoğlu'nda çektik ve İstanbul Beyoğlu'nda böyle ufak çeteler var. Yani film çekildiğini görüp işte para isteyen, işte vermezseniz olay çıkartırız diyen. Bize de şey dediler, film çektiğinizi çok belli etmeyin dediler, ama ben asansörde kaldığımda iki itfaiye aracı, bir polis aracı, bir ambulans için İstiklal Caddesi'ni ineterek o filmin geldiği için bütün Beyoğlu'nun orada film çektiğinin haberleri oldu. Öyle bir komik bir hatıra olarak bu geçti. Onun dışında çok keyifli bir set. Ekip çok uyumluydu. Ekibin bir kısmı profesyonel insanlardan oluşuyordu. Yani sektörde uzun yıllardır çalışan insanlardan. Bir kısmı ise biz şey istedik, üniversiteli gençlere de alan açmak istedik. Üniversitelerin sinema bilimlerinde okuyan 600 arkadaşımız vardı. Onlar da işte fasetlerini yaşadılar.
1: Harika.
0: Öyle bir şeyimiz oldu. Nifit Kayacan zaten çalışması çok keyifli, çok profesyonel bir insan. Ekrem Can da işte genç nesil oyunculardan ve o da yani çok tecrübeli. Zaten bu yıl bizim filmimiz haricinde bir de uzun metraj filmde festivallerde görünür oldu. Ve şu an onu da açıklayabiliyorum. Bayağı bir projede görüşüyor.
1: Yolu açık olsun.
0: Bizim çok keyifliydi. Peki. Prodüksiyon sürecimiz 5-6 ay sürdü. Ben kurgusunu da ben yaptım.
1: Evet.
0: 5 ay kadar kurguda kaldım. 1,5 ay sürede ses düzenlememizi ve renk düzenlememizi yaptık. Ve sonra festival sürecimizi başlattık.
1: Tam oraya gelecektim. Ben de siz de biraz önce zaten sözünüzün içinde geçirmiştiniz. Sonra festival yolculuğu başladı ki çok önemli başarılara da ulaşmış durumda film. Biraz da o festival sürecinden bahsedelim mi?
0: Evet, aslında bizim festival sürecimiz biraz kısır başladı. Biz Türkiye'de işte Antalya Film Festivali ve Ankara Film Festivali ile İzmir Film Festivali ile başladık. Ve bu film festivallerden red aldık. Üç şekilde. Ama sonra işte ilk yurt dışı deneyimimiz Miami Short Film Festivali'nde yaşadık. Bizi Miami'ye çağırdılar. Bizim yapımcımız Miami'ye gitti ve orada festivale katıldı. Arkasından Bakü Film Festivali'ne katıldık Azerbaycan'da. Oraya ben de gittim. Orada da güzel hatıralar biriktirdik.
1: Evet.
0: Yurt dışından açmış olduk Miami Bakü. Daha sonra İstanbul Film Festivali'yle Türkiye premierimizi yapmış olduk ve arkasından zaten diğer festivallerde gelmeye başladı.
1: Bursa'da jüri özel ödülü var gördüğüm kadarıyla. Taif Kısa Film Festivali'nde en iyi film ödülü var. Rotary Kısa Film Festivali'nde birincilik ödülü var.
0: Ödülünü aldık. Rotife'den de orada Kapadokya düzenleniyordu. Kapadokya Ürgüp'e gitme şansım oldu. Orada da en iyi filmi aldık. Bir de Bursa Altınçınar'dan jüri özel ödülü aldık. Onun dışında Ayvalık Film Festivali, Adana Altın Koza festivallere katıldık. Bir de benim için çok kıymetli Rusya'da Tataristan'a gitme şansı buldum. Kazan Film Festivali'nde filmimiz gösterildi. Film gibi keyifli. Önümüzdeki ayda Fethiye'de olacağız. Fethiye Film Festivali'nde. Ve şu an herhalde bir 6 ay daha filmimizin festival süreci devam eder diye düşünüyorum.
1: Keyifle devam edecek inşallah. Peki malumunuz tabii olaylardan dolayı biraz geç girdik yayına. Yayın süremiz de ister istemez kısaldı ama Salih Ortaçay'dan bundan sonra ne bekleyeceğiz?
0: Yani bu benim 5. kısa filmimdi. Gece Mesai'si. Bundan önce daha önce Sabancı Vakfı'nın düzenlediği bir yarışma için bir Çark isimli film çekmiştim. O da bayağı bir festival süreci güzel olmuştu. 10 küsur yıldır da sektörde çalışıyorum. Ve artık niyetim bir uzun metraja artık ne derler, yavaştan girmek. Uzun metraj yapmak, kısa metraj yapmak gibi değil. Çok zorlu bir süreç. Bunun için de Yönetim Kültür Bakanlığı kanalımızda olacağız. İşte, film yapım desteği veya İngilizce bir desteklere başvuracağım. Ama niyetim bundan sonra uzun metraj bir film yapmak.
1: Sahip Bey, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben de bir sinema sever olarak da bundan sonraki projelerinizi de iple çekerek bekleyeceğim açıkçası. Tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok iyi bakın kendinize. Bay bay.
1: Sağ olun siz de. Efendim süremizin sonuna geldik. Prodüktörlüğünü Didem Karakeller'in hazırladığı, yaptığı Film Odası'nda bugünlük bizden bu kadar diyeceğiz. Teknik yönetmenimiz Gülden Acar sizlere eşlik etti bugün. Sinem Ünlü bizlerle birlikteydi ve spikeriniz ben Altuğ Köseler'le haftaya Film Odası'nda yine sizleri Radyo 1'de bekliyor olacağız efendim. Hoşçakalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: İnsan konuşmayı bir erdem saydı hep. Söz söyleyeni dinledik, söz üreteni takdir ettik. Söz bulamayanı ise çoğu zaman yetersiz gördük. Oysa medeniyetin en ince birikimlerinden biri tam tersini bize fısıldıyor. Bazen en doğru şey hiçbir şey söylememektir. Susmanın bir beceri olduğunu unutmuşuz gibi görünüyor. Çünkü susmak artık çoğunlukla bir yokluk sayılıyor. Fikir yoksulluğunun, ilgisizliğin ya da çekingenliğin bir işareti gibi algılanıyor. Oysa kadim ahlak geleneklerinde sükût bir olgunluk göstergesiydi. Konuşmayı bilen değil, susmayı bilen insandı yüksek ahlakın temsilcisi. Çünkü susmak kelimenin tam anlamıyla bir tercihti. Söyleyebilecekken söylememekti. Ve bu tercih çoğu zaman en uzun konuşmadan daha fazlasını taşırdı. Bir düşünün, bir yakınınız size ağır bir şey anlattığında hemen çözüm önermeye mi koştunuz? Hemen bir deneyim paylaşmaya, bir örnek vermeye, bir yol göstermeye mi başladınız? Bu iyi niyetin en yaygın biçimidir elbette. Ama o insan belki de sadece duyulmak istiyordu. Yanıt değil, yalnızca bir varlık istiyordu karşısında. Ve siz konuşmaya başladığınız o anda ona sunabileceğiniz en değerli şeyi, o sessiz, dingin varlığı geri çekmiş oldu. Psikoloji bunu uzun süredir biliyor. İnsanın iyileşmesi için çoğu zaman söze değil sessizliğe ihtiyacı vardır. Bir terapistin en güçlü mücadelesi bazen hiçbir şey söylememesidir. O boşluğu doldurmak, o anı olduğu gibi taşınmak, evet bu basit görünür ama son derece zordur. Çünkü insan sessizlikten rahatsız olur, içini doldurmak ister. Oysa o rahatsızlığa katlanmak, karşımızdaki insana verebileceğimiz en büyük armağanlardan biri olabilir. Toplumsal hayatta da bu böyledir. Bir tartışmada son sözü söylememek, bir dedikodu ortamında bildiğimizi paylaşmamak, bir eleştiride aklımızdan geçeni dile getirmemek, bunların hepsi bir zaaf gibi görünür. Aksine olgun bir iradenin, düşünülmüş bir duruşun göstergesidir tüm bunlar. Söz gümüşse, sükût altındır der atalarımız. Bu lafı ezberledik ama pratikte genelde tam tersini yaşıyoruz. Sessizlik aynı zamanda bir saygı biçimidir. Karşımızdaki insanın sözünü bitirmesini beklemek, araya girmemek, onun cümlesini tamamlamamak, işte bunlar küçük jestlerdir ama bir insanın bize olan güvenini inşa eden şeyler tam olarak da bunlardır. Çünkü insan sözünün kesilmediği yerde kendini güvende hisseder, dinlendiği yerde bir çiçek gibi açılır. Belki de bugün kendimize şunu sormak gereklidir. Son bir haftada konuşmak yerine susmayı tercih ettik mi? Ve o suskunluk karşımızdaki insana ne hissettirdi? Sevgili dinleyenler, susmak bir erdemdir. Ama her erdem gibi bu da ancak bilinçli tercih edildiğinde erdem olur. Yoksa susmak da bir kaçış olabilir, bir ilgisizlik olabilir. Aradaki farkı koyan şey niyetimizdir ve o niyeti yalnızca biz biliriz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır. Bugün az konuşmayı konuştuk. Umarız az ama yerinde konuşmuşuzdur. Hepinize sessizliğin değerini bilen nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. İstanbul'u vuran selde 2 kişi hayatını kaybetti. 2727 kişi kurtarıldı. Devlet tüm imkanlarıyla afetzedeler için seferber oldu. Ülke genelinde 55.560 personel görevlendirildi. 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il için turuncu, 40 il içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu savunma yapmaya başladı. İmamoğlu'nun savunması 4 gün sürecek. 53'ü tutuklu 436 sanığın yargılandığı davada Ekrem İmamoğlu örgüt elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklu. 143 eylemden sorumlu tutulan İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bakü'de düzenlenecek Asya'da işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar verdi. Bakanlık Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına işaret etti. Pakistan'ın Peşaver kentinde bir özel okulun çatısı çöktü. İlk belirlemelere göre 17 öğrenci ve bir öğretmen hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz, Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici," dedi. Trump'ın duyurduğu Rusya ile Ukrayna arasındaki enerji ateşkesi ise sahada uygulanmıyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz geneli çok bulutlu. Güney Ege kıyıları, Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari,

0: Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Samsun Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım alt yoldan devam ediyor. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 50 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
6: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha sonpolanıyor.
7: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
6: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
4: Dünya Katılım var.
8: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
9: Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz, Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz.
10: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
11: Hayırdır, yine mi kaytarıyorsun?
12: Nerede?
13: Açıl.
12: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çıtıyoruz, bu.
11: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
12: Devir?

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta sağlık sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton sistem pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba sevgili gençler ve kendini genç hissedenler. 15 Ekim Perşembe bugün Genç Yaşam programıyla TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizleri. Herkese mutlu bir gün diliyoruz sevgili dinleyenler. Ekipçe Serap Tan hazırladı programımızı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Günün öğleni akşama taşıdığımız şu dakikalarda gününüzü bir nebze dahi olsa güzelleştirebilmek adına Genç Yaşam'la yine sizlerle birlikteyiz. Hemen hatırlatalım, biz haftanın hafta içi her gün 15 haberleri ardından Genç Yaşam programıyla bu frekanslarda sizlerle birlikte olmaya, gençliğin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün de yine konuklarımız, genç konuklarımız var. Atatürk Üniversitesi'nden öğrenci arkadaşlarımız, yüksek lisans öğrencileri bizimle birlikte olacak. Birazdan detayları paylaşacağım. Şimdi Tarkan'ın sesine kulak veriyoruz. Kuzu kuzu.

Sevgili dinleyenler, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yüksek lisans öğrencileri unutulmaya yüz tutan gelenek ve ritüelleri sanatsal tasarımlarla yeniden yorumlayarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarıyor. Bu özel serginin mimarları stüdyo konuğumuz Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü lisansüstü öğrencileri Rabia Çağlayan, Meryem Taşçı ve Nefise Yıldız bizimle birlikte olacaklar birazdan. Şimdi Eda Özülkü söylüyor. Uçurumda uçurdum.

0: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: Genç Yaşam devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam programında canlı yayınımız devam ediyor. Konuklarımız Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yüksek lisans öğrencileri. Unutulmaya yüz tutan gelenek ve ritüelleri sanatsal tasarımlarla yeniden yorumlayarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarıyor. Bu özel serginin mimarları stüdyo konuğumuz Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü lisansüstü öğrencileri Rabia Çağlayan. Rabia hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Meryem Taşçı. Meryem hoş geldin.
4: Hoş buldum.
2: Ve Nesife Yıldız. Nesife hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
2: Evet, bu önemli çalışmanızı konuşacağız ama önce sizi tanıyarak başlayalım. Sırayla madem merhaba dedik, Rabia yine seninle başlayalım. Seni tanıyabilir miyiz?
3: Ben Rabia Çağlayan, yüksek lisans okuyorum moda tasarım üzerinden. Öyle, İstanbul'da yaşıyorum aslında.

0: Ama aslen buralı mısın?
1: Aslen
0: İstanbul'da
1: buralıyım ama ben
0: yaşıyorsun.
1: İstanbul'da yaşıyorum.
0: Anladım. Moda tasarım bölümü kaçıncı tercihindi? Gerçi özel yetenek olduğu için başvurdun, değil mi?
1: Lisansta ilk tercihimdi. Yüksek lisansta da mülakatla aldılar
0: Nasıl
1: zaten.
0: karar verdin bu bölümü okumaya?
1: Ben öğretmenlik istiyorum. Lisede bir takım öğretmenlik yaptım gelmeden önce.
0: Lisede.
1: Evet, lisede.
0: Nasıl oldu?
1: Okuduğum lisede aslında öğretmenim çağırdı. Kadroda açıklık varmış. O yüzden çağırdılar. Bir süre devam ettim orada bu iş üzerinde. Ve ondan sonra öğretmenlik bana çok güzel bir meslek
0: Bir
1: geldi.
0: dakika, sen meslek lisesi okuyordun o zaman.
1: Evet, o zamanlar
0: Tamam,
1: moda
0: şimdi
1: tasarım
0: oturun.
1: üzerinden okuyordum.
0: Meslek lisesinde zaten moda tasarım okuyordun.
1: Evet.
0: Bunun ben tahsilini de yapayım, üniversite okuyayım dedin.
1: Evet.
0: Atatürk Üniversitesi'ni seçtin. Neden
1: Evet.
0: Atatürk Üniversitesi'ni seçtin?
1: Erzurumluyum. Ben hiç görmemiştim Erzurum'u. İstanbul'da hep yaşadım. Hem memleketimi görmek
0: Ne
1: istedim,
0: güzel.
1: hem de Atatürk Üniversitesi güzel bir üniversite olduğu için. O yüzden.
0: İlk defa öğrenci olarak Erzurum'a geldin,
1: Aynen
0: memleketine.
1: öyle. Evet.
0: Nasıl buldun? Beklediğin gibi miydi?
1: Ben memleketimi çok seviyorum. O yüzden zaten yüksek lisansta Erzurum'da açılmasını bekledim. Yoksa Ankara'da da vardı, İstanbul'da da vardı. Burada açılacağını biliyordum. O yüzden bekledim ve buraya başvurdum.
0: Vay be. Baba memleketi mi?
1: Babam memleketi.
0: Anne de buralı mı?
1: Annem de buralı.
0: Onlar ne diyorlar senin bu memleket
1: Babam sen artık Erzurumlusun diyor. Gelme oradan.
0: sevdana? Sevilmeyecek bir şehir değil gerçekten. Yani
1: Sadece soğuk diyorlar ama ben soğuğunu da seviyorum.
0: yurdun dört bir yanı ayrı güzel
1: Evet.
0: hakikaten. Erzurum'da bence Erzurum'da olup buranın güzelliklerini fark edemeyenler herhalde biraz daha çok şikayetçi olanlar. Yani soğuk deyip soğuğun nimetlerinden faydalanmayacaksak Erzurum'da olmamızın da belki bir keyfini çıkaramayabiliriz. Peki sen yüksek lisansa başladın. Bu yıl ilk yılın mı? Dersleri mi veriyorsun? Teze
1: İkinci
0: başlayacak.
1: dönemim şu an benim.
0: Tez ne
1: Ders
0: zaman?
1: Ocaktan sonra.
0: Konu belli mi?
1: Şu
0: Konuşuyor
1: an
0: musunuz
1: üzerinde
0: hocam?
1: çalışıyoruz. Belli değil.
0: Hangi konular olsa şu filan diye şu
1: Ben
0: an
1: meslek
0: araştırma yapıyorsun, değil
1: lisesinden
0: mi?
1: ilerlemek istiyorum ama bakalım. Hani belki seçilirse o yönden olabilir.
0: Peki. Bu bölümü okumak sana ne hissettiriyor, Rabia?
1: Ya ben lisede de bu bölümü okudum. Lisede de çok keyif almıştım. Aslında lisede ben muhasebe okuyacaktım. Muhasebe istemediğim için hep moda tasarım istiyordum. Oradan dolayı başka bir liseye gidip moda tasarım okudum. Çok severek yapıyorum aslında. Dikiş olsun, kalıp olsun. Kalıp en sevdiğim. O yüzden de zevk aldım yani bu meslekten.
0: Kalıp ne demek?
1: Kalıp giysinin çıkartması hani formu aslında. Bir giysinin
0: Sana kolay geliyor da biz hiç bilmediğimiz için
1: formu.
0: zorlanıyoruz. Dikiş yine alışığız ama kalıba çok da alışık olmadığımız için tekrar sorma ihtiyacı duydum. Tabii kıyafetleri biz alıp giyiyoruz. Hiç öncesine bakmıyoruz. Hikayesi nedir, nasıl
1: Evet.
0: olmuştur bilmiyoruz. Hangi aşamalardan geçmiştir bilmiyoruz. Bir moda tasarım öğrencisi bu aşamaları gayet iyi bilir, değil mi?
1: Evet.
0: Sen bugün mağazalara dolaşırken hangi kıyafet nasıl üretilmiştir gayet iyi biliyorsun.
1: Ve artık şey oluyor. Dikişlerine bakıyorsun, yakalarının santim santim geliyor mu ona
0: Evet.
1: bakıyorsun. Yani artık bir mesleki deformasyona dönüyor bu iş.
0: Bize bir ipucu verecek olsan şimdi o zaman yakaların bir araya gelmemesi ihtimali de mi var?
1: Evet, yani benim için önemli olan bu. Yani erkek yakaların bazen denk gelmiyor. Gömlek yakalarda da öyle.
0: Mesela şu an ben gömlek giymişim. Neyine
1: Sizinki
0: bakmalıyım tam
1: güzel
0: olarak?
1: duruyor şu an.
0: Ha, fena değil o zaman.
1: Fena değil.
0: İyi, o zaman yırttım ben. Rabia, hoş sefa getirdin. Çok memnun olduk
1: Teşekkürler,
0: seni
1: sağ olun.
0: tanıdığımıza. Meryem'le devam edelim. Meryem Taşçı. Hoş geldin Meryem, nasılsın?
2: Hoş buldum, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. İyiyiz biz de. Sizleri gördük daha iyi olduk. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz bu arada. Bu fikir kimden çıktı?
2: Bu fikir aslında genel olarak çalıştığımız bu konu bizim tekstilde kültürel sürdürülebilirlik diye bir dersimiz vardı. Yani kültür kimlik daha doğrusu. Biz bu ders kapsamında bir sergi oluşturduk, bir çalışma yaptık sınıf arkadaşlarımızla beraber 6 kişi. Yaptığımız bu çalışmalar sonucunda da bir sergiye dönüştürmek istedik. Hem kültürümüzü yansıttık hem yok olan değerlerimizi bir araya getirdik bunlarla. Bu şekilde.
0: Yani bir kişiye ait değil bu fikir.
2: Yok, bir kişi ait değil. Yani hocamızla beraber
0: Bir dersten
2: başladığımız.
0: doğdu o zaman.
2: Evet.
0: Evet, peki önce seni tanıyalım bu
2: Hı
0: arada
2: hı.
0: Meryem. Meryem Taşçı kimdir?
2: Evet, ben Meryem Taşçı, Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım bölümünde yüksek lisans yapıyorum şu anda. Şu an genel olarak ilgilendiğim alanda doğal boyama baskı üzerine ilgileniyorum ve onun üzerine çalışıyorum. Yaptığımız bu kültürel çalışmayı da birazcık onunla

0: yürütmek istedim, ilgim olduğu için de.
1: Sen de Rabia gibi meslek lisesinden mi başladın bu
0: Yok.
1: serüvene?
0: Ben Anadolu Lisesi çıkışlıyım normalde. Ama el yeteneğim olduğu için tekstil ve moda tasarım alanında da ilerlemek istedim. Severek yapıyorum ben de bu işi aslında. Yorucu bir iş. Koşturmacası da
1: Tabii o
0: fazla.
1: ilk merak anı çok önemli aslında. Hani
0: Evet.
1: bu yöne nasıl evrildi merakın? Birisi rol model mi oldu sana? Nasıl keşfettin orayı?
0: Şöyle oldu. Ben de mesela el yeteneğim olduğu için yaptığım çizimlerde dayım görmüştü mesela. Aslında bunu değerlendirebiliriz. Çok güzel olur. Biraz o yön vermişti bana. O şekilde ben de hani başladım. Başladıktan sonra da güzel bir şekilde ilerledi benim için. Sonra eğitimci olarak devam etmek istediğim için yüksek lisansa başladım. Zaten bölümümüzün ilk yüksek lisans öğrencileriyiz biz de.
1: Ne güzel.
0: Evet.
1: Şu an mutlusun o zaman.
0: Evet, çok mutluyum.
1: Çok güzel. Peki dayın senin çizim yeteneğini gördü.
0: Evet.
1: Moda tasarıma nasıl yönlendirdi? Ressam ol da diyebilirdi ya da işte resim bölümünü de tercih et diyebilirdi.
0: Normalde ben aldığım bazı kurslar da vardı. Orada mesela ben dikiş eğitimi falan da almıştım. Yani
1: Evet.
0: çok daha gençtim. O zaman 16-17 yaşlarındaydım. Ve hani dikiş,
1: Hala
0: nakış,
1: gençsin.
0: teşekkür ederim. O eğitimleri aldıktan sonra aslında birazcık da böyle kıyafet giyeyim, bunlara da merakım olduğu için sadece resimle de kalsın istemedim. Zaten bölümümüzde sadece kıyafet üzerine de değil. Aslında biz çok fazla yönlü çalıştık.
1: Neler?
0: Şöyle söyleyeyim, mesela kendi çalışmamdan örnek vereyim. Kağıt alçı rölyef tekniği kullandım. Normalde biraz heykele yakın bir alandır. Fotoğrafçılık alanını biz kullandık ya da nasıl söyleyebilirim? Resim alanını kullandık. Yani bunların temellerini atarak aslında biz oluşturduk. Bölümümüz sadece o yüzden hani tekstil ya da modayla da değil, birçok şeyin harmanlanmasıyla oluştu.
1: Şimdi moda tasarım deyince bizim aklımıza yani ilgili olmayanların aklına bir defile geliyor, bir moda tasarımı geliyor. Yani modaya yön veren kişi gibi algılıyoruz. Doğru mu?
0: Evet. Yani aslında o da var. Ve yaptığımız tasarımlarda kendimizden de bir şeyler katmamız lazım. Hani bir özgünlük olması lazım bu çalışmalarda ki hani bu kişi yaptı imajını verebilsin.
1: Evet. Tabii şu an ben sesli düşüneceğim. Erzurum'da mesela bir defile olsa, Erzurum figürleri sergilense, işte Kapadokya'da yapılıyor. Neresiydi o? İstanbul'da Binbir Gece masallarının olduğu yer. Sarnıç, Yerebatan Sarnıcı. Mesela bu Sarnıç'ta defile düzenleniyor. Çok da güzel defileler bu arada ve ünlü modacılar gelip bu tasarımlara bakıyorlar. Siz bu bölüm öğrencisi olarak mezun olduktan sonra acaba Erzurum'da işte Çiftemin Aleli Medrese'de, Tortum Şelalesi'nde, Narman Peri Bacalarında o renklere uyumlu böyle bu tarz projeler yapılmaz mı? Ne dersin?
0: Elbette ki yapılabilir. Yani aslında olgunlaşma ya da bu tarz yerlerde böyle küçük çaplı yapılmıştı ve biz lisansı bitirdiğimiz zaman da defilemiz olmuştu biz. Bu Atatürk Üniversitesi'nde oratoryumda yapmıştık biz o defilemizi de.
1: Neydi o?
0: Kendi yaptığımız hani 4 dönem boyunca hani 4 yıl boyunca çalıştığımız tasarımlarımızı o defilede sergiledik
1: İsmi
0: ve
1: neydi
0: defilemizin o yaptığımız hani dönem sonu defilesi olarak biz yaptık aslında.
1: defile?
0: Şu
1: O
0: an
1: bir
0: evet.
1: mezuniyet belgesi gibi bir şey o zaman.
0: Öyle aslında biz onu birazcık daha hani Erzurum'da yapılmamışı yapmak olarak defilemizi
1: İlk defa
0: oluşturduk.
1: mı yapıldı?
0: İlk defa aslında
1: Ne güzel.
0: yapıldı bizim bölümde de böyle bir defile. Sonrasında diğer mezun olan arkadaşlar da artık yeni biraz daha ilerleyerek kendi defilelerini yapmaya
1: Evet.
0: başladılar hocalarımızla beraber.
1: Evet Meryem haklısın. Olgunlaşma Enstitüsü özellikle Ehram'la ilgili çok
0: Evet.
1: güzel defileler yapıyorlar. O kültürü yaşatmak adına Ehram'ı zaten farklı farklı ürünlerde tasarlıyorlar. Bunu da hakikaten çok iyi, güzel yapıyorlar. Ancak ben bir girişimci olarak hani böyle bir şey yapılamaz mı diye soruyorum.
0: Evet.
1: Belki de sizin ya da dinleyenlerimizin aklında yeni bir ışık yakar bu. Erzurum'da yeni bir defile olur.
0: Başlık.
1: Peki Meryem, hoş sefa getirdin.
0: Sağ olun,
1: İyi ki
0: teşekkür
1: tanıdık
0: ederim.
1: seni.
0: Teşekkür ederim.
1: Birazdan daha detaylı konuşacağız, projeyi konuşacağız. Şimdi Nesife'ye de dönelim. Nesife Yıldız. Merhaba Nesife, tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Seni de tanıyabilir miyiz?
2: Tabii, ben Nesife Yıldız, Atatürk Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Aslen Erzurumluyum. Kars'ta doğdum, büyüdüm. Öyle.
1: Kars'ta doğdun büyüdün.
2: Evet.
1: İki kültürü de yaşatıyorsun o zaman. Çünkü çok
2: Aynen.
1: benzer kültürler Erzurum, Kars.
2: Aynen.
1: İkisi de kardeş şehir zaten.
2: Evet.
1: Ve çok benziyorlar birbirlerine. Hem
2: Aynen.
1: iklimi, hem havası, hem doğası, kültürel zenginlikleri. Hakikaten çok benzerler birbirlerine. Peki acaba sen işte bu Kars'ın ya da bölgemizin Selçuklu motiflerini barındıran kıyafetler tasarladın mı ya da böyle bir çalışma yapılabilir mi?
2: Şöyle yaptık aslında. Ehrem ve motifleri kullandık. İki kişi beraber çalışmıştık ve erkek giyimi çalıştık. Motifleri de kıyafete yansıttık. Aslında bitirme projemizdi bu çalışma. Arkadaşım Tuğçe ile beraber çalıştık aslında. Yani daha önce çalıştığımız bir şey. Ki hocamız da zaten buna değer veriyor. Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz.
1: Güzel oldu mu?
2: Yani beğenildi. Güzel dönütler de
1: Kendim
2: aldık.
1: yapmışım gibi olmasın ama diyorsun. Çok güzeldi.
2: Yani kültürümüzü yansıtan her şey aslında güzeldi.
1: Evet. Ona dair bir şey yapılmışsa bu çok
2: Tabii ki
1: önemli, değil mi?
2: de o süreç olsun, çıktı olsun hepsi belki gelenekselci olduğumuz için bu bize hoş geliyor ama kültürümüzün her şeyi güzel.
1: Evet, kesinlikle. Çok zengin bir kültürümüz var, kültüre sahibiz. Çok güzel işler bence iyice sahip çıkarsak çıkacaktır. Nesife sen bu unutulmaya yüz tutan gelenek ve ritüellerde hangi alanda çalışmalar yaptın?
2: Şöyle disiplinler arası çalışma yaptık öncelikle. Bu disiplinler arası çalışmada ben fotoğraf ve resim bölümünü ele aldım. Şimdi tekstil aslında sadece kumaşla uğraşmak değil. Kumaşla bir sanat ortaya çıkartıyoruz. Evet ama biz kumaş olmadan da sanat icra etmeye çalışıyoruz.
1: Nasıl oluyor?
2: Şöyle deneysellik giriyor bu süreçte de. İşte kumaş yerine bir poşet olabilir en basit örneği. Yani
1: Geri dönüştürülen ürünler olabilir.
2: aynen tabii kumaş olmadan da sanatımızı icra etmeyi de gösterdik.
1: Çok havalı söyledin şu an. Çok etkilendim ben.
2: Teşekkürler.
1: Tebrik ederim.
2: Teşekkürler.
1: Arkadaşlar çok güzel bir işe imza atmışsınız. Tebrik ediyoruz basın mensubu olarak. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Müsaadenizle sevgili dinleyenler, İzel söylüyor. Hasretim.

0: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
1: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: TRT Erzurum Radyosu. Genç Yaşam devam ediyor.
4: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Canlı yayınımız gençlikle birlikte devam ediyoruz. Unutulmaya yüz tutan gelenek ve ritüelleri sanatsal tasarımlarla yeniden yorumlayarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarıyor. Arkadaşlarımız Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü lisansüstü öğrencileri Rabia Çağlayan, Meryem Taşçı ve Nesife Yıldız konuklarımız. Rabia, böyle bir çalışma sen neresinde dahil oldun? Daha doğrusu senin katkın nedir bu yarışmada, bu projede? Affedersin.
5: Ben Mor Cepken yaptım. Mor Cepken'in anlamı ise eskiden bir kız evlenirken annesi sandığının en altına mor cepken koyarmış. Gitti
4: Dur,
5: evde...
4: hızlı geçme. Annesi mor cepken koyarmış.
5: Evet.
4: Evlenecek kızın çeyizine.
5: Evet.
4: Neden?
5: Nedeni şu, eğer evliliğinde mutsuzsa, bir hakaret gördüyse, bir şiddet gördüyse, ağır suçlamalar gördüyse o mor cepkeni giyip sokağa çıkarmış. Ondan sonra da bunu köylü görüp o adamı dışlarlarmış ve asla bir daha da evlendirmezlermiş o adamı.
4: Adamı evlendirmezlermiş.
5: Evet.
4: Kadın da boşanıyor o zaman.
5: Evet.
4: Var
5: Yani aslında kadının sessiz diliymiş eskiden Mor Cepken.
4: mı? Ehram değil değil mi? Bu başka bir şey.
5: Yok,
4: Mor
5: başka bir
4: cepken
5: şey. Bu
4: yani
5: Ege'de, Akdeniz'de olan bir kültür
4: Erzurum'da değil.
5: değil, hayır.
4: Ha, ben Erzurum olarak
5: Yok,
4: düşünüyordum.
5: farklı yerlerde aslında kültürler var
4: Anladım.
5: sergimizde.
4: Bu Erzurum'a ait değil o zaman
5: Değil,
4: sadece.
5: hayır.
4: Anladım. Tamam. Şimdi daha iyi oturdu. Mor cepkeni giyince insanlar onun eşini ayıplıyorlarmış.
5: Evet, aynen öyle.
4: Sen bugün bu mor cepkeni ele aldın.
5: Evet, onu
4: Nasıl
5: aldım.
4: bir tasarım oldu?
5: Bir tane tablo üzerinde bir kadın yaptım, simsiyah bir kadın. Üzerine görünmeyecek şekilde kadının sureti mor cepken giydirdim. Aslında o sokakta o mor cepkeni giydiğine dair. Yani kadın orada aslında o mor cepkeni giyip sessizce kendini konuşturmasını ele aldım.
4: Evet, ismi önemli değil. Bir kadın olması ve mor cepkeni giymesi aslında günümüze de bir mesaj.
5: Evet. Ya o zamanlar mor cepken giyenlere sahip çıkıyorlarmış. Şimdi ses bile duyursak aslında sahip çıkılmıyoruz. Yani bunu bu zamana getirmemin sebebi aslında o zamanlar kadınlara değer veriliyormuş. Şu zamanda kadınlar daha artık değersizleştiriliyor diyeyim.
4: Sen kendini değersiz mi hissediyorsun?
5: Şöyle haberlerde izlediğim zaman aslında öyle düşünüyorum. Yani hep kadına şiddet, kadın ölümleri. O yüzden de
4: Acaba daha çok görünür oldular diyebiliyor muyuz? Yani günümüzdeki sosyal medyayla veya teknolojiye bu kadar çabuk bilgiye ulaşabildiğimiz bir çağda işte her şeyi, sadece kadına şiddeti değil, işte intihar olayını da, ölüm olayını da, kavgayı da, kazayı da
5: evet.
4: hemen ulaştığımız için daha çok görüyor olabilir miyiz? Yani bu bir ihtimal diye söylüyorum.
5: Yani şöyle, ben sadece haberlerde de görmedim. Kendi mahallemde de gördüğüm için aslında, yani bu yazın olduğu bir olaydan dolayı kendi mahallemde de bir kadın öldürüldü. O yüzden bu konuyu ele almak istedim.
4: Erzurum'da mı? İstanbul'da.
5: İstanbul'da.
4: Evet, kadına şiddet olayları gün geçtikçe artmaması adına böyle önemli çalışmalar farkındalık yaratıyor. Emeğine sağlık.
5: Teşekkür ederim.
4: Bir ismi var mı peki bu tablonun?
5: Sadece Mor Cepken, kadının
4: Mor Cepken.
5: sessiz duruşu aslında.
4: Evet. Nerede sergilendi?
5: Güzel Sanatlar Fakültesi'nde.
4: Şu an sergilenmeye devam ediyor mu?
5: Devam ediyor.
4: Ne kadar daha sürecek?
5: Süresi belli değil şu anlık.
4: Şimdilik duruyor.
5: Duruyor.
4: Görmek isteyenler gidebilirler.
5: Aynen öyle.
4: Evet.
5: Oradayız.
4: Bir tablo
5: Bekleriz.
4: halinde, öyle mi?
5: Evet.
4: İmzanı da taşıyor.
5: Evet.
4: Peki bu sergiden sonra ya da sergi esnasında satın almak isteyenler oluyor mu? Satıyor musunuz eserlerinizi?
5: Yok, aslında onlar bizim dersimizden çıkan bir ürün.

0: olduğu için genelde hocamızda kalıyor.
1: Okulda kalıyor o zaman.
0: Evet.
1: Peki. Tebrik ederiz tekrar
0: Teşekkür
1: sevgili Rabia Çağlayan. Meryem, senin çalışman nedir?
2: ederim. Benim çalışmam, aslında çalışmamın ismi benim direkt kınalı olarak ben koydum çalışmamın ismini.
1: Kınalı.
2: Evet, burada Anadolu kültüründe kına normalde sadece bir süs olarak kullanılmıyor. Gelin olan kızın eline ya da askere giden erkeğe, yeni doğan bebeğe, koçun başına kına yakılırmış. Bu aslında kına süs için sadece değil, bir korunma, adanmayı da ya da yeni bir başlangıcı simgeliyor. Aynı zamanda kınanın çok şifa bir özelliği var. Cilt sağlığına, cilt hastalıklarına da faydası var.
1: Öyle mi?
2: Evet. Ben de özellikle kınanın bu özelliğini yani şifa özelliğini ele alarak çalışmamı yaptım ve Erzurum'un geleneksel kumaşı olan ehramla birleştirdim. Ehram da yünden olduğu için, hani koyun yünden olduğu için aynı kına gibi insan sağlığına da birçok faydası bulunuyor. Ben bu iki değeri bir araya getirdim, kültürel değeri daha doğrusu.
1: Ne oldu? Bir ürüne mi dönüştü?
2: Şöyle yaptım, doğal boyama yöntemini kullanarak ehramı kına ile boyadım. Boyama sonucunda ehramın yani beyaz, şekeri boz tonları vardı. Ben bunları boyunca böyle kiremit kırmızı tonlarda bir ürün elde ettim ben. Hem de bu şekilde günümüzde sentetik boyalar artık çok yaygın olduğu için bu doğal boyama yöntemine de vurgu yapmak istedim. Yaptığım bu çalışmada da kadın ve erkek olarak aslında baz aldım. Burada Anadolu'da Türk motiflerinde, halı kilim motiflerinde eli belinde ve koç boynuzu motif var. Koç boynuzu erkeği simgeliyor. Güç, kudret bunları simgelerken eli belinde de daha çok kadının doğurganlığını, bereketi simgeliyor. İki farklı çalışma ele aldım. Bir erkek ve bir kadın olarak. Bunlarda da birinde kağıt alçı rölyef tekniğini kullanarak bir koç oluşturdum. Aslında üç boyutlu bir koç yaptım. Az önce de bahsettiğim gibi işte tekstil sadece bir alanda değil birçok alanı da kapsıyor dediğim şey de bu oluyor. Ve onun üzerine de yaptığım bu kınalı boyadığım ehramla üç boyutlu o farklı renklerle birleştirerek onu oluşturdum. Burada hem erkek figürünü simgeledim hem de aslında kınanın o şifa özelliğini de kadında biraz da bahsettim. Bir kıyafet oluşturdum, sanatsal bir kıyafet yaptım tablo içerisinde. Orada da nakış tekniğini kullanarak yaptım. Aslında hani gelip bakıldığı zaman da çok yakından detaylıca da kendini gösteriyor. Öyle
1: Evet,
2: söyleyebilirim.
1: merak ettim
2: Evet.
1: hakikaten. Gelip ziyaret etmek lazım. Çok önemli çalışmalar yapmışsınız. Koç tercih etmen erkeği temsil etsin diye mi?
2: Normalde Anadolu motiflerinde koç boynuzu erkeği temsil ediyor ama hikayenin ilerisine baktığımız zaman Hazreti İbrahim'e de dayanıyor. Hani o adamı hani koçu
1: Evet.
2: kurban etme olayına kadar dayanıyor normalde de. Ben bunları bir araya getirip bu şekilde oluşturdum.
1: Tebrik ederiz.
2: Teşekkür ederim.
1: Kına zaten herhalde işte askere gidene de vatana kurban
2: Evet.
1: olsun diye yakılıyor. Kınanın
2: Evet.
1: öyle de bir
2: Bir
1: karşılığı var
2: başlangıcı
1: değil mi?
2: simgeliyor. Evet, kına bir adanmayı.
1: Evet, çok güzelmiş. Peki daha çalışmalar olacak mı arkadaşlar? Bu tarz çalışmalar planlıyor musunuz?
2: Evet, aslında şu an bunu yaptık yeni sergimiz olduğu için. Ama ilerleyen süreçlerde yine çalışmalarımız
1: Daha önce de
2: olacak.
1: yaptınız mı?
2: Evet, lisansta da
1: Lisansta.
2: yaptık. Yüksek lisansın ilk sergisi zaten bu çalışmalarda. İleride de inşallah yapacağız.
1: Lisansta yaptıklarınız nelerdi?
2: Lisansta biz biraz artistik giyilebilir çalışmalar yapmıştık. Bu şekilde tablolu bir çalışma değildi bizim. Üzerine defilelerimiz oldu. Bu yaptığımız çalışmada daha çok biraz sergi amacıyla yaptığımız tablolu bir çalışma oldu.
1: Evet, tebrik ederiz. Peki,
2: Teşekkür
1: Nesife,
2: ederiz.
1: seninle devam edelim. Senin çalışman nasıldı bu sergide?
3: Şöyle çalışmamın adı Mavi Bellek. Çalışmam iki parçadan oluşuyor. Ben de arkadaşım gibi bir kadın bir erkek çalıştım. Ben kuşakları ele aldım. Kuşaklar bele sarılan koruma için kullanılan olarak biliyoruz. Aslında kuşak bir geçişi simgeliyor. Bereketi simgeliyor. Çalışmalarımda şet kuşağı ve al kuşağı ele aldım. Şimdi al kuşak günümüzde de yani kırmızı gelinin beline bağlanan günümüzde de kullanılıyor. Ama günümüzde anlamından tamamen uzaklaştı. Eskiden bereket, doğurganlık anlamı varken günümüzde sadece bekaret olarak simgeleniyor. Şet kuşağı da usta çıraklık ilişkisini anlatıyor. Aynı zamanda çırak bu eğitimi alırken de nefsini de terbiye ediyor. Maddi

0: maddinin yanında manevi eğitim de almış oluyor
1: Ahlak,
0: çırak.
1: güzel
0: Aynen.
1: ahlaklı
0: Tabii
1: olmalı.
0: ki de. Yani iki konuda da eğitilmiş
1: Yani
0: oluyor.
1: o bir tören değil mi? Şehit kuşatma töreni oluyor.
0: Aynen.
1: Şehit kuşatılıyorsa artık mezun oluyor. Yani işe atılmak üzere.
0: Aynen. Ben bunu erkekte şet kuşağını kullandım. Daha çok kapı formunda kullandım. Eskilerde oğlunuz ne iş yapılıyor denildiği zaman kapı gibi mesleği var diye anne baba övünürdüm. Kadında da pencere detayını kullandım. Kadın doğar evin kızı, kadın evlenir evin hanımı. Yani hayatında hep farklı pencerelerden bakmak zorunda kalıyor ve öyle yorumlamak zorunda kalıyor. O yüzden bu detayları kullandım. Aynı zamanda sinotype baskı kullandım. Disiplinler arası çalıştığım için sinotype baskıyı kullandım. Mavi baskı olarak da geçiyor. Sinotype baskı fotoğraf bölümün kullandığı eski bir baskı. Eski bir baskıyı, eski bir geleneği gün yüzüne çıkartmayı istediğim için aynı zamanda sinotype baskı güneşle pozlama olduğu için ikisini bağdaştırdım. Sadece sembolik değil, yapısal olarak da bir bütünlük sağlamak istedim. Çalışmam mavi ağırlıklı, mavi ve kırmızı. Mavi ve kırmızı tercih etmemin sebebi de Türk mitolojisinde mavi ve kırmızı birbirini tamamlayan iki renktir. Biri dişi, biri erkeği sembol ettiği için ben de çalışmamda kadın ve erkek çalıştığım için iki rengi kullanmayı uygun gördüm.
1: Yani ne yaptın, bu iki renkle ortaya nasıl bir eser çıktı?
0: Şöyle ana zemini sinotayp baskıyla oluşturdum. Tekstil ürünlerini kullanarak kolaj tekniği kullandım. Aynı zamanda fotoğrafı kullandım teknik olarak. Resim bölümünden de kolajı alarak disiplinler arası bir sanatsal ürün ortaya çıkarttım.
1: Bir tablo mu oldu?
0: Aynen tablo diyebiliriz.
1: Tablonun içerisinde görüyoruz yani bunları.
0: Evet tablomda kapı ve pencere formatında direkt tablo değil.
1: Bahsettiğin deyimden yola çıkarak değil mi, kapıyla alakalı?
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Bunları araştırırken başka başka şeyler de öğrendiniz mi? Yani bu çalışmalar, evet yapmışsınız. Aa, bu da varmış dediğiniz, sizi şaşırtan ne gibi kültürel zenginlikler oldu?
0: Yani şöyle zaten araştırırken ilk başta zaten araştırıyoruz bu konuları. Mesela ben kuşaktan ilerleyeyim. Ben kuşağı sadece beli bağlayan bir aksesuar olarak biliyordum. Böyle anlamlarının olduğunu, farklı şeyleri simgelediğini bilmiyordum. Keza arkadaşlarımın yaptığı çalışmalarda da 6 kişiyiz. 6 farklı şey öğreniyoruz. Yani evet bir konu çalışmış olabilirim.
1: Evet.
0: Farklı farklı şeyler de öğrenmiş olduk.
1: Arkadaşının konusunu da biliyorsun şu an yani.
0: Aynen.
1: Evet. Bu da aslında alışveriş yapmanıza neden oluyor. Bilgi alışverişi. O yüzden çok kıymetli. Peki senin daha da devam edecek mi çalışmaların, arkadaşların gibi?
0: Yani nasipse

0: yaptık. Neden olmasın diyorum.
1: Erzurum Kars'a ait bir hikayeyi ele alabilir misin mesela?
0: Yani şu an fikirlerim arasında var.
1: Aa, ne güzel.
0: Neden olmasın diyerek yine yola çıkacağız.
1: Evet.
0: Zamanla şekillenecek.
1: Paylaşmamak lazım ki birileri yapmasın, değil mi?
0: Yani öyle.
1: Tabii.
0: Göz hırsızdır.
1: Tabii, evet, haklısın. Fikir bile verebiliriz yani. Şu an hemen onlar mesela Erzurum Kars dedik. Mesela birilerinin dikkatini çekmiş olabilir. Sen hemen bugün başla. En iyisi. Nesife. Peki, çok memnun olduk tekrar. Artık
0: Ben
1: yavaş
0: de.
1: yavaş son dakikalara yaklaşıyoruz arkadaşlar. Son 5 dakikaya girdik. Rabia, seninle devam edelim. Bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlarına tavsiye eder misin?
2: Yani zorlu bir bölüm. Zorluklarla başa çıkabilmeleri lazım.
1: Ne
2: Çok
1: gibi
2: çalışmaları
1: zorluklar?
2: lazım. Yani çok fazla öğrenmek için çok çalışmak lazım aslında. Bu bölüm çok çalışmayı gerektiriyor. Çok fazla araştırmayı gerekiyor. Yani bıkmamak gerekiyor
1: Yani
2: aslında.
1: gözünü korkutalım mı diyorsun, yoksa gerçekten her bölüm kadar zor mu demek
2: Yani
1: istiyorsun yani?
2: keyifli yanları da var. Yani nasıl diyebilirim? Kumaşları seviyorlarsa, dikişi seviyorlarsa, yeni şeyler üretmeyi seviyorlarsa bu bölümü tercih edebilirler.
1: Meşhur bir modacı olmak ister misin?
2: Kim istemez?
1: Değil mi?
2: Tabii ki.
1: Çok besler insanı herhalde yani böyle bir durum.
2: Yani bence de.
1: Bildiğin, takip ettiğin, olmak istediğin bir idolün var mı?
2: Yani ben Hüseyin Çağlayan'ı biliyorum. O da soy ismimden dolayı. Benim de soy ismim Çağlayan.
1: Aa, ne güzel.
2: Çok dikkatimi çeken. O da aslında teknolojiyle iç içe yapmış defileleri var. Bir sehpadan kadın etek giyiyor. Belki görmüşsünüzdür.
1: Evet, görüyoruz aslında zaman zaman bu tarz değişik defileler.
2: Evet.
1: Bunlar aslında bize tabii değişik dedim ama yani doğru tanım o değil tabii. Yani o sanatsal çalışmaya değişik denilmez.
2: Evet.
1: Affına sığınıyorum ama tabii anlaşılması adına böyle bir şey söyledim. Çok önemli çalışmalar yapılıyor gerçekten dünya genelinde. Ülkemizde de bu alanda son yıllarda çok önemli gelişmeler var bence. Ne düşünüyorsun?
2: Yani
1: Özellikle sanatçıların kostümlerin, işte o kostümleri yapan birileri, değil mi?
2: her ülkenin farklı, her ülkeden de defileler izledikçe aslında farklı bakışlar görüyorsunuz. Yani farklı, yani göz hırsızdır dedi ya arkadaşımız.
1: Evet.
2: Hepsinden bir şey alabiliyorsunuz
1: Biz de
2: aslında.
1: onlardan çalıyoruz diyorsun.
2: Çalmak değil de aslında esinlenebiliyorsunuz. Yani
1: Evet,
2: bunları
1: ilham almak.
2: izledikçe evet
1: Evet.
2: ilham alıyorsun, esinleniyorsun.
1: Evet, çok haklısın Rabia. Yolun açık olsun. İlk
2: Teşekkür
1: tanıdık
2: ederim.
1: seni. İyi ki geldin.
2: Sağ olun.
1: Umarım ünlü bir modacı olursun.
2: İnşallah sağ olun.
1: Bize de belki bir dikersin kıyafet. Paramız
2: Dikmek
1: yetmez ama.
2: demeyelim de mağazadan alırsınız.
1: Şimdiden kapris yaptın. Rabia, dur, bir keşke olsaydık ya. Ama umarız oluruz.
2: İnşallah.
1: Meryem. Evet, Meryem Taşçı. Tortum'dan dünyaya.
0: Evet.
1: Neden olmasın?
0: Ha, tabii ki de olabilir.
1: Nasıl bir mesajın var son olarak?
0: Şöyle söyleyeyim. Genel olarak bütün bölümlerimizde elbette ki bu var ama emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ve bizim bölümde de arkadaşım da söylediği gibi çok emek gerekiyor. Ve sanata, modaya, tekstile ilginiz varsa veya ben kendi alanımdan söyleyeyim, boyamaya, doğal boyamaya ilginiz varsa bu bölümü tercih edebilirsiniz. Bölümde tercihleriniz zaten kendiniz üzerinden ilerlemeye başlıyor. Siz kendinizi fark ediyorsunuz o bölüm üzerinden. Söyleyeceklerim bu şekilde şu an.
1: Mesela şey düşünüyor musun hiç Meryem? Bir ürünü görünce keşke bunu ben tasarlasaydım diyor musun?
0: Yani keşke bunu ben tasarlasaydım evet diyebilirim ama işte o birazcık çok fazla araştırmayla aslında oluşuyor. Ne kadar çok araştırırsak o tasarlayan da biz olabiliriz aslında. Bir yandan da öyle söyleyeyim ama daha iyisini de yapmak bizim elimizde. Daha
1: Yani bugün ünlü
0: evet.
1: markaların, dünyaca ünlü markalar hakikaten tasarıma ihtiyaçları var. Yani bugün senin bakış açınla kazandırabileceğin bir markaya bir ürün seni milyoner yapabilir, değil mi?
0: Evet. Zaten bu yolda başlanıldığı zaman ilk kez herkes en alttan başlıyor. Yani kimse bunu en zirveden başlamıyor ve bu çok emekler sonucunda bu kadar büyük markalar ortaya çıkıyor bir nevi.
1: Evet.
0: Onun da o yolda o çabayı verirsek yani verildiği takdirde oluşmayacak bir şey değil bence.
1: Evet. Son zamanlarda özellikle Instagram'da bir video düşmüştü. Bir çocuk işte tenekelerin üzerinde bir
0: Evet.
1: saat

0: bir sola yapıp sonra işte plastik
1: Evet.
0: kutularla kıyafet tasarlandığı gibi bir şey.
1: Evet.
0: Görmüşsünüzdür değil
1: Evet.
0: mi? Milyonlara ulaşmıştı o videolar. Viral oldu ve hemen bütün markaların dikkatini çekti. O kişiyle işte irtibata geçmeye çalıştılar. Acaba günümüzün teknolojisini sizler de öğrenci olarak kullanıp bir markaya ulaşmak daha kolay olabilir mi? Ne dersin? Çünkü yani şu an yeni bir mezun öğrencinin güçlü bir markada çalışma ihtimali biraz düşüktür. Ama sosyal medyayı kullanarak belki bu ihtimali artırabiliriz. Ne dersin?
1: Evet, aslında sosyal medyanın bunda çok etkisi var. Bizim yani bölümde de biz hani bunu çekiyoruz, yapıyoruz ama bunun üzerine çok fazla düşünmesi de gerekiyor. Biraz o alanda kendimizi göstermemiz de gerekiyor. Yani biz evet tasarımlarımızı yapıyoruz, belki de çok güzel şeyler ortaya çıkarıyoruz ama bunun duyurulması da gerekiyor. Bu tarz olaylarda üzerine ne kadar düşersek yani sosyal medya alanında görünürlüğümüz de o şekilde daha çok artacağını düşünüyorum. Doğru.
0: Evet,
1: Katılıyorum
0: yolun
1: size.
0: açık olsun Meryem.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ömür boyu başarılar seninle olsun.
1: Amin. Teşekkür ederim.
0: Şimdi Nesife'ye dönelim. Nesife Yıldız, sen neler söylemek istersin son 2 dakikamızda?
2: Şöyle söyleyeyim. Bir Türk Coco Chanel niye doğmasın diyerek
0: Bir daha söyler misin?
2: bir Türk Coco Chanel niye olmasın diye başlamak istiyorum cümleye.
0: Evet.
2: Çok zengin bir kültürümüz var. Yani çok ünlü tasarımcılarımız da var ama hani bu bölümü gerçekten sevip gelecek arkadaşlara yapabileceklerini söyleyebilirim. Ben de şöyle kendimden örnek vereyim. Ben DGS öğrencisiyim. Yani temelden başladım. Ve İmam Hatip çıkışlıyım. Evet zorlandım. O kadar güzel bir alan ki kumaşlarla dans ediyorsun. Yeri geldiğinde ipliklerle seven arkadaşları bekliyoruz her zaman.
0: Evet. Senin de yolun açık olsun. İyi ki
2: Teşekkürler.
0: tanıdık. Ömür
2: Ben de.
0: boyu başarılar seninle
2: Sağ olun.
0: olsun. Arkadaşlar, bu güzel çalışma için bir kez daha tebrik ediyoruz sizleri. Diğer yapacağınız, imza atacağınız tüm çalışmalarda da şimdiden kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyenler, veda vaktine ulaştık. Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yüksek lisans öğrencileri unutulmaya yüz tutan gelenek ve ritüelleri sanatsal tasarımlarla yeniden yorumlayarak bu mirası gelecek kuşaklara aktarıyor. Bu özel serginin mimarları stüdyo konuğumuzdu. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü lisansüstü öğrencileri Rabia Çağlayan, Meryem Taşçı ve Nesife Yıldız bizimle birlikteydi. Serap'tan hazırladı bugün Genç Yaşamı. Taceddin Dolu sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Melis Fis'in sesiyle ayrılıyoruz. Kara Kedi, hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Meltem Ersan. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. 4 kişi ise halen aranıyor. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayaz Ağa'da suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin cansız bedeni ise Sadabat Parkı yanında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çimfçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da selden etkilenen hanelere acil yardım aktarılacağını belirtti. Tüm hanelerde tarama başladı. Öğleden sonra tablo netleşecek, dedi. Bakan Göktaş, psikolojik yardım ekiplerinin de sahada olacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını söyledi. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü belirtti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 il için turuncu, 40 il içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır, dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa yapmakla anayasa değişikliğinin aynı şey olmadığını söyledi. Yeni anayasa referandumsuz yürürlüğe sokulamaz, halkın onayına sunulacak, dedi. Uçum, yeni anayasa ile ilgili Cumhurbaşkanının 1 Ekim'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak yapım süreci başlamıştır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı vardı. Yemen'de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar verdi. Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına işaret etti. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Okul sahibi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibinin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla

0: Türkiye'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
6: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'desiniz ve 15 Ekim 2026 Perşembe gününden, iklimin geleceğinden söz ediyoruz. Dünyamızın 3 önemli sorunu var: İklim değişikliği, çevre kirliliği ve biyoçeşitlilik kaybı. WWF Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 2 yılda bir yayımladığı Yaşayan Gezegen raporu, biyoçeşitlilikte dünyamızın geldiği durumu ortaya koyuyor sevgili dinleyiciler. Geçen hafta 2026 raporu açıklandı. Raporun verilerine göre son 50 yılda yaban hayatı popülasyonunda ortalama %73'lük, tatlı su ekosistemlerinde %85'lik bir düşüş yaşandı. Ancak tablo sadece kayıplardan ibaret değil, bilim temelli kararlı adımlar atıldığında doğanın kendini yenileyebildiğini de görüyoruz bu raporda. Umut bilime, eylem bize bağlı sonucuna ulaşan raporu program konuğumuzla konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Az önce haber bülteninde de dinlediğiniz gibi dün İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Zonguldak ve Antalya'yı vuran şiddetli sağanak ve sel felaketi büyük hasara yol açtı. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı genel olarak 100 kilogramı, 3 ilçede ise 200 kilogramı geride bırakırken ne yazık ki acı haberler de geldi. İstanbul'da 3 kişi hayatını kaybetti. Hava muhalefetinin yön değiştirmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde 48 il için alarm durumuna geçti. İklim değişikliğinin de etkisiyle artan aşırı yağışlara karşı daha hızlı, daha yoğun ve daha etkili doğayla barışık çözümlerin ele alınması gerekiyor. İşte bugün ele alacağımız rapor biraz da bunun altında nelerin üzerinde durmamız gerektiğini ortaya koyuyor. WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Can Yeniyurt telefon hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Hatice Hanım.
0: Evet, Yaşayan Gezegen raporu geçtiğimiz hafta özellikle yaban hayatında, tatlı su ekosisteminde ciddi anlamda bir düşüşten söz ediyor. Rapor bize dünyamızın özellikle de biyoçeşitlilik anlamında bize gösterdiği bu veriler ışığında ne anlatıyor?
1: Teşekkürler öncelikle. Bu sorunuzu cevaplamadan önce konuşmanızın başında da değindiğiniz gibi İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışların ardından hayatını kaybeden 3 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek konuşmama başlamak isterim. Yaşayan Gezegen raporu aslında biyoçeşitliliğin durumunu, dünyanın sağlığının nereye doğru gittiğini gösteren bir rapor. Yani

0: bir doktorun bir hastayı hastalığını tanımak için nasıl bir röntgen çekiyorsa, aslında yaşayan gezegen raporu da bize dünyanın biyoçeşitliliği anlamında bunu gösteriyor. Yaşayan gezegen endeksi dediğimiz bir endeks var raporun ana temasında ve bu endeks memeli, kuş, balık, sürüngen ve amfibilerin izlenen popülasyonlarının ortalama büyüklüğündeki değişimi gösteriyor. 1970'ten itibaren 2022 yılları arasındaki yaban hayatı popülasyonlarının %73 oranında küçülme yaşandığını bize ifade ediyor. Londra Zooloji Derneği ile işbirliği halinde hazırladığımız bu rapor aslında dünya genelinde 5790 omurgalı türüne ait yaklaşık 36 bin popülasyondaki değişimi ortaya koyuyor.
1: Evet, tabii tatlı su, kara ekosistemi ve deniz ekosistemleri diye ayırdığını görüyoruz. Bir taraftan da yaban hayatı kaybına yer vermiş. Ne kadarlık bir zaman sürecinde özellikle bu gözlem, mesela 50 yıl, 60 yıl gibi bir süreç mi gözleniyor? Ne var burada?
0: Evet, 1970 ile 2022 yılları arasında 52 yıllık bir süreçte aslında izlenen popülasyonların ortalama büyüklüğünde yaşanan değişimi gözlemliyoruz. Bahsetmiş olduğunuz gibi aslında sadece popülasyonlardaki, yani canlı türlerindeki değişim değil, aslında ekosistemlerdeki düşüşü de ifade ediyor. Raporda en büyük düşüşün %85 ile tatlı su ekosistemlerinde, daha sonrasında peşi sırada %69 ile kara, %59 ile de deniz ekosistemlerinde bir düşüş olduğunu gösteriyor.
1: Peki şimdi Sayın Yeniyurt, söz konusu biyoçeşitlilik ya da tür çeşitliliği dünyanın sağlığı açısından niye çok önemli diyorsunuz?
0: Şöyle, dünya hali hazır tür çeşitliliği bizim için son derece önemli. Çünkü direnç, yani toplumsal ve biyoçeşitli doğanın direncinin sağlanması tür çeşitliliğinin devamlılığıyla mümkün olabiliyor. Tür çeşitliliğinin azalması aslında daha monokotil dediğimiz, yani daha tek tip bir canlı türü aslında doğanın daha kırılgan olmasına sebebiyet veriyor. O yüzden değişik canlı türlerini içinde barındıran bir biyoçeşitlilik son derece önemli.
1: Bütün bunların ötesinde şöyle bir bakıyorum, habitat kaybı, bozulması ilk sırada yer alıyor ama bunu doğal kaynakların aşırı kullanımı, iklim değişikliği, kirlilik, istilacı türler ve hastalıklar izliyor. Galiba bunlar sözünü ettiğimiz habitat ya da biyoçeşitlilik kaybının da etkisiyle istilacı türlerin ve hastalıkların ortaya çıkmasına kadar giden sürecin hızlanmasına sebep oluyor demek mümkün herhalde.
0: Aynen öyle. Yani aslında bunlar zincirin birer parçası. Yani habitat kaybı raporda en ön plana çıkan tehditlerden biri. Hı hı. Bunların yaşanmasıyla beraber iklim değişimi, doğal kaynakların aşırı kullanımı, kirlilik, bunlar aslında hem iklim değişimini hem biyoçeşitliliği beraberinde getiriyor. Ve bunlar beraberinde de tür kaybına sebebiyet veriyor.
1: Tabii çok güzel sonuçlar da var galiba raporda. Bazı türlerle ilgili, bazı popülasyonların tehlikeli statüsünün bir üst seviyesine çıkması ile ilgili korunduğunu gösteren örnekler. Onları paylaşır mısınız rica etsek?
0: Tabii ki. 2026 raporu aslında sadece bir tür kaybından değil, aslında bir umudun da içinde barındırdığını ifade ediyor. Doğa için hala bir umut olduğunu gösteriyor. Bu anlamda yapılan çalışmaları rapor içinde barındırıyor. Örneğin kaplanların sayısında, dünyadaki kaplan popülasyonlarında 2010'da 3200 birey varken 2025 yılında bu %70'lik bir artışla 5700'e ulaştığı. Keza mavi yüzgeçli orkinosların yine Atlas Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta aşırı avlanmalarının engellenmesi sonucunda nesillerin tehlike altında olmayacak seviyelere gelmesi. Güney Afrika'da özellikle savana fillerinin yerel topluluklarla uyum içinde çalışmalar yürütülerek sayılarının arttığını rapor ifade ediyor. Ve ülkemizde de 2025 yılında yani ülkemizde yaşayan yeşil deniz kaplumbağalarının da 2025 yılında IUCN Doğa Koruma Birliği tarafından nesilleri tehlikede statüsünden düşük riskli seviyesine geldi. Bu anlamda yaptığımız çalışmalar da son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bu sözünü ettiğiniz ülkemizdeki sonuç Adana Karataş ilçesindeki Akyata Milli Parkı'nda yürütülen çalışma değil mi efendim?
0: Evet, evet. WWF Türkiye olarak 21 yıldır Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Adana Akyatan'da yeşil deniz kaplumbağaların korunması üzerine çalışmalar yürütüyoruz.

0: 21 yıldır yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında da 8200 yuva belirlendi ve 283.000 yavru denize ulaşması sağlandı. Katkı verdik bu anlamda. Bu çalışmalar tabii kolay olmuyor. Bu çalışmalar büyük emek, büyük bütçe kesintilerine rağmen bu çalışmaları devam ettirmek, umutlu insanların çalışmalarıyla mümkün oluyor. Bu anlamda bu çalışmaların sonuçlarının da görülür olması, sonuçlarının görünmesi son derece önemli.
1: Can Bey, rapor son derece kapsamlı ve Alanya'da Türk korumanın tek başına yetmediğini de gösteriyor ve doğa kaybının arkasındaki üç büyük sistemin de dönüşmesi gerektiğinden dem vuruyor. Ne demek o? Mesela gıdada, enerjide ve finans konusundaki dönüşüm nasıl bir dönüşüm olacak?
0: Evet, rapor ekonomik büyümeye yön veren sistemlerin doğadaki tahribatı ve biyoçeşitlilik kaybını tetiklediğini vurguluyor. Özellikle enerji, gıda üretiminde ve ekonomilerimizi finansal etme biçimlerimizde sistematik bir dönüşüm gerektiğini ön plana çıkarıyor. Enerjide daha yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmek, gıdada doğayla uyum içerisindeki gıda seçeneklerini değerlendirmek, finansal anlamda da daha doğanın korunmasına yönelik çalışmalara finansal kaynakların ayrılmasını rapor ön plana çıkarıyor.
1: Yani mesela eğer gıdada olumlu yönde bir değişim yaşanıyorsa bu son derece önemli. Yani kaynakları sınırsızmış gibi zannedip tüketmeksizin sürdürülebilir bir gıda gerekiyor. Değil mi? Dönüşüm dediğiniz öyle bir şey olsa gerek.
0: Aynen öyle. Ve hem bu şekilde hem de örneğin gıda dediğimizde sadece bunu üretim olarak, üretim aşamaları da son derece önemli. Örneğin kullandığınız su kaynaklarını en verimli nasıl kullanabileceğiniz veya açtığınız tarım arazilerini nerelerde bu tarım arazilerini açıyor olmanız aslında biyoçeşitliliği, iklim değişikliği ve dünyanın genelindeki doğanın korunması anlamında son derece önemli.
1: Ve tabii herhalde en düşük maliyetli enerji, elektrik enerjisi üretim seçeneği güneş olsa gerek, değil mi?
0: Evet, yani hali hazırdaki yenilebilir enerji kaynaklarımızın hepsi son derece önemli. Güneş bunlardan ülkemiz için de en önde gelen enerji kaynaklarından bir tanesi. Bu enerji kaynaklarımız da tabii ki yenilebilir enerji kaynakları olmasına rağmen kullanma sırasında belli şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin rüzgar enerji santrallerini yaparken işte kuşların göç yollarına, yine güneş enerji santrallerini yaparken hali hazırdaki nerelere yapıldığına, yani eğer bir bozkır alanıysa oradaki endemik bitki türlerini içerip içermediğine, bu çeşit önlemler alaraktan bu enerjileri kullanmak ve değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.
1: Tabii doğaya zarar veren faaliyetlere kaynak sağlayan finans sistemi bunların içinde en önemli yerde duruyor olsa gerek. Bu finans sistemi özellikle doğaya zarar veren faaliyetlerin finansmanını durdurma aşamasında nerede duruyor rapora göre? Gerçekten istenilen düzeyde mi, yoksa daha kat edilecek yol çok mu?
0: Yani finans sistemi olumlu bir eşik noktasına doğru ilerlemenin henüz ilk aşamalarında. Sektörün doğaya zarar veren faaliyetlerinin finansmanını durdurmak, doğa ve iklimle bağlantılı riskleri gerçekleştirdiği şekilde dikkate almak, düzenleyici belirsizlikleri azaltmak ve yıllık 1.3 trilyon dolar tutarındaki biyolojik çeşitlilik finansmanının açığını kapatmak için hızlı harekete geçmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz biz.
1: Evet, ne kadar önemli. Şimdi bu arada sevgili dinleyicilerimiz belki çok şaşıracak. Önceki hafta Bolivya'da 100 yılı aşkın süredir ilk kez tamamen yeni bir kedi türü keşfedilmiş. Ne demek bu? Kediler zaten var ama bu yeni kedi türü deyince ne anlamamız gerekiyor? Hatta buna da galiba bir isim verdiler, değil mi? Kaplan türü mü? Kaplan kedileri mi diyorlar?
0: Gerçekten önemli bir haber bu. Çünkü doğada, biyoçeşitlilikte memeli türlerine baktığımızda aslında keşfi çok az rastlanan bir olay. Yani bazı canlı türleri, daha bitki türleri çok sık yeni türler keşfedilse de memeli türler için bunu söylemek zor. Yüzyılı aşkın süredir ilk kez yeni bir kedi türü keşfediliyor bu anlamda. Tilkaya türü kedi aslında bahsettiğiniz gibi Bolivya'da çalışan bir biyolog tarafından 2016'da bir telefonla haberdar alıyor ve daha sonra detaylı çalışmalar, genetik çalışmalar oluyor işte türleri belirlemek için, genetik çalışmalar olsun, detaylı çalışmalar sonucunda yeni bir tür olarak ortaya çıkıyor. Bu son derece önemli, çünkü yaşadığımız coğrafya, konuşmamızın başında da bahsettiğim gibi, dirençli olması aslında içinde barındırdığı biyoçeşitlilik

0: çeşitlilikle mümkün ve bu biyoçeşitlilikteki her bir tür son derece önemli. Leopardus tilkayo da bu türlerden bir tanesi olarak literatüre geçti.
1: Şimdi o zaman belki de bu şu anlama da geliyor mu? Dünyada keşfedilmeyi bekleyen pek çok tür var ve biz bu canlıların daha varlıklarını bile tam olarak öğrenemeden, anlamadan onları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyoruz o zaman.
0: Evet evet, kesinlikle öyle. Ve bu türler ne yazık ki kayboluyorlar. Ve hani şöyle bir şey de olabilir, yani bazı hastalıkların aslında tedavisi için çok önemli sayılabilecek canlı türlerini de kaybediyoruz beraberinde. Türlerin insan öncesi dönemi kıyasla 100 kat daha hızlı yok olduğunu gösteriyor aslında. Raporda buna da vurgulu yapılıyor. Yani türler ne yazık ki çok hızlı bir şekilde, daha tespit edemeden bazılarını kaybediyoruz. Bu da çok üzücü bir durum.
1: Ekosistemin en kırılgan parçalarını oluşturuyor demek ki. İnsan her şeye, her duruma, her koşula uyum sağlıyor ama bu canlı türlerinin maalesef çok kırılgan olduğunu unutuyoruz. Raporda gezegenin geleceği için önümüzdeki 5 yılın hayati bir fırsat penceresi olduğu belirtiliyor. Ne demek bu? Neden 5 yıl?
0: Şöyle, rapor bir önceki raporda olduğu, raporda da bahsedildiği gibi belli eşik seviyeleri var.
1: Evet.
0: Yani belli eşik seviyelerinden geçtikten sonra bazı değişimler çok hızlı ve geri dönüşü çok zor bir hal alıyor. Bu dönüşümleri kaçırmamak, yani bir yerlerde bir şeyleri düzeltebilirsek, işte az önce örneğini verdiğim Yeşil Deniz Kaplumbağası gibi diğer türlerde de, yani bir şeyler yapılırsa, bir şeyleri harekete geçirebilirsek dönüşümler gerçekleşebiliyor. Ama eğer bu dönüşümleri kaçırırsak, 5 yıl burada ifade edilen aslında bu eşik seviyelerine gelme anlamına, bunun dönüşümü çok zor oluyor ve değişim çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Raporda bahsedilen konu aslında bu eşik seviyesine yaklaştığımızı ifade ediyor.
1: Tabii durmaksızın dünyanın çeşitli yerlerinden, Türkiye'de de çok sayıda yaz mevsimi geldiğinde orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ekosistem, özellikle kara ekosistemi söz konusu olduğunda, ormansızlaşma, tarımsal genişleme, insan kaynaklı yangınlar, hatta madencilik faaliyetleri, bütün bunlardan en çok etkilenen bu ekosistemin içindeki canlılar olsa gerek.
0: Aynen öyle. Ne yazık ki orman yangınları üzerine WWF Türkiye olarak bizler de yoğun bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle 2021 yılında Marmaris bölgesinde yaşanan mega orman yangınları sonrasında ne yazık ki sadece ormanlarımız değil, içerisindeki canlı türlerini de çok yüksek oranda kaybettik. Dediğiniz gibi, yani bu canlıları korumak, bu ekosistemleri korumak bizim görevimiz, sorumluluğumuz, gelecek nesillere bırakmamız gereken değerler. Doğamızın akciğerleri, ormanlar ve bunları korumamız gerekiyor.
1: Evet, şimdi bu sene bu umut bilime eylem bize bağlı diyen bu rapor biraz umut biliminden söz ediyor. Biz umut bilimi, umut sözcüğünü duyunca hem aslında umutlanıyor hem de bir taraftan acaba gene boş bir umut mu diyoruz. Siz bu umut bilimini nasıl açıklıyorsunuz?
0: Şöyle, yani öncelikle bir şeyleri değiştirebilmek için, bir şeyleri... doğayı daha koruyabilmek için umutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve bunun tek tek bireysel olarak da mümkün olduğunu, aslında değişik yöntemler var. Vatandaş bilimi dediğimiz bir yöntem var. Yani insanların aslında yaşadığı coğrafyayı daha yakından tanımaları, o oranın korunmasına yönelik çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Örneğin biz geçtiğimiz haftalarda İstanbul Boğazı'ndan yırtıcı kuşların üzerine bir koruma çalışması gerçekleştirdik. Hı hı. Yırtıcı kuşları sayıyoruz ve popülasyon değişimlerini izliyoruz bu türlerin. Oraya katılan vatandaşlar aslında bu türleri gözlemleyerek, kayıt altına alarak aslında doğanın korunmasına katkı veriyorlar. Bu şekilde aslında yaşadığımız coğrafyayı tanıyarak, yaşadığımız coğrafyadaki doğayı, türleri tanıyarak aslında doğanın korunmasına katkı verebiliriz. Zaten doğanın korunmasının gerektiğini ve o türlerin korunması gerektiğini ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Yani onları tanıyarak, yaşadığımız coğrafyadaki türleri tanıyarak mümkün. Ve elde ettiğimiz verilerle de, vatandaş bilimiyle de doğa koruma çalışmalarına katkı verilirse çok daha etkili olur diye düşünüyorum.
1: Yani o zaman karar vericilerin ötesinde sıradan insanın da yapabileceği çok şey var. Buradan o çıkıyor ortaya. Umut etmek.

0: Aynı zamanda harekete geçmenin ilk adımı tanımak, doğanızı tanımak, etrafınıza daha dikkatli bakmak ve doğanın sesini dinlemekle başlıyor her şey. Mesela bununla ilgili şöyle bir bakıyorum. 19 Ekim'de Ermenistan'ın başkenti Erivan'da bir zirve var. Biyoçeşitlilik konferansı yapılacakmış.
1: Evet.
0: Özellikle bu zirveler belki harekete geçmek ya da vatandaş bilimine daha ayrıntılı veri aktarabilmek açısından mı önemli? Niye önemlidir?
1: Evet, bahsettiğiniz gibi önümüzdeki hafta başından itibaren 2 hafta boyunca Erivan'da 17. Birleşmiş Milletler 17. Biyoçeşitlilik Taraflar Konferansı gerçekleşecek. Bu şu anlamda önemli: aslında somut kararların alınması, yani ülkesel anlamda da somut kararların alınması son derece önemli. Bu yapılan konferanslar aslında bu kararların alınması, kararların uygulanma süreçlerine geçilmesi açısından son derece önemli. Biliyorsunuz ki Kasım ayında da ülkemizde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı COP31 gerçekleşecek.
0: Evet.
1: Yine bu konferansta biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği anlamında somut kararların alınabilmesi açısından son derece önemli.
0: Evet, buradaki kararların eyleme dönüşmesi gerekiyor demek. Yani eylemleri, somut eylemlere dönüştürme sürecinin hızlandırılması için önemli bir fırsat sunuyor bu zirve ve de zirveler. Söz konusu Erivan'da ve Türkiye'de, Antalya'da yapılacak olan zirveleri gözümüz kulağımız oralarda olacak.
1: Evet.
0: Şimdi siz WWF olarak çok güzel bir kısa bir film hazırlamışsınız. Oradaki cümlelerinizi izninizle paylaşabilir miyiz dinleyicilerimizle?
1: Tabii ki, buyurun.
0: Birlikte umut ediyor, birlikte deniyor ve birlikte başarıyoruz. Kaplanların sayısını birlikte artırdık. Yeşil deniz kaplumbağası yuvalarını birlikte koruduk. Mavi yüzgeçli orkinosun sürdürülebilir geleceğine birlikte katkı sunduk. Doğa için harekete geçtiğimizde bir şeyler değişmeye başlar. Ancak tüm çabalara rağmen izlenen yaban hayatı popülasyonlarının ortalama büyüklüğü %73 oranında azaldı. Yine de umut etmek için bir nedenimiz var. Naif, uzak veya çaresiz bir umut değil. Bugünden beslenen, yürekten gelen bir umut. Alçak gönüllü, inatçı, insani bir umut. Bu umudu popülasyonu tekrar artan türlerde görüyoruz. Denizlerden ağaçlara uzanan doğa koruma çalışmalarında, anlarda, yıllarda, onlarca yıllık emekte, çoğu zaman görünmeyen ama durdurulamayan çalışmalarda, merakla, akılla ve inatla doğa için çalışan insanlarda görüyoruz bu umudu. El uzattığımızda doğanın nasıl güçlendiğini, işe yaradığı defalarca kanıtlanmış o tek şeyi unutma. Umudumuzun neler başarabileceğini asla unutma diyor. Umut bilimi eylem raporu, bir anlamda sizin söylediğiniz umudu bilimi eylem bize bağlı diyor. Umut bilimi eylem bize bağlı diyorsa demek ki harekete geçiren bir umuttan söz ediyoruz. Elinize, emeğinize, çalışmalarınıza sağlık. Sizin şahsınızda çok teşekkür ediyoruz. Sayın
1: Biz teşekkür ederiz.
0: İyi çalışmalar diliyoruz efendim. Tekrar
1: çok
0: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet sevgili dinleyiciler, WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı Doğa Koruma Kıdemli Uzmanı Can Yeniyurt'tu iklimin geleceğinin konuğu. Program yapımcımız Neşe Yenice, teknik yönetmenimiz Ataman Kılıç ve ben Hafize Okan. Haftaya yine iklim değişikliğini durdurmak ve dünyamızın geleceği için harekete geçmek üzere biz bir başka konuğumuzla mikrofonlarımızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...

0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası. Dünya Katılım var.
1: Reklamlar.

0: Din ve Ahlak.
1: Allahümme salli ala
2: seyyidina. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, imanın göstergesi ve hayata yansıması salih ameldir. Salih amel, imanla verdiğimiz kulluk ahdine vefa göstermek, bütün benliğimizle Allah'a teslim olmaktır. İmanımızı özümüze, sözümüze, davranışlarımıza yansıtmaktır. Kendimizle, ailemizle ve çevremizle barış içerisinde yaşamaktır. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'de imanla salih ameli birlikte zikretmiş ve imanını salih amellerle güzelleştirenleri şöyle müjdelemiştir. İman edip salih amel işleyenler bilmelidirler ki biz güzel iş yapanların karşılığını asla zayi etmeyiz. Sevgili dinleyiciler, imanımızı kemale erdirense müminin en temel özelliği olan güzel ahlaktır. Güzel ahlak, peygamberlerin vahiyden sonra ümmetlerine bıraktığı en büyük mirastır. Ahlaki erdemleri kuşanmak, kötü davranışlardan kaçınmak mümin için vazgeçilmez bir sorumluluktur. Allah Resulü bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlaken en güzel olanıdır. Sevgili dinleyiciler, biz Rabbimizin sen elbette yüce bir ahlak üzeresin diye övdüğü ve güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderdiği bir peygamberin ümmetiyiz. Öyleyse ümmeti olmakla şeref bulduğumuz sevgili peygamberimiz gibi biz de imanımızı hayatımızın her alanına yansıtmaya, onun yüce ahlakını kuşanmaya gayret edelim. İmanın aile hayatına yansıması iffettir, nezakettir, sevgidir, merhamettir. Birbirini üzmekten ve kırmaktan kaçınmaktır. İmanın ticaret hayatına yansıması doğruluktur, dürüstlüktür, hak etmediğine el uzatmamak, hak edenin karşılığını eksiksiz vermektir. İmanın sosyal hayata yansıması saygıdır, güvendir. İmanın eğitim hayatına yansıması bildiğiyle amel etmek, bilgi ve tecrübesini insanlığın faydası için kullanmaktır. Hayırlı nesiller yetiştirmek için mücadele etmektir. Hasılı imanın hayatımıza yansıması, Allah'ın emirlerine titizlikle riayet etmek ve onun yarattığı mahlukata şefkat nazarıyla bakmaktır. Bugün ahlaki yozlaşmaya karşı direnmek üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hicret Toprak Kiraz. Hocamızın konuya ilişkin kıymetli değerlendirmelerini şimdi hep birlikte dinleyelim.
3: Kıymetli dinleyiciler, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün aslında hepimizin gündelik hayatında karşılığını gördüğü çok temel bir meseleyi konuşacağız. Toplumsal yozlaşma ve ahlaki kriz. Ahlaki çözülme çoğu zaman büyük kırılmalarla başlamaz. Önce bazı kelimelerin anlamı değişir, sonra bazı davranışlar sıradanlaşır, en sonunda da yanlış olanla aramızdaki mesafe daralmaya başlar. Yalanın işini bilmek, kurnazlığın zeka, kabalığın açık sözlülük, gösterişin başarı sayılmaya başladığı yerde aslında davranışların arka planındaki ölçüler değişmektedir. Ve bir toplumun ahlaki krizi belki tam da burada başlar. Yanlışın varlığında değil,

yanlış karşısındaki hassasiyetin kaybolmasında. İşte burada bireysel ahlaktan toplumsal ahlaka geçiyoruz. Çünkü insan kendi başına var olan bir bireyden ibaret değildir. Ailesinden, okulundan, çevresinden, çalışma hayatından, medyadan ve dijital dünyadan etkilenir. Toplum bize yalnızca nasıl davranacağımızı değil, neye özenmemiz gerektiğini de öğretir. Bu nedenle bir toplumun ahlaki dünyasını anlamak istiyorsak neyi yanlış gördüğüne olduğu kadar neyi ödüllendirdiğine de bakmalıyız. Örneğin toplum olarak kime alkışlıyoruz, kime başarılı diyoruz, neyi imrendiriyoruz?

da ne aldım, bu insan bana ne fayda sağlıyor diye düşünmeye başladığımızda aslında ilişkilerinde dili değişmeye başlıyor. Çünkü insan hayatındaki en kıymetli şeylerin önemli bir bölümü aslında hesaba kitaba gelmez. Merhametin, vefanın, zor gününde bir insanın yanında durmanın, bir anne babanın yıllarca verdiği emeğin karşılığı hesaplanamaz. Ama toplum biraz da bu karşılıksız iyiliklerin üzerinde ayakta durmuyor mu? Hayatın tamamını kazanç ve kayıp üzerinden okumaya başladığımızda fedakarlık, feragat, kanaat, vefa ve diğergamlık gibi kavramlar giderek zayıflamaya başlar. Çünkü ahlak bazen bize yapabilirsin ama yapmamalısın der. Bazen de sana hiçbir çıkar sağlamasa da bunu yapmalısın der. Belki ahlak tam da insanın kendi çıkarının sınırını aşabildiği yerde başlamaktadır. İslam ahlakındaki kul hakkı kavramı bunu çok güçlü bir biçimde hatırlatır. Bir şeyi yapmaya gücümün yetmesi, onu yapmaya hakkım olduğu anlamına gelmez. Kimsenin görmemesi yaptığım şeyi doğru hale getirmez. Çünkü insanın dışarıdan çizilen sınırlar olduğu kadar kendi içine çizmesi gereken sınırlar da vardır. Belki bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de budur. İçimizdeki sınır. Peki bu sınır nasıl oluşur? Biz ahlakı çoğu zaman çocuklara öğretilmesi gereken bir takım kurallar olarak görüyoruz. Yalan söyleme, kimsenin hakkını yeme, paylaş, saygılı ol. Fakat çocuklar ahlakı söylediklerimizden ziyade yaşadığımız hayattan öğrenirler. Evde insanlardan nasıl söz ettiğimizi, trafikte nasıl davrandığımızı, kendimizden daha güçsüz birine nasıl muamele ettiğimizi görürler. Ve tabiri caizse onlar bizim ayak izlerimizi takip ederler. Ancak kuşkusuz tek sorumlu aile de değildir. Örneğin bugün okullarımızda neyi ödüllendiriyoruz? Çalışma hayatında hangi davranışları teşvik ediyoruz? Ya da medyada kimleri görünür hale getiriyoruz? Çünkü değerler yaşanarak ve toplumsal bir karşılık bularak aktarılır. Bu nedenle ahlaki kriz aynı zamanda bir değer aktarımı krizidir. Ve bugün bu değer aktarımının çok güçlü yeni bir aktörü var. Evet, dijital dünyadan söz ediyor. Bugünün insanı sadece ailesinin, okulunun ya da yakın çevresinin dünyasında yaşamıyor. Aynı zamanda algoritmaların içinde yaşıyor. Ne izlediğimiz, kimi takip ettiğimiz, neyi güzel bulduğumuz, neye öfkelendiğimiz giderek daha fazla dijital içeriklerle şekilleniyor. Ve sosyal medyanın da kendine özgü bir örtük müfredatı ve dili var ne yazık ki. Bu dil bize mütemadiyen görünür olmalısın, dikkat çekmelisin ve kendini görünür kılmalısın diyor. Burada mesele sosyal medyanın başlı başına kötü olması değil. Asıl soru şu, bu ortam bize nasıl bir insan olmayı öğretiyor? İnsan sürekli kendisini başkalarının bakışı üzerinden değerlendirmeye başladığında değer duygusu da dışarıya taşınıyor. Kaç kişi beni gördü? Kaç kişi beğendi? Hayatım başkalarının hayatına kıyasla nasıl? Mahremiyet burada güzel bir örnek. Mahremiyet saklanması gereken kötü bir şey değildir. İnsan hayatının herkese ait olmayan tarafıdır. Fakat ne yazık ki bugün görünürlük neredeyse bir var olma biçimine dönüşmüş durumda. Evimizi, çocuğumuzu, sevincimizi, hatta bazen acımızı bile başkalarına gösterme ihtiyacı hissediyoruz. O halde şu soruyu sormamız gerekiyor. Görülmediğimiz zaman da kendimizi değerli hissedebiliyor muyuz? Tam burada İslam ahlakının çok temel kavramlarından biri olan ihlas önem kazanıyor. Bir iyiliği görüldüğü için değil, iyi olduğu için yapmak. Bir davranışı başkalarının takdiri için değil, doğru olduğuna inandığımız için sürdürmek. Kimsenin görmediği yerde de aynı insan olabilmek. Kısacası iyi görünmekle iyi olmak arasındaki dengeyi koruyabilmek. Benzer bir dönüşümü başarı anlayışımızda da görüyoruz. Bugün başarılı insan kim? Çok kazanan mı? Çok takipçisi olan mı? Ya da prestijli bir mesleğe sahip olan mı? Bunların hiçbiri kendi başına yanlış değil. Problem bütün bunların bir insanın değerinin ölçüsüne dönüşmesi. Çünkü o zaman merhamet, dürüstlük, fedakarlık, kanaat ve vefa gibi asli toplumsal değerler geri planda kalır. Bir esnaf daha fazla kazanabilecekken müşterisini kandırmadığında belki biraz daha az kazanır ama toplum için çok kıymetli bir şey üretir. Güven. Bir öğretmen öğrencisi için kendisinden beklenenden daha fazla emek verdiğinde, bir komşu zor günümüzde kapımızı çaldığında, bir insan hiçbir çıkarı olmadığı halde bir başkasının hakkını savunduğunda toplumsal güven iklimi oluşmaya başlar. Ve biz bunların hiçbirini rakamlarla ölçemeyiz. Ancak bunların olmadığı bir toplumda birlikte yaşamak giderek zorlaşır. Çünkü toplum yalnızca kurallarla ayakta kalamaz. Aynı zamanda ve asıl güvenle, merhametle, sorumlulukla ve insanların birbirlerine karşı taşıdıkları ahlaki yükümlülüklerle ayakta kalır. Kur'an'ın adalet, merhamet, kul hakkı, emanete riayet, ölçü ve doğruluk konusunda bu kadar ısrarlı olması tam da bununla ilgilidir. İyi insan olmak ile iyi bir toplum kurmak birbirinden ayrı düşünülemez. Kur'an bize çok zor bir ölçü verir. Bir topluluğa duyduğumuz öfkenin bizi adaletsizliğe sürüklememesi istenir. Çünkü sevdiğimize adaletli davranmak görece kolaydır. Bizim gibi düşünene anlayış göstermek kolaydır. Asıl sınav
sevmediğimiz

0: ettiğimiz insana karşı da ölçüyü koruyabilmektir. Bugün özellikle dijital ortamda bunu ne kadar yapabiliyoruz? Bizim yakın hissettiğimiz biri yanlış yaptığında başka, hoşlanmadığımız biri yaptığında başka mı değerlendiriyoruz? Hoşlanmadığımız bir kişiye yönelen hakareti daha mı kolay mazur görüyoruz? Bir bilgi bizim kanaatimizi destekliyorsa doğruluğunu daha az mı sorguluyoruz? İşte ahlak tam burada sınanıyor. Çünkü ahlak sadece başkalarının davranışlarını tartmak için kullandığımız bir terazi değildir. O teraziyi önce kendimize çevirebilmemiz gerekir. Ve bence meselenin en önemli tarafı tam da burada başlıyor. Ahlaki krizden söz ederken kişiye daha iyi ol, daha dürüst ol, daha merhametli ol demek yetmez. Ahlakın yaşayabileceği bir toplumsal iklim de gerekir. Dürüstlüğü anlatırken dürüst davranışın değersizleştiği bir ortam oluşturamayız. Kanaati överken insanları sürekli daha fazlasını istemeye çağıran bir kültürü hiç sorgulamadan geçemeyiz. Merhametten söz ederken hayatın her alanını sert bir rekabete dönüştüremeyiz. Gençlerden mahremiyet beklerken görünürlüğü sürekli ödüllendiren dijital kültürü görmezden gelemeyiz. Çocuklara saygıyı öğretirken gündelik dilimizi öfke, alay ve küçümseme üzerine kuramayız. Yani mesele sadece insanlar daha ahlaklı olsun demek değildir. İyi insanı mümkün kılan iyi ilişkileri, iyi örnekleri ve iyi toplumsal şartları da üretmek gerekir. Ailenin burada sorumluluğu vardır. Okulun sorumluluğu vardır. Medyanın sorumluluğu vardır. Çalışma hayatının, dini ve kültürel kurumların sorumluluğu vardır. Çünkü insanın ahlaki dünyası tek bir yerde kurulmaz. Gördüğü, duyduğu, örnek aldığı ve içinde yaşadığı bütün ilişkiler tarafından şekillenir. O halde belki bugün kendimize sormamız gereken asıl soru şudur. Biz nasıl bir insanı ödüllendiren bir toplum haline geldik? Gösterişi mi yoksa tevazuyu mu? Kurnazlığı mı, dürüstlüğü mü? Sürekli kazanmayı mı yoksa gerektiğinde vazgeçebilmeyi mi? Görünür olmayı mı, anlamlı olmayı mı? Sadece kendisi için yaşayan insanı mı, başkasının sorumluluğunu da taşıyabilen insanı mı? Değerli dinleyiciler, belki ahlaki yenilenme tam da burada başlıyor. Dünyayı bir anda değiştiremeyebiliriz ama kullandığımız dili değiştirebiliriz. Çocuklarımızın yanında insanlardan nasıl söz ettiğimize dikkat edebiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı sorgulayabiliriz. Sosyal medyayla kurduğumuz ilişkiyi yeniden düşünebiliriz. Kendimizden daha güçsüz bir insanla karşılaştığımızda nasıl davrandığımıza bakabiliriz. Haksızlık karşısında susmamayı, haklı olduğumuzda bile merhameti kaybetmemeyi deneyebiliriz. Ve belki en önemlisi, başkasından istediğimiz, başkasından beklediğimiz ahlaki ölçüyü önce kendi hayatımıza çevirebiliriz. Çünkü ahlak büyük sözlerden önce küçük davranışlarda görünür. Bir insanın öfkeliyken dilini tutmasında, kimsenin görmediği yerde doğruyu yapmasında, gücü yettiği halde haksızlık etmemesinde, bir başkasının hakkını kendi çıkarının önünde tutabildiğinde, belki bir toplumun ahlaki olarak yeniden ayağa kalkması tam da burada başlar. İnsanın kendine yeniden bir ölçü koymasıyla. Ancak sorunu yalnızca insanda görmeyip birlikte yaşadığı dünyanın ölçülerini de sorgulamaya başlamasıyla. Ahlakı yalnızca başkalarında aramadığımız, kendi hayatımızda da yeniden hatırlayabildiğimiz günlerin çoğalması dileğiyle. Bir başka programda yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
1: Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Hicret Toprak Kiraz'ın Ahlaki Yozlaşmaya Karşı Direnmek başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerin mealiyle devam ediyor. Şimdi Haşr suresinin 20. ayetinden 24. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Recep Yasan.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O,

yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ya gönüle hay, ya gönüle cennet ehliyim.

Muhammed, hay, elin tutsam, hay, yol cennetin, hay, yolun geçsem, Ali gibi.

programımızın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersintoy, teknik yapımda Ahmet Engin ve Semahat Şallı. Ben Hakan Yılmaz, haftaya aynı gün ve saatte yeniden buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum. Sağlıkla ve esenlikle kalın.

0: Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Tursan Bağcı cevaplıyor.
1: Bir trafik kazasına karıştınız. Trafik sigortasında veya kasko poliçeniz varsa kasko poliçesinde de, yani iki poliçede de devreye girebiliyor. İki poliçede de 193'ü arıyor biliyorsunuz. Maddi kaza, yani bir arabaya çarptınız veya size bir ev çarptı veya bir duvara çarptınız, binaya çarptınız, fark etmez. Buna maddi kaza diyoruz. Veya bedeni kaza dediğimiz, Allah korusun size çarptılar veya siz birine çarptınız, orada biri yaralandı, Allah korusun sakat kaldı veya vefat etti. Bu gibi durumların tamamında kaza anında 193 orta kasar ihbar merkezini arayabiliyorsunuz. Öncelikle bu sadece tek başına burayı aramanız anlamına da gelmiyor. Acentanız varsa dediğim gibi sigorta acentanız zaten her türlü süreçte hep yardım ediyor. Onlar kolaylıkla telefonunuzun ucunda hemen size hizmet de vermeye devam edecekler. Sigorta şirketlerini arayabilirsiniz. Ama 193'ü aradıktan sonra onlar size hemen gerekli bilgileri alacaklar. Bir kayıt oluşturacaklar. Bir referans numarası verecekler. İlgili sigorta şirketi otomatik olarak elektronik bir mesajla, bilgilendirmeyle hemen en geç bir gün içinde, ertesi günü sizi arayacak ve konunun süreçlerini başlatacak. İşte hasar dosyanız açılacak, yönlendirmesi yapılacak, ekspert ataması yapılacak ve bunda da hızla hasar size ödenecek. Hiç kimseye, aracıya ihtiyacınız kalmadan kişisel verilerinizi de, bilgilerinizi de bu 193'e rahatlıkla da verebilir.
0: Bir soru, bir cevap.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: Şimdi haberler, ben Meltem Ersan. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde bir çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ise halen aranıyor. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayazağa'da suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bir kişinin cansız bedeni ise Sadabat Parkı yanında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da selden etkilenen hanelere acil yardım aktarılacağını belirtti. Tüm hanelerde tarama başladı, öğleden sonra tablo netleşecek dedi. Bakan Göktaş, psikososyal yardım ekiplerinin de sahada olacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Marmara ve Batı Karadeniz'deki

0: 5 il için turuncu, 40 il içinse sarı kodlu uyarı yapıldı. Kuvvetli yağışların sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda yaşanan şiddet olaylarının temelinde dijital mecrada karşılaştıkları şiddetin önemli bir rolü olduğunu söyledi. Şiddetin bir oyun gibi sunulduğunu belirterek, devletimiz mücadeleden asla geri adım atmayacaktır dedi. Bakan Tekin, İmam Hatip okullarının yeniden açılışının 75. yıl dönümü töreninde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa yapmakla anayasa değişikliğinin aynı şey olmadığını söyledi. Yeni anayasa referandumsuz yürürlüğe sokulamaz, halkın onayına sunulacak dedi. Uçum, yeni anayasa ile ilgili Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak yapım süreci başlamıştır ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Yemen'de de şiddetli çatışmalar sürüyor. Çatışmalar ülkedeki sivilleri derinden etkiliyor. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi. Şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü. Bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısında kritik mesajlar verdi. Bakanlık, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını uluslararası hukukun açık biçimde ihlali olarak değerlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanabilecek askeri kuvvet için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayına işaret etti. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Okul sahibi gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici," dedi. Zelenski, Rus rafinerilerini hedef alacaklarını duyurdu. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında Aston Villa'ya konuk oldu. Karşılaşma ev sahibi ekibin 6-0'lık farklı galibiyetiyle sonuçlandı. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi Kups Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreleri arasında yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım alt yoldan devam ediyor. Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca

0: sabahlı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
6: Bellona, Bellona.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
10: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
11: Su. Su sızdırdı.
12: Yine mi sabahladın?
11: Ya bütün gece aklıma takıldı, su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
12: Ah be abiciğim.
13: Bonus Mebran'a geçsen. Uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?
11: Devir.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
3: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler hepinize merhabalar. Malumunuz Ekim ayı, bütün bir meşhur Ekim ayında, evet meşhur gün. 6 Ekim Dünya Cerebral Palsy İnisiyatifi günü ama biz Ekim ayı boyunca Cerebral Palsy'yi konuşuyoruz biliyorsunuz artık. Benim yayından artık biliyorsunuz. Evet, tahmin ettiğiniz o çok kıymetli, o şık hanımefendi biz bugün stüdyomuzdan sizler dostların evlerine konuk oluyor olacağız. Kendisine merhaba demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden özel ve güzel emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Salih Yılmaz. Siz değerli dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak, evet, o beklediğiniz konuğumu takdim edip kendisine merhaba demek isterim. Türkiye Spastikli Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin. Bugün stüdyomuzda, evet, bizleri onurlandırdığı için kendisine teşekkür ederek merhaba demek isterim. Nigar Hanım, merhaba.
1: Merhaba sevgili Deniz. Çok teşekkür ederiz davetiniz için. Tekrar Ekim ayı geldi ve Dünya Cerebral Palsy Günü ve Cerebral Palsy'yi konuşacağız.
0: Evet, özellikle bugün enerjin de çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, biz bugün güzel bir sohbet edeceğiz. Vaktimiz yettiğince. O zaman öncelikle Cerebral Palsy nedir? Buradan başlayalım mı dostları bilgilendirmeye?
1: Evet, Cerebral Palsy duruşu ve hareket kabiliyetini etkileyen, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellik durumudur. Ağırlıkla bir fiziksel engellikten bahsediyoruz. Ancak çocuklarımızın birçoğunda hareket bozukluğuyla birlikte işitme, algılama, epilepsi, görme, zihinsel süreçlerinde gecikme gibi durumlarda eşlik edebiliyor. Aslında birden fazla bir özel gereksinimden bahsediyoruz. Biraz sayılardan da bahsedeyim, sonra lütfen, konuşmamıza evet, devam ederiz. Evet. Dünyada 50 milyon kadar serebral palsili bireyin yaşadığını biliyoruz. Ülkemizde oldukça sayılar oldukça dramatik. Ben şöyle söylüyorum, her gün 16 çocuktan, bebekten fazlasına serebral palsi teşhisi konuluyor. Yani yılda bu 6000 civarında bir sayı demek. Oldukça ciddi bir rakam.
0: Hiç de az değil.
1: Hiç de az değil. Ve sebeplerinden de çok kısa bahsetmem gerekirse, burada bizi dinleyen seyircilerimize, dostlarımıza, dinleyicilerimize, dostlarımıza aktarmak istiyorum. Özellikle aktarmak istiyorum. Cerebral palsy anne karnında teşhis edilebilen bir durum değildir. Annenin hamilelik döneminde veya doğum sırasında ya da doğum sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Örnek veriyorum, halk arasında bebek oksijensiz kaldı, kordon dolanmasına uğradı gibi durumlar aslında çocuğun cerebral palsy olmasına neden olabiliyor. Yine çoğul gebelik, erken doğum, geç doğum, bunların hepsi cerebral palsy'ye sebep olabiliyor. Hasar bir kere oluşuyor beynin hareket merkezinde, kötüleşmiyor ama hayat boyu rehabilitasyon ve tedaviye ihtiyaçları oluyor ve özel eğitime ihtiyaçları oluyor. Her bireyin kendi özel ihtiyacına, özel durumuna göre bir program yapılması gerekiyor ve birçok disiplinin de bir arada çalışması gerekiyor. Erken tanı çok önemli. Belki bunu zamanımız kalırsa biraz daha konuşuruz.
0: Tabii ki.
1: Çok önemli gelişmeler elde edilebiliyor.
0: O zaman vakfınızın bu anlamda bu önemli gelişmeler elde edilmesine katkı sağlayan mutlaka bir sürü çalışması vardır. Var, ben biliyorum. O zaman o çalışmalardan devam edelim mi sohbetimize?
1: Evet. Türkiye Spastikli Çocuklar Vakfı 1972 yılında bir dernek olarak kuruluyor. Yani bu sene 54. yılımız. Ne mutlu bize. Eylül ayında da hem derneğimizin hem vakfımızın kuruluşunun yıl dönümleriydi. Ve vakfımız aslında ağırlıklı olarak hizmet üreten ve bilimsel kanıta dayalı tedavi ve terapi yöntemlerine öncülük etmeye çalışan bir sivil toplum kuruluşu. Evet.
0: Bilimsel yöntemlere dayanarak tamamen.
1: Evet, evet, aynen. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü rahmetli Hıfzı Hoca, bizim kurucumuz Profesör Doktor Hıfzı Hoca'nın, onu da buradan rahmetle anmış olalım. bir bilim insanıydı. Bu konuda çalışan bir bilim insanıydı ve her zaman dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip eder ve ülkemize bunları model olarak geliştirmek üzere çalışmalar yürütürdü.
0: Aslında yaşasaydı bugün burada ikiniz birden konuğum olsaydınız çok daha güzel bir yayın olurdu.
1: Ne kadar güzel olurdu. Ben konuşmazdım zaten. Hoca o kadar güzel sohbet ediyor ki biliyorsun, her şeyi o kadar güzel anlatır ki onu dinlemeyi tercih ederdim açıkçası konuşmaktan ziyade.
0: Ben de soru sormazdım diye mikrofonu kendisine bırakırdım.
1: Aynen öyle. Rahmetli anmış olduk onu da bugün evet. Burada bu özel ayda.
0: Aslında bizim de yayınımıza 2 dakika uğramış olduk.
1: Evet, aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Ne mutlu bize, ne mutlu bugün onu burada anma fırsatı olmuş oldu. Evet. Ataşehir'de bir merkezimiz var. Büyük bir merkezimiz var. 1996 yılından beri o merkezde hizmet veriyoruz. Ve bence Türkiye'nin tek örneği, bence değil, herkesin kabul ettiği şekilde Türkiye'nin tek örneği.
0: Öyle.
1: Cerebral palsy konusunda çalışan birçok disiplini ve tedavi yöntemini, terapi yöntemini diyeyim daha doğrusu, terapi yöntemini bir çatı altında toplayan tek kurum ve tek sivil toplum kuruluşu. Aynı zamanda çok uzun yıllardır, 50 yıldır diyeceğim, devletle ve bakanlıklarla da işbirliği yapan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Neler var Ataşehir'deki merkezimizde?
0: Evet, neler var?
1: Bebeklik çağından itibaren, yani aslında bebek doğdu, hastaneden taburcu oldu ve riskli bebek dediğimiz bir durumda, yani biraz evvel bahsettiğim konulardan bir tanesi, hasıl oldu, erken doğdu, geç doğdu, uzun süre küvezde kaldı, kilolu doğdu, uzun süre sarılık yaşadı veya benzeri bir durumda olduğu zaman biz bu bebeklere riskli bebek diyoruz. Hastaneden taburcu olduğu andan itibaren vakfımıza gelebilirler. Vakfımıza başvuru yapabilirler. Çünkü çok gelişmiş uzmanlarımızla birlikte yürüttüğümüz bir erken müdahale, aile temelli erken müdahale birimimiz var. Ve bebekler henüz teşhis almadan erken dönemde beynin en hızlı geliştiği 0-3 yaş döneminde yoğun bir terapi, yine bebeğin ihtiyacına uygun bir terapi programıyla aslında seviyesini, şiddetini azaltma imkanı yaşayabiliyoruz. Bununla ilgili çok ciddi bilimsel çalışmalar var.

0: oralara girersek hiç yayınımız ve zamanımız yetmez. Onun dışında Aile Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı yatılı bakım merkezimiz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı da 3 yaşından itibaren lise sona kadar, 12. sınıf sonuna kadar hizmet veren özel eğitim okulları bulunuyor. Yani biz aynı kampüs içinde hem bakanlıklar hem sivil toplum kuruluşu olarak 50 yıldır işbirliği içinde çalışıyoruz ve cerebral palsy konusunda hem ailelerin hem çocukların hem uzmanların önünü açmaya demeyeceğim, yollarını açmaya, aydınlatmaya çalışıyoruz.
1: Güzel bir harita oluşturabilmeye değil mi?
0: Evet, güzel bir harita oluşturabilmeye çalışıyoruz. Bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz aslında. Tabii bütün bu çalışmaları güzel yapıyoruz. Fakat bunu topluma da anlatmak çok önemli. Biliyorsunuz her zaman çeşitli rahatsızlıkların, farklı uzmanlıkların günleri oluyor. Dünya Cerebral Palsy Günü de böyle bir gün. Aslında toplumda biraz daha fazla ve yoğun şekilde Cerebral Palsy'yi anlatmak, biraz farkındalık yaratmak, biraz bilgi aktarabilmek için 6 Ekim'i ve Ekim ayını yoğun şekilde bu konuyu toplumla buluşturmak için çalışıyoruz. Çünkü biliyorsunuz herkes bir sorunun altına elini koyarsa bu sorunda bir çözüm üretebiliriz. Sadece bir sivil toplum kuruluşu veya ailelerin veya çocukların veya bilim insanlarının tek başına çalışmasıyla olmaz. Bir güç birliğine ihtiyaç var. İşte Dünya Cerebral Palsy Günü de aslında ve Ekim ayı da buna vesile oluyor.
1: Gerekli güç birliği oluşsun diye Deniz'in programına konuk oluyoruz.
0: Aynen öyle oluyorum. Buradan halkımıza, topluma sesleniyorum. Bu konuda çalışan sivil bilim insanlarına, üniversitelere, gençlere, uzmanlara, ailelere, çocuklara sesleniyorum. Cerebral Palsy'yi biraz daha tanımaları için mesela bizim sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini öneriyorum. Buradan da böyle bir bağlantı yapmış olayım.
1: Tamam, o zaman hadi hesabı da takip edelim.
0: Cerebral Palsy TR Instagram hesabımız, yoğunlukla sosyal medya hesapları takip ediliyor. Web sitemizde TSCV, yani Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı'nın baş harflerinden oluşuyor, .org.tr. Bizi takip ederseniz Cerebral Palsy'yi daha yakından tanıma fırsatı bulursunuz.
1: TSCV.org.tr.
0: Evet.
1: O zaman özellikle 6 Ekim günü neler yapıldı ve bütün bir Ekim ayı boyunca neler yapılmakta, oradan devam edelim mi?
0: Oradan devam edelim. Ben biraz da vaktimiz var henüz.
1: Var tabii ki.
0: Vaktimiz varken aslında biraz da bu Dünya Cerebral Palsy Günü nasıl doğdu onu anlatmak istiyorum.
1: Aa tabii.
0: Bu konuyu da hiç sohbet etmemiştik çünkü.
1: Evet.
0: Evet değil mi? Sorularımızın arasında da yoktu.
1: Evet.
0: Böyle 6 Ekim'i de biraz geçtikten sonra biraz tarihçeye gidelim tabii istedim. Şimdi farkındaysan vakfımızın isminde spastik kelimesi geçiyor. Yani Türkiye Spastik evet. Çocuklar Vakfı.
1: Evet.
0: Spastik cerebral palsy'nin bir alt durumu. Özellikle kasılı kaslar olan çocuklar için kullanılıyor ve cerebral palsy'li bireylerin %75'inde spastik bir durum söz konusu
1: kasların
0: oluyor.
1: Kasların spastike olduğu.
0: Evet, evet, evet. Kasıldığı bir durum söz konusu oluyor. Onun için de aslında bütün dünyada birçok sivil toplum kuruluşu kurulurken hep spastik kelimesi kullanılmış. Cerebral palsy şemsiyesi terimi daha sonraki yıllarda kullanılmaya başlamış. Ben de 2012 yılından beri Dünya Cerebral Palsy İnisiyatifi'nde üye olarak görev yapıyorum. Ve o zaman 2012 yılında cerebral palsy'yi dünyaya nasıl daha fazla tanıtabiliriz? Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir gün olarak nasıl gündeme getirebiliriz diye çalışmalar yaparken Dünya Cerebral Palsy Günü bağlamında bir strateji, bir kampanya oluşturduk. Ve bugün 100'ün üzerinde 450 sivil toplum kuruluşunun desteklediği bir farkındalık günü oldu. Ve bu sene ilk defa tekrar Birleşmiş Milletler'in kapısı çalındı tekrar ve resmi bir gün haline gelmesi için, tüm dünyada kabul edilecek resmi bir gün haline gelmesi için tekrar kollar sıvandı. Bunu da tekrar buradan da aktarmak istiyorum. Ben de çok heyecanlandım açıkçası. Her ülke 6 Ekim günü yeşil rengini kullanarak aslında cerebral palsy'nin farkındalığına çağrı

0: da bulunuyor. Niye yeşil? Hani onu da biraz anlatayım.
1: Hiç bana gerek kalmadı. Ben soru sormaktan vazgeçtim.
0: Güzel. Öyle mi vazgeçtin? Anlatayım mı yeşil? Niçin çok yeşil? Tabii. Çünkü yeşil filizlenme ve büyümenin sembolü. Aynı zamanda nefes alma, ferahlama ve yaşamın yenilenmesine temsil eden bir
1: özellikle
0: renk.
1: Filizlenme anlamı çok hoşuma gider benim.
0: Evet, filizlenme çünkü cerebral palsy'de tohumlar çok uzun süre atılıyor ve çok uzun süre sulamak gerekiyor. Ve filizlendiği zaman da
1: sabır gerekiyor değil mi?
0: Sabır gerekiyor. Söz konusu. Ve o sabırın sonunda da güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Onun için yeşil rengini cerebral palsy'nin rengi olarak kabul ediyoruz. Neler yaptık? Biraz da onlardan bahsettiğim sordun çünkü biraz evet, evvel evet. Cevap verebilir miyim?
1: Tabii buyurun efendim.
0: oldukça yoğun bir ay geçirdik. Aslında bu sene çok güzel genç sanatçılarımız çocuklarımızı ziyaret etti. Ve çocuklarımızla birlikte bugün yanımda getirmedim. Sana da getirmeyi atladım. Kusura bakma sözüm olsun. Cerebral Palsy için yeşil kurdeleler yaptılar. Ve bu yeşil kurdeleleri aslında biz sizler gibi değerli medya mensuplarımıza, radyo ve televizyon programlarını yapan, yayınlayan kişilere gönderdik. Ve bütün neredeyse birçok ulusal kanalda Cerebral Palsy gününde spikerlerimiz, yapımcılarımız Cerebral Palsy'ye yer verdiler. Hepsi kurdelelerini taktılar.
1: Bana bir kurdele borcum var.
0: Sana
1: abla.
0: Bir kurdele borcum var evet. Aynen. Bu çok ciddi bir farkındalık oldu. Bu sene çok fazla kanalda yer alma fırsatı bulduk. Yine sanatçılarımız çok ciddi destek verdiler. Tabii sosyal medya artık zamanımızda iletişimin en hızlı yöntemlerinden birisi haline geldi. Orada da birçok kişi yeşil giyerek aslında Cerebral Palsy'yi tanımak için farkındalık çağrısında bulundu. Yine birçok kurum logosunu yeşil yaptı. Bakanlıklar destek verdi.
1: Yeşil
0: yine.
1: Işıklar yandı değil
0: yeşil
1: mi?
0: Yeşil ışıklar yandı. Köprülerde, kulelerde. Çamlıca Kulesi ilk defa bu sene yaktı mesela. Yine İstanbul'da, İstanbul Havalimanı. Her zamanki desteğini
1: verdi. Her yer
0: verdi.
1: Yeşile boyandı.
0: Her yer yeşile boyandı. Alışveriş merkezlerinde bu sene çokça yer aldık. Yine metrolarda, metrobüslerde. Belki bizi dinleyen şimdi misafirlerimiz hatırlayacaklardır. TV kanallarında o ekranlarda, dijital ekranlarda hep Cerebral Palsy'yi anlattık. Oldukça verimli ve güzel bir dönem oldu. İki tane daha etkinlikten bahsedeceğim. Pazar günü, 4 Ekim Pazar günü Veli Efendi Hipodromu'nda 3. defa Cerebral Palsy koşusu yapıldı. En yakın pazar hangisiyse 6 Ekim'e o gün bize özel bir koşu yapılıyor. Ben de oradaydım.
1: Farkındalık koşusu.
0: Evet, farkındalık koşusu yapılıyor. Ve bir yarışın adına Cerebral Palsy farkındalık koşusu diyorlar. O da çok anlamlıydı bizim için. Çünkü kulübün bütün televizyon kanallarında canlı olarak izleme fırsatı oldu seyircilerimizin. Ve salı günü bir tekstil firmasını evimizde vakfımızda ağırladık. Özel gereksinimli bireylere özel koleksiyonlar üretiyorlar. Onları çocuklarımızla, gençlerimizle tanıştırma fırsatı bulduk. Ve basına bilgi aktarma fırsatı bulduk. Ben bu konuyu da çok değerli buluyorum. Çünkü hepimiz için çok kolay olan şey giyinmek ve ayakkabılarımızı giyip dışarı çıkmak hepimiz için oldukça kolay. Ama Cerebral Palsy'li bireyler için veya özel gereksinimi olan, özellikle hareket sınırlı olan kişiler için bu oldukça zor. Onların hayatını kolaylaştıran kıyafetler ve giysiler tasarlamak oldukça önemliydi bizim için. Bu nedenle ben de buradan bu konuya gönlünü adamış olan firmalara çok teşekkür ediyorum.
1: Büyük bir özveri evet.
0: Evet, aynen öyle.
1: Başka bir etkinlik var mıdır?
0: Bu şekilde geçirdik 6 Ekim'i. Tabii önümüzdeki günlerde güzel bir yayınımız da olacak. Değerli akademisyen hocalarımızla birlikte. Onları da 20 Ekim'de yapacağız. Yani bu yayından 5 gün sonra.
1: Evet.
0: Bu şekilde devam ediyor.
1: O zaman özellikle vakfın yine çok kıymetli çalışmadan biri hazırda vaktimiz de var. Deprem bölgesinde yapılan çalışmalar aslında biraz

0: anlatmanı isterim.
1: Evet, oraya ben de değinmek çok istiyorum. 2023 yılında çok sarsıcı bir doğa afeti
0: İsminden bile
1: yaşadık
0: rahatsız
1: diyelim.
0: oluyorum, evet.
1: Evet, söyleyemiyorum bile. 11 ilimiz yıkıcı şekilde harap
0: Yani
1: gördü.
0: haritadan silinen illerimiz var, evet.
1: Evet, aynen öyle. Hatay da bunlardan bir
0: Evet.
1: tanesi ve en büyük hasarı gören illerden bir
0: Yani
1: tanesiydi ve çok
0: haritadan silindi,
1: fazla
0: evet.
1: yardım talebi gelmişti o dönemde bize. Ve biz hızlıca aksiyon alıp 2023 yılında 30 Mart'tan itibaren hizmet vermeye başladık. İlk önce iki konteyner kentte, sonra da bir Hataylı iş insanının bize bağışlamış olduğu inşaatını yapıp diyeceğim. Daha doğrusu
0: Bizim işte
1: prefabrikli
0: öyle
1: alanı.
0: çok kıymetli melek yatırımcıya her zaman ihtiyacımız
1: Evet,
0: var. Hep
1: bir
0: söylüyorum.
1: aynen öyle bir engelsiz hizmet merkezi hayata geçirdik. Hala çalışmalarımız orada devam ediyoruz. Sadece serebral palsili çocuklara değil, tüm özel gereksinimli çocuklara, gençlere, bireylere ve depremde uzvunu kaybetmiş ampute bireylere ve gençlere destek vermeye devam ediyoruz. Uzun süre daha orada kalacağız. Çok ciddi desteğimiz var. Hala çok ciddi fon destekçilerimiz de bu konuda mevcut. Ben buradan aslında eğer bizi dinleyen, Hatay'dan dinleyen misafirlerimiz varsa telefon numaramızı paylaşmak istiyorum. Her
0: Tabii.
1: zaman bu telefon numarasından vakfımızın hizmet birimini, Hatay'daki hizmet birimini arayabilirler. 0546 961 38 10. Tekrarlayayım.
0: Tabii ki.
1: 0546 961 38 10. Burayı arayarak destek talebinde bulunabilirler. Terapi, özel eğitim veya farklı hizmetlerden ve yönlendirmelerden fayda sağlayabilirler.
0: Özellikle vakfı bağışta bulunmak isteyenler başka neler yapılabilir? Çünkü sizin çok kıymetli böyle hazırlanan ne bileyim mesela özel günler için mesela davetiyeler falan olabilmekte. Aslında biraz da onlara da söylemeni isterim.
1: Evet, ben de çok mutlu olurum çünkü bir sivil toplum kuruluşu olarak en büyük kaynağımız toplum ve bağışlar. En değerli şey aslında düzenli bağışçı olmak. Biraz evvel verdiğim web sitesini tekrarlayacağım. www.tscv.org.tr adresinden bağış sayfasına girerek tek seferlik ya da düzenli bağışçımız olabilirsiniz. Bir kahve çok büyük olmasına gerek yok. Bir su parası, bir kahve parasını düzenli olarak vakfımıza bağışlayarak çocuklarımızın eğitim ve rehabilitasyonuna destek olabilirsiniz. Yine senin bahsettiğin gibi aslında özel günler çok kıymetli. Mesela bir arkadaşınızın doğum gününde bize bağış yaparak arkadaşınıza doğum günü hediyesinde bir doğum günü sertifikası gönderebilirsiniz. Yine farklı özel günler olabilir. Mesela nikahlarda, düğünlerde, misafirlerinize şık tasarımlı bizim magnetlerimiz veya farklı ürünlerimiz var. Bu ürünleri hediye ederek vakfımıza destek olabilirsiniz. Yine birçok hediyelik şimdi yılbaşı da yaklaşıyor. Aslında zaman çok hızlı geçiyor. Ekim'deyiz ama
0: Evet.
1: Hayallere Dokun isimli web sitemizden aslında yılbaşı hediyelerinizi de alabilirsiniz. Ve tabii ki sosyal medya hesaplarımızı da takip ederseniz birçok yürüttüğümüz kampanya, bayram dönemlerinde yürüttüğümüz ve yılbaşı dönemlerinde yürüttüğümüz kampanyalar oluyor. Bu kampanyalara da destek vererek çocuklarımızın hayatına dokunmuş olabilirsiniz.
0: Az önce çocukların eğitimine dair belki vakit kalırsa tekrar dönerim demiştin. İstersen onunla ilgili bir şeyler anlat.
1: Erken müdahalenin ne kadar önemli olduğuna değinmek istiyorum. Başta da konuşmuştuk. Bir bebeğin beyninin gelişimi 0-3 yaşında en hızlı şekilde oluyor. Bu nedenle eğer çevrenizde gelişmesinde gecikme olduğunu düşündüğünüz, mesela gülümsemekte gecikiyor veya kafasını tutmakta gecikiyor, emeklemekte, yürümekte geciktiğini düşündüğünüz bir bebek, çocuk varsa muhakkak önce çocuk doktoruna ve sonra çocuk nöroloğuna gitmenizi tavsiye ederim.
0: Peki, çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Serebral Palsi Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin'le özellikle 6 Ekim Dünya Serebral Palsi İnisiyatifi Günü ve bütün bir Ekim ayı boyunca konuştuğumuz serebral palsi farkındalığına değinmeye özen gösterdik. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkın sosyal farkındalığınızı, sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
3: 6, 5, 4, 3, 2, 1, her 6 saniyede bir kişi daha sompalanıyor.
4: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
3: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
5: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
6: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
5: İstekçe iyi hissedeceksin.
7: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya. Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
9: Abicim.
10: Vay ustam. Beni çağırıyor.
9: Korkmayın, buradayım.
10: Ne yapıyorsun böyle? Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
9: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
10: Devir.

Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Ankara'dan seslendiğimiz Ekonomi Günlüğü başladı. Program yapımcımız Faliye Akıcı, teknik yönetimde Ataman Kılıç, Abdullah Tombuloğlu, mikrofonda ben Servi Karakoç. Ekonomideki son gelişmelerle yine sizinle birlikteyiz. Bugün ilk konuğumuz İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen olacak, telefonla katılacak yayınımıza. Ardından da bir stüdyo konuğumuz var, sürekli konuklarımızdan biri TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez. Sevgili dinleyiciler, saatimiz 17.36'yı gösteriyor. Hemen Sayın Küçük Özmen'e sorularımızı yöneltmeye başlayalım ama önce bir hoş geldiniz diyelim. Sayın Küçük Özmen, hoş geldiniz.
2: Selvi Hanım, teşekkürler.
1: IMF küresel ekonomi

0: finansal piyasalar, bankalar, yatırımcılar ve finansal altyapılar üzerinde ne tür etkiler oluşturabileceğine bakıyor. Yani bir başka ifadeyle Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ekonominin genel sağlığını değerlendirirken küresel finansal istikrar raporu bu ekonomiyi taşıyan finansal sistemin hangi noktalarda kırılabileceğini inceliyor. Dolayısıyla ikisi de çok önemli noktalara değiniyor. İkisi de çok önemli hususlar ifade etmiş. İsterseniz devam edeyim, isterseniz sorularınız varsa alabilirim.
1: Buyurunuz devam edin. Bu yılın bu raporları bize neler söylüyor? Kırılganlıklar, riskler, dünyanın halleriyle ilgili veriler neler?
0: Tabii ki hemen söyleyeyim. Şimdi büyüme sürerken biz niye endişe etmeliyiz? İlk önce bu soruyu yanıtlayalım. Çünkü bir taraftan büyümenin sürdüğü ve süreceği söyleniyor. Diğer taraftan endişe var. Ama burada bir şeye dikkat çekiyor rapor. Diyor ki ekonomik büyüme ile finansal istikrar aynı şey değil. Yani bir ekonomi büyüyebilir ama şirketlerin borçları artar. İşte varlık fiyatları gerçekçi olmayan beklentilerle yükselir. Ve daha da önemlisi devletlerin borçlanma maliyetleri tırmanabilir. O zaman bu büyümenin arkasında önemli kırılganlıklar birikiyor olabilir diyor. Şimdi ben bu konuya bu açıdan baktığımda yani sistemin geçmişteki şokları atlatmış olması gelecekteki şokları atlatmış olması anlamına gelmez diyorum. Bunu tabii bu kain olmaya gerek yok bunu söylemek için. Çünkü değişen riskler, değişen sistem, değişen bir yapı var. Evet. Yapay zeka bunun en önemli hızlandırıcılarından bir tanesi. O zaman ortaya çıkan şey şu. Biz geçmişe bakıp böyle şey olmuştur, bir daha olmaz ya da atlatırız dememeliyiz. Ama diğer taraftan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu diyor ki dünya ekonomisi büyümeyi sürdürüyor. Ama ülkeler arasında artık önemli farklılıklar oluşuyor. Şimdi bu çok önemli. Yani yine bir yarış başladı. Yani 70'ler başında hani Great Moderation işte müthiş rahatlık dönemi evet. Falan. Ondan sonra bir işte savaşlar, efendim petrol şokları, kurlarla ilgili problemler falan. Sonra ülkeler arasında bir şey başladı hızlanma. İşte Kore ön plana çıktı, Tayvan ön plana çıktı falan. Derken Çin'in ortaya çıkışı. Şimdi buna benzer bir yani bu boyutta olmasa bile buna benzer bir süreç şey yapıyor diyor ufukta beliriyor diyor. Yani evet. Devam edeyim mi? Müsaade ederseniz yan ses geliyor gibi oldu.
1: Tamam buyurun devam edin.
0: Devam edeyim şimdi bir tarafta yapay zeka yatırımları var. Teknoloji evet. Harcamaları var. Herkesin gözü orada çünkü bu konuya ciddi miktarda para yatırılmış durumda. Ama diğer tarafta enerji ithalatına bağımlılık var. Finansman imkanları sınırlı. Dış şoklara karşı savunmasız ülkeler var ve bu ülkelerin sayısı giderek artıyor. O zaman küresel büyüme rakamı her ülkenin aynı ölçüde iyi olduğunu göstermediği gibi bir de enflasyon konusu var. Yani enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş var. Bunlar jeopolitik gerilimlerle birleştiğinde maliyet artıyor. Merkez bankalarının işi zorlaşıyor. O zaman bir yandan fiyat istikrarını korumak, diğer yandan ekonomik faaliyeti artık gerekli ya da gereksiz bilemeyeceğim orasını baskılamak gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. O zaman şimdi kamu borcu da önemli. Gelişmekte olan ülkeler hani hep diyoruz ya artık.
1: Evet.
0: Ben bunda çok şey yapmıyorum artık. Türkiye'yi de bu kategoride sınıflamak rahatsız ediyor beni ama neticede bu ülkelerin de dış kaynağı olan ihtiyaçları bu sefer daha değişik bir hal alacak. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Çünkü gelişmiş ülkelerin de çok ciddi kamu borçları var ve bu kamu borçları bu ülkelerin çıkaracakları tahvillerin getirilerinin artmasına sebep olacak. Dolayısıyla faiz artırımına gitmek durumunda kalabilecekler. O zaman bizlerin de elde edeceği fonların maliyeti artmış olacak. O zaman faiz harcamaları, faiz giderleri bütçede daha fazla yer kaplasında ne oluyor? İşte eğitimde, sağlıklı teknolojiydi, işte üretken yatırımlardır ya da işte rezerv şeylerdir filan böyle kaynaklar. Bunlar üzerine baskı oluşuyor. O zaman mesele ne oluyor? Borcun büyüklüğü değil, borcun hangi maliyette çevrildiği
1: evet.
0: Ve ekonomiye ne kadar üretken kapasite kazandırdığı önemli. Buna bakmak gerekiyor diyor rapor. Ama bu yatırımlardan beklenen kazançlar gerçekleşmezse bu sefer ciddi bir finansal kırılganlık katmanı daha oluşacak. O zaman ne diyor küresel finansal istikrar raporu? Konuyu finansa getiriyor ekonomik bağlamdan. Diyor ki 3 tane temel risk var diyor burada. Birisi yapay zeka yatırımlarında olası bir piyasa düzeltmesi. Burada kibar bir ifade kullanmış. Yani bir piyasa düzeltmesi derken ciddi bir sıkıntı yaşanmasını ima ediyor. Hı hı.

0: Sonra ki bizi çok ilgilendiriyor bu ikincisi, devlet tahvilleri getirilerinde sert yükseliş. Yani burada tahvil oranlarının, faiz oranlarının artması bizim de ister istemez ciddi anlamda maliyeti yüksek borçlanmaya gidecek bir sıkıntıya yol açacak diyor. Ve üçüncüsü, biz bunu pek önemsiyor muyuz, önemsemiyor muyuz çok emin değilim ama siber saldırılar ciddi bir ekonomik ve finansal tahribat yaratabilir diyor.
1: Bunun örneğini de verelim. Geçen günlerde Fransa'da yaşanan marketlerin et reyonlarında olanlar. Hani biz ilk kez böyle bir şeye şahit oluyoruz zannediyorum ama siber saldırılar deyince hemen akla geldi ve bütün bu teknolojik gelişmenin yanında saldırılara karşı kırılganlığın nasıl arttığını da gösterdi aslında bize.
0: Kesinlikle. Hatta ben birazcık böyle risk departmanında çalıştığım için devletteki görevimde biz biraz muhafazakarızdır. Her şeye çok iyi gözle bakmayız. Ben bunu bir ilk sinyal olarak görürsün diye söyleyeyim buradan. Yani bu böyle küçük bir şeyle başlıyor. İşte atlattık filan denmesin. Evet. Bundan sonra daha büyük açıklar var mı yok mu onlara bakılması gerekiyor. Yarın öbür gün ulaşım, hava yolları, benzer şekillerde bir takım şeyler olduğu takdirde gerçekten kırılgan olan sistemi dizlerin üzerine çökertebilecek bir risk küçümsenmemesi gerekiyor.
1: Evet Sayın Küçüköz, ben son olarak sizden Türkiye ekonomisi tahminlerini alalım. Dezenflasyon ve finansal dayanıklılık açısından yorumlar nasıl oldu?
0: Şimdi dezenflasyonda bir defa şunu net olarak ortaya koyalım. Enflasyon düşüyor falan diyoruz. Tamam, okey, düştün, bir sorun yok. İyi bir çalışma. Ama bu fiyatların gerilemesi anlamına gelmiyor. Fiyatlar daha yavaş artacak. Bir defa bunun altını çizelim. Dolayısıyla beklentiler, ücretler, maliyetler ve fiyatlama davranışları nasıl değişiyor bu dönemde onu yakından gözlemlemek lazım. Onun için de çarşıya pazara çıkmanız yeterli. İkincisi de bir büyümeden bahsediyor. Türkiye işte şu kadar büyüyecek, şu yüzde büyüyecek filan. Ama bunun niteliği önemli. Yani kalıcı refah artışı için verimlilik, yatırımlar, teknoloji ve rekabet gücü filan gerekiyor. Yani sadece talep artışına dayalı büyüme ile üretim kapasitesini geliştiren büyüme arasında ciddi fark var. Bir başka konu, biraz önce de söyledik, dış finansman ve küresel faiz oranları bizim sorunlarımızı artıracaktır. Neticede biz cari denge, finansman ihtiyacı, döviz likiditesi falan gibi şeyler, hatta şirketlerin kur riskleri önemini koruyor. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu küresel finansal istikrar raporunun bulgularını Türkiye yönelik doğrudan bir IMF tespiti gibi almamak gerekiyor. Çünkü raporun genel çerçevesi Türkiye için önemli anlamlı risk kanallarını gösteriyor. Ama bunların ülkemizdeki boyutunu değerlendirmek için bizim güncel verilerimizi ve finansal sektör göstergelerini ayrıca incelememiz gerekiyor. Ve son cümlemi de söylediğim zaman iyi kullanalım. Türkiye'nin başarısı sadece enflasyon düşürmeye değil, bunu yaparken finansal dayanıklılığı korumak ve üretken yatırımların önünü açmasına bağlı. Zira para politikasının güvenirliği hem mali disiplin, hem öngörülebilir düzenlemeler, hem de finansal ve finansal olmayan risklerin etkili gözetimi birbirine tamamlayan parçalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolay gelsin, görüşmek üzere.
0: Teşekkürler, görüşmek üzere, sağ olun.
1: İzmir Ekonomi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Coşkun Küçüközmen ilk konuğumuzdu sevgili dinleyiciler. Birazdan stüdyo konuğumuzla buluşturacağız sizi.

0: Ekonomi günlüğü devam ediyor. Stüdyo konuğumuz Doktor Cahit Sönmez'le birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenen enflasyon verileri açıklandı. Epey de merakla bekleniyordu. Bu veriler ve yarattığı etkiler neler oldu, sizi dinleyelim.
1: Evet, şimdi bir süredir bir basit bir denklem piyasalar, basit bir denklem kurdu. İşte Amerika enflasyonu ne olacak? Yani enflasyon tarafında Amerika'da ne olacak? Artı ekonomi reel tarafta, yani büyüme, evet, istihdam gibi verilerde ne olacak? Bunun sonucunda Amerika Merkez Bankası
0: ne yapacak?
1: Ne yapacak? Ve faizi pas mı geçecek, artacak, evet, mı? Ha, ondan sonra ben piyasa aktör olarak karar vereceğim. Böyle bir denklem kuruldu. Eğer Fed faiz arttıracak, diyelim ki enflasyonla ilgili biraz sıkıntılar var. Ama Fed'in bu enflasyon üzerine gidecek, büyüme, istihdam tarafı izin veriyor, öyle bir iklim var o tarafta. Ha, o zaman bir faiz artışı geliyor. Faiz artışı demek sermaye akımlarının gelişmekte olan ülkelere doğru gelmesinin zayıflaması anlamına gelir. Hisse senedi tarafı biraz olumsuz etkilenir.
0: Göz altında olanlar var.
1: Altın olumsuz etkilenir. Dolar kıymetli hale gelir ve Amerikan tahvilleri de cazibesini korur gibi, böyle bir algoritma var. Onun içinde bu veriler çok merakla, evet, bekleniyor, evet, açıkçası. Evet. Ve sizin de söylediğiniz gibi açıklandı. Dün enflasyon verisi aylık 0.6 geldi.
0: O beklentiye paralel aylık
1: gibi, ama bir önceki 0.4 idi. Yani, evet, hafif bir yukarı doğru çıkış yapacaktı enflasyonu, bekleniyordu ama biraz, yani dediğiniz gibi, yani beklenti çok az üzerinde diyebiliriz. Bunun sonucunda tabii yıllık 3.7 gibi bir enflasyon, ki 3.4'ten 3.7 olmuş oldu. Dolayısıyla böyle bir resim karşısında acaba Fed ne yapar? Tabii ben biraz detay verilere de baktım enflasyonla ilgili. PCE, yani Personal Consumer Expenditure dediğimiz, bu yani normal bizdeki TÜFE, yani tüketici fiyat endeksinin biraz daha geniş kapsamlı ölçümlenen bir enflasyon verisi, ki Fed de buna çok dikkat ediyor. Evet. Orada çok fazla bir sıçrama yok açıkçası. İşte 0.1'den 0.3'e çıkmış. Yıllık bazda 3.4'ler seviyesinde kalmış. Şeyler çok önemli. Expectation, o beklentiler çok önemli. Bir Fed'in, daha doğrusu Federal Açık Piyasa Komitesi üyelerinin yaptığı beklentiler var. Bir projeksiyon var yani. Bir de Michigan dikkate alınıyor. Michigan'ın yaptığı bir endeks var. Evet. Beklentiler var, pardon. Yani onları da değerlendirdiğimizde böyle sanki bu yükseliş devam edecek gibi bir sinyal güçlü gelmiyor açıkçası. Yani dolayısıyla merakla beklenen 28
0: Ekim'deki
1: toplantısında, evet, baktığımızda, ki daha önce biraz daha 25 bas puan faiz artışı gerçekten fiyatlanıyordu. Ama şimdi bakıyoruz, pas geçme olasılığı %70'ler civarında bir fiyatlama var piyasa tarafında. Yani dolayısıyla şu anda sanki şöyle, eğer birkaç cümleyle özetlemek gerekirse, nötr bir gelişme olduğunu açıkça vurgulayabiliriz, yani FED açısından. Dolayısıyla tabii ki böyle bir pas geçmesi durumunda şeyleri de inceledim. Altı tarafını biraz, evet, inceledim. Yani orada da bir süredir yani deyim yerindeyse, altın bir süredir fırsat kolluyor. Yani nasıl yükselebilirim fırsatını kolluyor.
0: Ama pek bulamadı galiba.
1: Ha, şu aşamada bulamadı, buraya kadar bulamadı. Bir şey de buldu. Amerikan hazinesi tahvil satın aldı.
0: Evet.
1: Uzun vadeli tahvil faiz oranı biraz aşağı çekebilirim gibi bir niyetle yaptı bu aksiyonu. Ama aksiyon miktarına baktığımız zaman gerçekten bir aslanı misket köfteyle beslemek gibi bir şeydi yani. Çok komikti. Ama orada benim niyetim bu mesajı vermek istedi. Orada da altın tarafında bu bizim QE dediğimiz quantitative easing, yani miktarsal genişleme, para enjekte ediliyor, piyasa likide çıkıyor gibi. Amerikan hazinesinin aldığı bu aksiyon sanki Merkez Bankası'nın biraz likide genişletiyormuş aksiyonu gibi algılandı. QE aksiyonu gibi altın bir anda fırsattan beslenerek biliyorsunuz bir sıçrama yapmıştı. Daha sonra tabii ki bunu düzeltti, normalize oldu tekrardan.
0: Çin Merkez Bankası mı altın almaya devam ediyor düzenli biçimde dünyada?
1: Yani şimdi

0: şöyle bakın, o çok öne sürülen bir nedenlerden, altın niye yükseliyor sorusunun yanıtı olarak. Ama gerçekten merkez bankalarının aldığı altın miktarı var yıllık.
1: Evet.
0: Ya orada öyle bir aman aman bir artış yok. Yani genellikle 1000 ton civarı yıllık altın alır merkez bankaları. Mesela geçen sene 848 tonda kalmış merkez bankalarının aldığı altın. Yani sanki öyle bir neden olarak öne sürülüyor ki ilk kez merkez bankaları altın alıyormuş gibi. Oysa 8000 ton Amerika Merkez Bankası'nın altını var. İşte Almanya'nın işte 3000 tonun üzerinde altını var. Bizim 550 ton civarında altınımız var. Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri altına çok meraklıdır merkez bankaları. Yani şöyle baktığımız zaman altının merkez bankaları rezervinde kompozisyon olarak değerlendirdiğimizde ortalama %40'lar civarında. Ha, bizim daha yüksek. Amerika'nın neredeyse tamamı altın. Zaten bu hep alışa geldiğimiz bir resim. Ya bu resimde böyle çok ciddi bir belirli bir değişiklik yok.
1: Evet.
0: Zaten Çin'in rakamlarında böyle o tabii Çin biliyorsunuz Hindistan'la beraber en büyük aktör, altında dünyanın en büyük aktörü. Tabii ki gözümüz kulağımız o tarafta olacak. Ama
1: olağan dışı bir şey yok orada.
0: Olağan dışı bir şey yok. Yani aldığı rakamlar, şey miktarlara bakıyorsunuz. Öyle bir olağan dışı bir durum yine yok orada. Ha, şöyle bir şey var. Yine son Dünya Altın Konseyi'nin verilerine baktım. Bu borsa yatırım fonları Çin'de biraz cazip hale gelmiş. Örneğin aylık bazda 11 bin ton, 11 ton yani hakikaten çok şey, notlarıma baktığımda ya çok düşük gibi geldi. Hakikaten de düşük yani. 11 ton gibi aylık bir artış yapmış. Yani öyle abartılacak merkez bankalarının alımı ya da işte jeopolitik risk olarak alınması, talep görmesi gerçekten altın fiyatının o yükselişinin bir kısmını açıklayan nedenler bunlar. Yani gerçekten asıl taraf spekülatif şeylerdi.
1: Evet.
0: Yani o kitle psikolojisiyle
1: evet.
0: insanların altına hücum etmesi. Yani bir spekülatif atak oluyor ve altın onun için böyle çok tuhaf bir şekilde Türkiye'de 8 bin liralara geçti. Amerika'da, şey pardon dünyada ons fiyatı 5 bin evet. dolarları geçti. O asıl yadırganacak bir şeydi. Zaten bu tür şey ben hep asıl yani niye düştü falan diyor. Asıl niye yükseldi sorgulanması lazım. Çünkü normal dışı bir yükselişin sonucu düşüştür. Normalize olmasıdır.
1: Biraz yani, güven kırıldı mı altına yatırım açısından? Hani bireyler bazında bakmaktan söz ettiniz ya siz. Uzun vadede her ne kadar yine belli bir yere kadar çıkacağı haberleri yayılsa da o güven algısında bir değişim var sanki.
0: Evet, biraz daha böyle altından getiri beklentileri biraz daha makul seviyelere geldi. Yani o çok büyük, çok şu anda bunu söyledikten sonra tabii isim telaffuz etmeyeyim. Çok büyük itibar gören yatırım bankaları, uluslararası yatırım bankaları 6 bin dolarlar, 8 bin dolar böyle tuhaf tuhaf yıl sonu öngörüleri vardı. Hemen revize etmeye başladılar
1: evet.
0: falan. Yani ne kadar masum öngörü bunlar, ne kadar acaba akıl çelmeye yönelik şeyler, öngörüler. İnsan gerçekten kuşkulanmıyor değil yani.
1: Evet.
0: Çünkü altının bir maliyeti var. Her şeyle beraber bir altın maliyeti var. Bir de altında ben hep düzenli dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Arz tarafının çok değişik bir dinamiği var altının. Tüm araçlardan farklı olarak orada recycle altın olarak sisteme geri dönen ve arzın %28'ini besleyen bir hacim var. Ya onun için arz ve talep çok baş başa gidebiliyorlar yani altında. Onun için de bu aşırı artışlar çok normal karşılanmaması lazım. Ha, ama hemen bu tespitin sonrasında şu maalesef gerçeği de ekleyeyim. Şeye baktım, en büyük vadeli işlem borsası Commodity Exchange Market COMEX, oradaki işlemlere baktığımızda halen altın yönünü yukarı doğru bekleyenler
1: evet.
0: daha fazla.
1: Evet.
0: Long pozisyonlar birazcık da
1: evet.
0: fazla.
1: Önümüzdeki hafta Merkez Bankası

0: para politikası kurulu toplantısından nasıl bir karar çıkar ekonomide yaşadıklarımızdan sonra?
1: Şimdi çok güzel bir soru. Tabii ki bizim, yani daha doğrusu şöyle, bizim Merkez Bankası biraz daha önce toplantı yapacak. Onun için çok şey karar vermesi lazım ama kararda şu temel varsayım yapacak. FED Ekim'i pas geçecek temel, evet, varsayımıyla karar alacaklar. Şeylere de baktım. Tahvil, Amerika tarafındaki tahvil faiz oranlarına baktım. Örneğin 2 yıllıklarda 4.75. 10 yıllık çok üzüyordu Amerika'yı. 5.30'ları da aşmıştı. 5.09'lara kadar da çekilmiş durumda. Yani dolayısıyla sermaye akımı, biraz kur tarafı, yani öyle Merkez Bankası'nın hareket alanını daraltmayacak yönde gelişiyor. Bizim de biliyorsunuz Eylül enflasyonu biraz alan açtı bizim Merkez Bankası'da.
0: Evet.
1: Uzunca aradan sonra %30'un altına geriledi bizim enflasyonda. Yani çok çok büyük olasılıkla bu gelişmeler, Amerika'daki enflasyon gibi, bizden bir sonra Fed'in toplantıdaki nasıl bir aksiyon alır, piyasa fiyatlamaları gibi faktörleri dikkate aldığımızda Eylül ayının enflasyonu sonucunda hafif açılmış olan bir alanı bizim Merkez Bankası çok büyük olasılıkla değerlendirir. Ya ama burada ılımlı gidecektir. Yani bir 100 bas puan bir faiz indirimi gelebilir. Yani 37'den 36'ya politika faiz oranı inebilir. Benim asıl merak ettim, acaba bu yukarıda gecelik faizde o asimetrik koridor olacak mı, yoksa aradaki farkı 150 bas puan mı indirecek? Biraz onu ben bekliyorum. Yani 100 bas puan faiz indirimi artık genel kabul görüyor gibi piyasalar tarafından.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sönmez. Sağolunuz. Görüşmek dileğiyle.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, Doktor Cahit Sönmez, TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi. Bugün son konuğumuzdu. Ekonomi günlüğü de sona eriyor. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği, ELDER, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Böyle bir
2: dünya
1: var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
7: 12-19 Ekim tarihleri arasında Samsung Galaxy S26 5G 12-256 GB akıllı telefon 68.999 liraya. LG OLED 55B 65LA 139 santim 4K OLED Smart TV 73.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Dünyası, güzellikler dünyası.
9: Parafly'dan 10 bin lira.

0: Paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Reklamlar.
7: Gün ötesi.
8: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1 ve TRT Haber ortak yayınında Gün Ötesi başladı. Normalde İstanbul'dan seslenen bir program bu program ama malumunuz İstanbul'u sel vurdu demek mümkün herhalde. Yaşamını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Herkese kolay gelsin dileğimizle birlikte, arkadaşlarımıza da özellikle kolay gelsin dileğimizle birlikte yayının bu akşam başkentten olduğunu da siz sevgili dinleyicilerimize duyuruyoruz. Yapımda Didem Karakelle, yayında İbrahim Şahin var. Teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç, Abdullah Tombuloğlu, mikrofonda da ben Selvi Karakoç. Sevgili dinleyicilerimiz, Gün Ötesi programımızda gündemin nabzını tutmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi haberler ve öne çıkan gelişmelerle birlikte ilerleyecek dakikalar. İlk olarak başkentin gündemini alacağız. TRT Ankara muhabiri Özge Çalışkan aktaracak. Sonra önemli bir konuda gündemi değerlendireceğiz. Metina bölgesi PKK-KCK'ya ait 4 barınma alanıyla ilgili sevgili dinleyicilerimiz, o alanların boşaltıldığının bildirilmesiyle ilgili terörle mücadele sürecindeki yeni gelişmeyi konuşacağız. Konuğumuz Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Siyaset Bilimci, Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş olacak. Sonra dünyanın gündemi var programımızda. Almanya'da yaşanan son siyasi gelişmeleri Uluslararası İlişkiler Uzmanı ve Akademisyen Doçent Doktor Nurgül Bekar aktaracak bize. Programımızın sonunda da iklim değişikliği, yağış ve suyu konuşacağız. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Hemen sevgili dinleyicilerimiz, başkent gündemine geçeceğimizi birazdan anımsatalım size.
7: Gün Ötesi Ankara gündemi.
8: Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini arkadaşımız Özge Çalışkan'dan alacağız. Şimdi Özge, merhaba.
9: Merhaba, iyi yayınlar.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Başkent gündeminde elbette yeni gelişmeler oldu. Bir kaza haberi de vardı. O haberle başlayacağız galiba.
9: Evet, bugün oldukça yoğun bir gündem olduğunu söyleyelim. Siyasetle başlayalım dilerseniz. Tabii üzücü haberler de var. Şimdi bu detayları sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe Milliyet Kütüphanesi'ndeydi. Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programına açıklamalarda bulundu. Neler söyledi? Özellikle tabii gündemin en yoğun başlığı sel, sağanak yağış. Evet. Antalya, İstanbul'da yaşanan yağışa dikkat çekti. Etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. AFAD başta olmak üzere tüm kurumların koordinasyon içinde çalıştığını söyledi. Vatandaşlara gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tedbirlerin alındığını söyledi. Farklı bölgelerde bugün yarın devam edeceği anlaşılıyor dedi yağışların. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarına dikkat

0: belgesi almalarını istiyoruz dedi. Bir diğer mesajı Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gülsekin için de taziye mesajı verdi. Gayretine, samimiyetine, sevdasına şahit oldum dedi. Rahmet diledi ailesine, AK Parti camiasına. Tabii eğitimle ilgili mesajlar önemliydi. Ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur dedi eğitim anlamında. 10 yılda gelinen noktayı işaret etti. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde değil, eğitim konusunda da biz yeni bir ligdeyiz dedi. Tabii yağış dedik, sel dedik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu anlamdaki açıklamalarını hatırlatalım. İlayda Toy açıkladı. Metrekareye 272 kilogram yağışın düştüğünü söyledi. Bilindiği gibi 3 kişi de hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2727 kişinin kurtarıldığını söyledi. Çok sayıda personelin görev yaptığını söyledi bölgede. İstanbul'da 3 vatandaş hakkın rahmetine kavuştu dedi. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya, Düzce çevrelerinde yağışlarda metrekareye 100-120 kilogram ulaştığını söyledi yağışların. İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce, Yalova illerinde 1 gün eğitim öğretime ara verildiğini ifade etti. Su baskınları, seller var tabii. Mahsur kalan 2727 vatandaş kurtarıldı, bunu da hatırlattı. 8000 kişinin arama kurtarma personeli tarafından çalışmaların sürdüğünü ve toplam 46.597 personelin tabii botlarla, araçlarla, birçok ekipmanla görevde olduğunu ifade etti. Önemli başlıklardan biri de son günlerde son soruşturmaları. Mecliste de bu anlamda bir çalışma var. 9 maddelik bir kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Bu düzenleme oldukça önemli, dikkat çekiyor tabii. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak bu teklifle birlikte. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak, önemli noktalardan biri. Son varlıkları ekonomik değer kaybına uğramadan tasfiye edilecek. Elde edilen nakdin hak sahiplerine adil biçimde dağıtılması sağlanacak. İlk aşamada kişi başına 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacağı da tabii bu teklifte yer alan maddeler arasında. Yatırımcıların zararının giderilmesine yönelik bir teklif. Tasfiye kapsamında fonlarda hak sahipliği merkezi kayıt kuruluş kayıtlarıyla karşılaştırılacak. Fon ve hesap bazında değerlendirilecek. Kanun teklifinin gelecek hafta genel kurula gelmesi de bekleniyor. Bugün önemli başlıklarından birini daha aktaralım, bununla bitirelim. Türkiye, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bu adımın Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler kararlarını ihlal ettiğine ve Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşünde vurgulanan hukuki ilkelerle çeliştiğine de dikkat çekti. Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. Kolombiya'ya kararını geri alma çağrısı da yapıldı. Önemli başlıklar vardı. Başkent Ankara'da diyelim. Söz yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Sevgili dinleyiciler, Başkent gündemini TRT Ankara muhabiri Özge Çalışkan aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Yeni bir konukla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Sayın Bozkuş, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ediyorum Selva Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olunuz. Metina bölgesindeki 4 barınma alanının boşaltıldığına ilişkin açıklamalar gelmişti. Bu açıklama, 4 bölge zaten söz konusuydu. Türkiye'nin terörle mücadele sürecinde ne anlama geliyor?
3: Tabii ki bu Türkiye'nin hem terörsüz Türkiye hem terörsüz bölge noktasındaki işleyiş süreciyle ilgili değerlendirdiğimizde önemli bir gelişme olarak bunu yeni dönem için atılmış bir adım olarak değerlendirebiliriz. Hem PKK'nın hem de KCK'nın tüm 4 ülkedeki yapılanması anlamını değerlendirdiğimiz zaman bölgenin tamamen terör odaklarından temizlenme noktasındaki Ebat, Yaşk, Sabri ve Sason adlı Metina bölgesindeki 4 noktanın PKK'nın terör örgütü mensuplarının özellikle varlıksal ve psikolojik üstünlüğünün gösterdiği bir coğrafi alan olarak da değerlendirdiğimizde buranın boşaltılması Türkiye'nin terörle mücadele ve toplumsal bütünleşme gündemindeki dikkat çekici bir gelişme olarak da değerlendirsek

0: bununla birlikte belirli alanın terk edilmesi örgütün bütün silahını bıraktığı ve tüm faaliyetlerini sona erdirdiği anlamına gelmediği gibi Türkiye'nin süreci tamamen yakından takip ettiği gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle gelişme, askeri, güvenlik, örgütsel tasfiye, hukuki normalleşme noktasında ve bölgesel diplomasi ve bölgesel barış noktasında ki boyutlarıyla beraber değerlendirildi çok önemli bir gelişme olarak değerlendirmemiz gerekiyor ki ancak örgütü mensuplarının Talavani bölgesine giderek ya da bu sürece karşı çıkan terör örgütü mensuplarının geleceklerinin ne olacağı çok çok önemli. Burada da terör örgütünün üzerinden bölgede faaliyet yürüten ülkelerin yeniden terör örgütü yapılanması için de oldukları gerçeğini hatırlatmakta fayda var. O nedenle İsmail bölgesindeki terör odaklarının bölgeyi boşaltırken önemli bir sürecin hem Irak merkezi yönetim için hem bölgesel yönetim için hem de New York'ta imzalanan terörle mücadele doktrini protokolü çerçevesinde Irak yönetimine de ve Türkiye'ye de işbirliği çerçevesinde yapılacak yeni dönemde önemli bir sürecin başlaması ve görev dağılımındaki önemli bir noktayı ifade ediyor.
1: Evet, bu alanların boşaltılmasıyla örgütün silah bırakması, örgütsel yapının sona erdirilmesi arasında fark var diyorsunuz. Biraz önce de belirttiniz, evet. Siz hem Türkiye açısından hem bölge hem dünya açısından gelişmeleri, evet, çok iyi takip etmek gerekiyor. Elbette bir taraftan gözler de Suriye'de. Türkiye'nin terörle mücadelede askeri tedbirlerinin yanı sıra bütün bunları da düşünerek diplomatik ve hukuki mekanizmaları da devreye alması bize neler getirecek, bölgeye ilişkin neler çıkacak ortaya böylece?
0: Tabii bakın, metin adı tek bir noktadan ziyade geniş bir güvenlik coğrafyasının parçası olarak, evet, baktığımızda aslında bakarsanız bölgedeki terör odaklarının tamamen temizlenmesi noktasındaki imzalanan protokol diğer silahlı unsurları da kapsıyor çünkü bölgedeki büyük yatırımların güvenliği ve bekası ve aynı zamanda bölgedeki istihdam, ekonomik kalkınma ve yeniden huzurun gelmesi noktasında önemli bir süreci de beraberinde gittiğini söylememiz gerekiyor. Tabii buraların boşaltılmasıyla beraber özellikle Irak merkezi yönetiminin bundan sonra silahlı kuvvetlerinin üstleneceği görevler de Irak'ın devlet bütünlüğü anlamında önemli bir süreci beraberinde getirirken bölgesel yönetimin de merkezi yönetimle beraber koordinasyon şeklinde çalışması noktasını artık merkezi yönetimin güçlenmesiyle beraber önemli bir yeni durumu da karşımıza çıkartacak. İşte bu süreçte terör örgütünün özellikle uluslararası boyutlu yapılanmasını değerlendirdiğinizde sadece ve sadece coğrafi alandan ayrılırken insan kaynağı, silah, finansman, iletişim ve örgütün emir komuta kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılmasını da dikkatle incelememiz gerekiyor ki sahadaki çekinme, kalıcı silahsızlanmanın doğrulanmasını gereken bir aşama olarak da görülmesi gerektiğini sonucunda ortaya çıkartıyor. Ve unutmayalım ki 6 aylık Türkiye'nin terörle mücadeleyle ilgili çıkarttığı yasal çerçevedeki sürelere baktığımız zaman artık bunun sahadaki en ince ayrıntısına kadar takip ve koordinasyonunun özellikle bölgedeki 3 ülke Irak, Suriye ve Türkiye tarafından çok yakından takip edildiğini görmekteyiz ki Suriye ayağı, Suriye yönetimiyle beraber entegrasyon konusundaki görüşmelerini hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Ama Irak'taki bu gelişmeler hem Irak'taki önemli yatırımların özellikle kalkınma yolu projesi için hem de uluslararası boyutunda terör örgütlerini Irak coğrafyasında kullanan ülkelerin de artık bu süreçte Irak merkezi yönetiminin güç otoritesini kabul etmiş olacakları yeni bir dönemi başlatıyor ki bundan önce mezhepsel bir anayasayla Irak'ın parçalanma noktasına geldiğini değerlendirdiğimizde bu aynı zamanda Irak'ın da hem siyasal bütünlüğünü hem topraksal bütünlüğünü hem de devletsel kimlik yapılanmasındaki yeni süreci de beraberinde getirdiğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Sayın Bozkuş, çok fazla süremiz kalmadı ama şimdi Irak-Türkiye ilişkileri önemli. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Irak'tan çekilmesi meselesi var. IŞİD kartını Amerika Birleşik Devletleri hep sürmüştü öne onunla mücadelede PKK-KCK açıklaması Suriye boyutuyla. Hem Irak-Suriye hem de Avrupa Birliği-ABD açısından son gelişmeleri değerlendirirsek nereye doğru gidiyoruz?
0: Tabii ki baktığımız zaman Türkiye açısından ilişkilerdeki bu yeni dönem önemli bir yatırım ve kalkınma ve aynı zamanda huzuru beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor Türkiye açısından. Ama Avrupa açısından özellikle terör örgütüne destek veren ülkeler açısından baktığımız zaman

0: Scott'la henüz Birinci Dünya Savaşı'nın cephelerinin kapanmadığı gerçeğini de hatırladığımızda, bölgede terör örgütleri üzerinden faaliyet yürüten ülkelerin de artık bu bölgedeki etkinliğinin ve yetkinliğinin zaman içinde daraltılması, azaltılması ve muhatap olarak ülke yönetimlerinin muhatap alınacağı yeni bir dönemi beraberinde getirecektir. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde biz şu anda Trump'lı dönemi konuşuyoruz. Ama Biden'lı dönemle CENTCOM'un ilişkilerine baktığımız zaman çok farklı bir terör örgütü yaklaşımı vardı ki bundan CENTCOM'un içindeki bazı yapılanmaların ve Siyonist devletin desteklediği terör örgütü mensuplarının hala vazgeçmediği gerçeğini de hatırlatmakta fayda var. Özellikle biz silahlı noktasını konuşuyoruz. Ama terör örgütünün silahı bıraktıktan sonra silahsız eylemlerine dikkat çekmek gerekiyor. Aynı zamanda Avrupa ayağındaki büyük bir ekonomik finansal yapılanmaya yönettikleri, insan kaçakçılığından uyuşturucu kaçakçılığına kadar artık uluslararası verilen görevleri yerine getiren bir terör örgütü unvanına kavuştuklarını değerlendirdiğimizde önümüzde alacağımız yolun çok çok fazla olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor ve Avrupa ayağındaki etkin olan terör örgütü yapılanmasını da tamamen ideolojik ve misyonerlik olarak da yürüttükleri kol çalışmalarını basından özellikle sosyal medyaya kadar siyasi lobilerine kadar tüm alanlardaki hareket kabiliyetlerinin kısıtlanması noktasının çok çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu nedenle Avrupa'nın yaklaşımını çok yakından takip etmemiz, özellikle Almanya'daki yapılanması, evet, Fransa'daki yapılanması, İtalya'daki yapılanması ve diğer ülkelerdeki yapılanmalarına baktığımız zaman ki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler bir dağıldıktan sonra Rusya'daki Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın verdiği desteğin yavaş yavaş ve Baas rejiminin bölgeden çıkmasıyla beraber yeni dönemde PKK'nın daha çok batıya sığındığını değerlendirdiğimizde bunlara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor ve Avrupa'da Türkiye ile ilişkilerinde artık teröristler üzerinden tehdit noktasını Türkiye'nin ulaştığı güç noktasıyla da farkına varacaklar yeni bir dönemin ve bunu da ilişkilerine yansıtması gerektiğini söylememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda NATO, ittifak, enerji meselesi, Rusya için hepsini yeniden değerlendirmek, atılan adımları da gözlemek gerekecek gibi de duruyor. Çok teşekkür ediyoruz size verdiğiniz bilgiler için. Sağ olunuz.
0: Biz teşekkür ediyoruz Selva Hanım. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sevgili dinleyicilerimiz, güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş yayınımızdaydı.
2: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
3: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Bu çorba aşmış.
7: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
8: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: müşterinize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: Yeşil Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz. Turbo marş gücü.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
2: Gün ötesi başkentten Ankara'dan devam ediyor. Saatimiz 18.24 olmak üzere. Sevgili dinleyicilerimiz, dünya gündeminde konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı ve akademisyen doçent doktor Nurgül Beker. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Beker. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi akşamlar.
2: Almanya'da son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler, seçmen tercihlerindeki değişimi ve aşırı sağın yükselişini sürekli gündemde tutuyor aslında. Ekonomik sorunlar, ki Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, pandemi derken Almanya'yı hep çok konuştuk. Göç politikaları, hı hı, güvenlik tartışmaları, siyasi partilerin toplumsal desteği, üstelik Merkel gibi çok güçlü bir figürden sonra gelen liderlerin açıklamaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa üzerindeki etkisi, Almanya ve Fransa'nın Avrupa Birliği içindeki mücadelesi derken gündemde Almanya'nın çok yoğun olarak bulunduğunu görüyoruz. Almanya'da yapılan son eyalet seçim sonuçlarını siz, Almanya'daki siyasi dengeler, bütün bu olanlar ışığında nasıl değerlendirirsiniz?
3: Bir kere bu soruyu cevaplayabilmek için 3 temel konuya bakmak lazım. Birincisi, AfD'nin Almanya için alternatif partisinin, evet, yani aşırı sağcı partinin yükselişinin ülke geneline yayılıp yayılmadığına bakmalıyız. İkincisi, CDU-CSU ile SPD arasındaki güç dengesinin nasıl değiştiğine bakmalıyız. Üçüncüsü de genel olarak siyasette nasıl bir etki yapacağını, yani federal hükümet üzerinde baskının artıp artmayacağına bakmamız lazım. AfD konusunda, eyalet seçimlerinde AfD'nin son dönemde oldukça anlamlı bir oy oranına ulaştığını görüyoruz. Tabii ki bu genel seçimler için bir gösterge midir tek başına? Hayır, değil. Ama baktığımızda özellikle 6 Eylül Saksonya-Anhalt'teki %43'ü aşan oy oranıyla, yine 20 Eylül'de yapılan seçimlerde Mecklenburg-Vorpommern, evet, %38'i aşan oyuyla, aynı zamanda Berlin'de de yükselişe geçen, belki %16 küsür gibi bir oy anlamlı gelmeyebilir ama Berlin'de de yükselişe geçen bir oy oranıyla AfD'nin, bilhassa Doğu eyaletler olmak üzere, Almanya'nın Doğu eyaletleri olmak üzere, oylarını son derece artırdığını görüyoruz. Ülke genelinde de eyalet seçimleri bize şunu gösteriyor. Aslında merkez partilerin tıkandığını ve AfD'nin oy oranını artırmasıyla artık seçmen dengesinin daha radikal demeyelim ama daha uç partilere yayıldığını, niye radikal demiyorum, sol partiyi de söylemek lazım. Evet. Belki hani birebir radikal altında düşünmesek bile daha uç partilere yayıldığını söylemek gerekiyor. Tek başına bu aldığı oylar Almanya'da, eyaletlerde veyahut federal parlamentoda hükümet etmesine yeterli mi AfD'nin? Şu anda yetmiyor. Çünkü Almanya'daki siyasette Brandmauer denen, yani AfD ile işbirliği yapmama kuralı izlenilen bir kaide var genel siyasette. Merkez partiler AfD ile koalisyona yanaşmıyorlar. Dolayısıyla AfD oldukça yükselişte, ülkenin ekonomik problemlerinin, göçmen mülteci ile ilgili problemlerinin arkasından kendi oy oranını artırmayı başarabildi son dönemde.
2: Evet.
3: Zaten 2013'te kurulan bir partiden bahsediyoruz bu arada. Bunu da hatırlatmak lazım sevgili dinleyicilerimize. 13 senelik siyasi hayatını sürekli artan bir ivmeyle doldurmuş bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla seçmen dengesi kendisine yeni

0: ne bir çözüm üretmeye uğraşıyor. Bir taraftan aşırı sağın yükselmesi, Berlin'de gördüğümüz gibi sol partinin de bundan sonraki eyalet seçimlerinde de tabii dikkatle izleyeceğiz. Seçmenlere çözüm üretebilecek, seçmenlere gerçekten bir nefes aldırabilecek partilere ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda da tercihlerin AfD'ye oldukça yüksek oranda yöneldiğini görüyoruz Almanya siyasetinde.
1: Bu seçmen tercihlerindeki değişimi tetikleyen konuları da konuşsak, birleşmeden sonra özellikle Doğu Alman bölgelerinin tavrı da herhalde dikkat çekici. Hangi toplumsal, ekonomik, siyasi etkenler var Almanya'da güç kazanan aşırı sağ, başta AfD olmak üzere ya da sizin söylediğiniz gibi merkezden uzaklaşan partilerin yükselişe geçmesinde hangi dinamikler var? Bir tek göç olayıyla da açıklanamaz herhalde.
0: Kesinlikle sadece göç ve kimlik tartışmalarıyla bunu açıklayamayız. Bundan daha da öne geçen bir sebep var. Ekonomik sıkıntılar, ekonomik güvensizlik, geleneksel partilere bu konularda duyulan güvensizlik seçmenin tercihlerinin değişmesine yol açıyor. Doğu eyaletleri açısından şunu söylemek lazım, ek bir madde olarak. Doğu batı arasındaki farklı tecrübeler. Sizin de söylediğiniz gibi Almanya'ların birleşmesinden sonra Doğu tarafının batı tarafına bir şekilde devir edilmesinden sonra Doğu eyaletlerinde yaşayan insanlar kendilerinin siyasette gerçek oranda temsil edilmediğini düşünüyorlar bugün ve daha fazla fiyat farkı yaşadıklarını düşünüyorlar. İstihdam konusunda da yine Doğu eyaletlerinde batı eyaletlerine göre sorun büyük. İnsanlar sanayi sektöründe yaşanan kısıtlamalar nedeniyle işlerini kaybediyorlar. İşsizlik oranları yükselmeye başladı Almanya'da da. Dolayısıyla Doğu'nun böyle bir ek maddesi var. Ama Almanya genelinde ilk sorun, öncelikli sorun ekonomik sıkıntıların daha fazla hale gelmesi. Bunda tabii AfD daha çok göçmen kimlik sorunlarını öne getirmeye çalışıyor. Biz bu sebepten sanki ekonomik sorunları yaşıyoruz demeye getiriyor ama tabii mesele öyle değil. Dolayısıyla ilk sırada ekonomik sorunlar yer alıyor seçmenin tercihlerinin değişmesinde.
1: Bu ekonomik sorunlar deyince de biraz önce sizinle sohbetimize başlamadan önce akla geldiği gibi pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşı, o savaşın devam etmesi, ABD'nin Avrupa'daki tahakkümünü artırması, enerji meselesi herhalde önemliydi. Ama Almanya'nın da bir koalisyon kültürü olmuştu her zaman. Bu enerji, ekonomi, son gelişmeler ve koalisyon kültürü bağlantısıyla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
0: Şimdi öncelikle ekonomik sorunlar kısmından başlayalım isterseniz. Evet, hayat pahalılığı çok arttı. Son dönemde Rusya-Ukrayna savaşı bunu daha da ileri noktalara götürdü. Neden? Enerji meselesi yüzünden. Evet. Artık Rusya'dan eskisi gibi ucuz enerji alamıyor Avrupa ülkeleri. Ve bu da sanayide bir takım sorunlara yol açıyor. Bilhassa otomotivde, kimyada, makine sektöründe enerji maliyetleri arttığı için daha fazla istihdam sorunları oluşmaya başladı. Volkswagen gibi büyük bir firma çok sayıda işçi çıkarttırıyor mesela. Bunun gibi büyük firmalar işçi sayısını azaltmaya başladılar. Yeni iş bulmak çok zorlaştı. Özellikle gençler açısından da. Öte yandan işsiz sayısı bu kadar arttıkça emeklilik ve sağlık bakım sisteminde de sıkıntılar oluşmaya başladı. Bunların finansmanı daha belirsiz hale geldi. Dolayısıyla bütün bu ekonomik sorunlar seçmenin gelecek kaygısını tetikliyor. Gelecekte nasıl bir Almanya'da yaşayacağı konusunda endişeleri artırıyor. Dolayısıyla evet, pandeminin etkisi vardı ama pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna savaşı bunu daha da artırarak üst noktalara çıkarmış durumda ekonomik pahalılığı. AfD de çokça tabii bu konuyu gündeme getirip oy devşirmeye çalışıyor bu konuyla ilgili olarak.
1: Koalisyon kültürüne gelecek olursak, AfD'nin yükselişi ortada, ona karşı yapılan açıklamalar ortada. Siz de belirttiniz, birlikte çalışmama anlayışı, ama bir yandan da sol rüzgar var.
0: Şimdi koalisyon kültürü 1949'da Batı Almanya kurulduğundan bu yana planlanan bir durum aslında. Bir daha eskisi gibi Hitler'in başa gelmemesi için böyle bir formül oluşturulmuş anayasal düzende de. Almanya 49'dan bu yana koalisyonlarla yönetiliyor. Ama bugün baktığımız noktada merkez partiler gerek SPD gerek CDU olmak üzere yeterli oy oranlarına ulaşamadıkça, AfD oy oranlarına yükseldikçe siyasi sistemde ciddi bir tıkanıklık meydana gelmeye başlıyor. Çünkü koalisyon görüşmeleri ve pazarlıkları daha zorlaşmaya başlıyor. Öte yandan AfD ile koalisyon yapmayacağız kuralı nedeniyle bu kuralı nereye kadar götürebilecekler? Her eyalette AfD oylarını yükselttikçe ve seçmenin tercihi, sandıkta tercih ettiği parti yönetimde olmadığı sürece nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bu da tabii siyasi açıdan çok tartışmalı bir durum Almanya'da. Dolayısıyla burada koalisyonu çok zorlayıcı bir siyasi kompozisyonla karşı karşıyayız. Elbette eyalet seçimleri bütün genel seçimlerin sonucunu bize vermiyor. Ama şunu gösteriyor. Şansölye Merz üzerinde baskı artıyor. Gittikçe evet. Daha çok artıyor. Liderliğini devam ettirip ettiremeyeceği konusunda. 2029 seçimlerine partiyi ve ülkeyi götürüp götüremeyeceği konusunda baskılar arttırıyor. Diğer taraftan AfD'nin kullandığı söylem merkez partilerin söylemlerini de değiştiriyor, dönüştürüyor. Ve bir göç konusunda, mülteciler konusunda, sosyal politikalar konusunda daha sert önlemler almaya giderse koalisyon partileri, SPD ile CDU arasında bu sefer anlaşmazlıklar artacak. Koalisyon pazarlıklarını yapma hususunda partilerin anlaşması gittikçe daha zorlaşacak. Dolayısıyla Almanya'yı 2029'a giderken son derece çetrefil evet. bir siyasi ortamla görüyoruz.
1: Aynı zamanda dünyanın içinde bulunduğu kaos ortamında ülkelerin güvenlikle ilgili meseleleri de öne çıktı. Silahlanmanın arttığını da görmek mümkün. Bu arada Avrupa Birliği'ni de konuşmamız gerekiyor elbette. Almanya'daki yaşananların Avrupa Birliği'ni göç açısından, güvenlik ya da ortak dış politika açısından nasıl etkilediğini soralım size. Devamında da elbette Türkiye'nin de Avrupa'daki önemli ortaklarından biri. Onun dışında çok sayıda Türk var Almanya'da. Avrupa Birliği ve Türkiye ile bu son yaşananları bir araya getirirsek bize neler söylersiniz?
0: Avrupa Birliği açısından baktığımızda göç ve sığınmada daha katı tutumlar takınırsa eğer yönetici partiler, bu Almanya dışındaki ülkelerde de pazarlıkları etkileyecektir Avrupa Birliği içerisinde. Çünkü çok farklı çıkarlardan bahsediyoruz ve her ülke kendisi için, kendi hattında göçe sığınmacılara karşı bir takım tedbirler almaya çalışıyor. Almanya şimdiye kadar aslında bu konuda lider bir ülkeydi. Siz de başlangıçta söylediniz, Merkel döneminde
1: evet.
0: oldukça pozitif bir tutum sergilemeye çalışıyordu. Ama tam tersi bir yöne giderse bu diğer ülkeleri de kesinlikle etkileyecektir. Kesinlikle daha sert tedbirlerin alınmasını beraberinde getirecektir. Türkler açısından baktığımızda ya da Türklere gelmeden önce savunma konusunu da söyleyelim. Avrupa Birliği açısından Almanya'nın savunma bütçesini artırıp artırmaması meselesi yine Avrupa Birliği'nin diğer üye ülkelerinde de etkileyecektir. Türkler açısından baktığımızda katı vatandaşlık kurallarına geçilmesi, sığınmacılar değil ama göçmenlerle ilgili yeni bir takım kuralların, belirleyici kuralların getirilmesi, aile birleşimi hususunda yeni kısıtlamaların oluşması etkileyebilir yeni gidecek olan ve orada bulunan Türk kökenli insanları. Ama bunun dışında esas etki yine temel sorun üzerinden kendini gösterecektir oradaki Türkler üzerinde de. Ekonomik ve sosyal meseleler üzerinden, hayat pahalılığı üzerinden, eğitim ve meslek eğitimi, istihdam, vatandaşlık, eşit muamele, ayrımcılık, bu konular üzerinden aslında Türkleri etkileyecektir. Çünkü oradaki Türkler artık Euro Türkler diye bir kavram var ve bunun çoğunluğu da Almanya'da bulunuyor. Oradaki Türkler bugün bizim konuştuğumuz Almanya'ya giden yeni göçmen ve mültecilerden çok daha farklılar. Kendilerine belirli bir yer edinmişler ve tarihsel olarak da artık bir gelişmişlikleri var. Dolayısıyla evet. Burada Türklerin etkilenmesi Türk oldukları için değil de esasen Almanya'da oldukları için ekonomik pahalılıktan etkilenme üzerinden ortaya çıkacaktır. İkinci derecede ama az önce söylediğim gibi aile birleşimi vesaire bu konularda ortaya çıkabilir. Vatandaşlık kuralları, örneğin 3 yılda vatandaş olma kuralı kaldırıldı 2025'te. Şimdi 5 yıl

0: desteği de bu konularla bağlantılı hale gelmişti. Almanya'daki siyasi değişimi, bunun Avrupa Birliği ile Türkiye'ye olası etkilerini konuştuk. Uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen, doçent doktor Nurgül Beker telefonla sorularımızı yanıtladı. Radyolarını yeni açanlar için Gün Ötesi Türkiye Radyoları 1. programı ve Radyo 1'de devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz TRT Haber'le birlikte. Ama Ankara'dan, başkentten sesleniyoruz biz size. Biliyorsunuz İstanbul'da şiddetli yağışın olumsuz etkileri olmuştu. Aslında bu program her akşam 18 sonrası TRT İstanbul Radyosu aracılığıyla buluşuyordu size. Biz bir kez daha İstanbul'daki herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sıkıntı yaşayanların sıkıntılarının bir an önce çözülebilmesi dileğiyle. Yalnızca İstanbul'da değil, Antalya'da da büyük sıkıntılar yaşanmıştı. Yurdun bazı bölgelerinde de sağanak, sel ve su baskınları karşımıza çıkmıştı. Tedbirlerin alınması ve daha fazla can kaybı yaşanmaması dileğiyle biz yayınımıza devam ediyoruz. Bugün son konuğumuz iklim değişikliği ve yağış rejiminden su kaynaklarına, tarımsal üretimden kent yaşamına su konusuyla ilgili olacak değerli dinleyicilerimiz.
1: Reklamlar. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Dardanel Ton Poşet. Kolayca aç, süzmeden dök, afiyetle ye. Dardanel Ton Poşet. Aç, dök, ye.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Shell taşıt tanıma sistemi 30 yaşında. Taşıt tanıma sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan, çok seven insanların Shell. Hep bilir.
11: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
12: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
13: İçtikçe iyi hissedeceksin.
14: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
15: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
16: Her marka araca bakım ve onarım boş kar servis noktalarında.
1: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin su politikalarını ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini konuşacağız. Farklı farklı programlarda buluştuğumuz sizinle yabancı.

0: yardımcısı olmadığınız bir isimle Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Yıldız, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok teşekkür ederim Selvi Hanım, hoş buldum, sağ olun.
0: Geçmiş olsun dileğiyle başladık biz neredeyse bütün programlara. Bugün başta İstanbul olmak üzere yurdun farklı bölgelerinde aşırı yağışlar, onun getirdiği sonuçlar, iklim değişikliğini, suyu konuşurken sizinle de daha önce bir yandan kuraklık, bir yandan da aşırı iklim olaylarına da hep değiniyorduk. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk bir günde %7,16 artmıştı bu arada. Yağışların zamanı, süresi, şiddeti nasıl yaşanıyor ve biz bu verileri nasıl takip ediyoruz?
1: Selvi Hanım, bakın daha önceki programlarda da çok açık bir şekilde ifade ettik. Önümüzde su yönetimini zorlayacak en temel hususlardan bir tanesi belirsizlik. Neyin belirsizliği? İklim değişikliğinin önümüze koyduğu belirsizlik. Bu hem su yönetimindeki bürokratlara hem suyu kullanıcılar olarak bizlere bir başka sorumluluk da yüklüyor. Şimdi suyla ilgili sorun deyince ilk etapta akla gelen kuraklık oluyor. Yani suya ulaşmadaki güçlük. Ama su yönetimi sadece buna ibaret değil. İklim değişikliğinin önümüze koyduğu sorunlardan sadece bir tanesi kuraklık. Yani daha yeni Dünya Meteoroloji Örgütü bir rapor yayınladı. Yaklaşık 30 yıl boyunca takip ettikleri nehir debileri konusunda çok detaylı araştırmalar içeren raporun özet sonucu şu: belirsizlik çok arttı. Maksimum ve minimumda çok büyük değişiklikler gerçekleşiyor dünyada. Evet. Yani iklim değişikliğinin önümüze koyduğu şey, biraz önce sizin de sözünüzü ettiğiniz bu olağan dışı meteorolojik değişiklikler, meteorolojik olaylar. İşte onlardan bir tanesi de İstanbul'da yaşandı. Ne yaşandı? 84 yılın yağış rekoru kırıldı maalesef. Yani burada hangi kent olursa olsun, ne kadar hazırlıklı olursanız olun, yani bunun yaratacağı sonuçlardan tamamen kaçınabilmek mümkün değil. Zaten dünyanın diğer ülkelerinde de bunu görüyoruz. Ama bir şey yapmak lazım.
0: Evet.
1: Ve bunun için hazırlık yapmamız ve bunu en azından bundan sonrası için artık normallerin değiştiğini, olağan dışı olayların artık yavaş yavaş yeni normaller haline geldiğini bir kere kabullenmemiz lazım. Neden biliyor musunuz? Sadece İstanbul'a düşen yağışın 84 yıllık yağış rekoru olmasından değil. Bakın hemen hatırlayalım. Bu sene yağışlı geçti değil mi? Bu sene sizlerle de konuştuk.
0: Evet, evet.
1: Yağışlı geçti ve 50 yılın en yağışlı, 50 küsur yılın en yağışlı yılı olarak belirlendi. Peki bir önceki sene neydi Selvi Hanım? Bir önceki sene de yaklaşık 60 yılın en kurak yılıydı. O zaman bakın biz 2 yıl içerisinde gerek kentlerimizde gerek ülke genelinde yağışlar konusunda iki uç noktayı 2 yıl içerisinde yaşamış bir ülkede yaşıyoruz. O zaman bu bize biraz daha bu konularda geçmişten daha farklı düşünmeyi, alacak olan önlemler konusunda iklim değişikliğinin önümüze koyduğu bir takım problemleri biraz daha farklı bir bakış açısıyla ele alma gibi bir zorunlulukla bizi baş başa bırakıyor.
0: Bu zorunlulukla ilgili olarak Türkiye'nin su politikaları ile ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?
1: Bakınız, çok önemli şeyler yapılıyor ülkemizde. Yani Sayın Bakan daha geçenlerde açıkladı. Büyük ihtimalle bu yıl içerisinde su yasasının çıkması söz konusu olacak. Su yasasının çıkması, aslına bakarsanız yasal olarak bu çalışmalardaki eksikliklerden en önemli bir bölümünü tamamlamış hale getirecek bizleri. Ama yetmeyecek tabii ki. Daha önce de konuşmuştuk bunları. Yasa çıkartmakla suyun yönetimini daha verimli, daha dirençli hale getirmek tam eşdeğer değil. Yasa önemli bir adım atmamızı sağlayacak ama bugünden yapılması gereken başka çalışmalar da var. Örneğin biz suyu katılımcı ve şeffaf bir şekilde, hesap verebilir bir şekilde yönetmek zorundayız ki başarılı olalım. Yani su masa başında yönetilecek bir şey değil. Bakın burada katılımcılığı su yönetiminin içerisine soktuğumuz zaman sadece kurak dönemlerde daha az su kullanmak değil, yağışlı dönemlerde, yani suyu yönetirken, taşkını yönetirken, yağışlı dönemlerde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini koruyabilmek açısından onları bilinçlendirmeden de söz etmek istiyorum.

0: Evet.
1: Çünkü bakın biz şu anda bu kadar belirsizliğe karşı şunu söyleyebiliriz. Evet, bazı zararlar görebiliriz. Birçok dünya ülkesinde de bu zararlar yaşanıyor. Ama can kaybına tahammülümüz yok. Yani can kaybımız ki oldu maalesef.
0: Maalesef.
1: Öncelikle o vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu can kayıplarının olmamasını hedef olarak belirlemek zorundayız önümüze.
0: Evet, yani sel suyuna kapılma olduğu gibi maalesef elektrik nedeniyle de böyle ortamlarda insan kaybı yaşıyoruz.
1: Maalesef işte bütün bunlar, Selvi Hanım, bütün bunlar konuya daha farklı açılardan bakıp daha farklı riskleri de yönetebilme zorunluluğunu getiriyor. O zaman bu bir kurumsal kapasite geliştirmemiz konusunda bizi zorluyor. Onun dışında bilinçlendirme açısından şu anda yaptığımız program gibi bizi zorluyor. Mesela hemen burada sorumluluk duyarak daha önce de sözünü ettiğim bir şeyi paylaşayım izleyicilerimizle, dinleyicilerimizle. 20-30 santimetrenin dışında eğer taşkınla karşı karşıya kaldıysanız bir kentimizin bir sokağında sakın ola ayağınızı kaldırarak yürümeye çalışmayın. 30 santimetrelik su sizi sizi kesinlikle dengenizi bozarak taşkın sularının içerisine alacaktır. Yani bu anlamda bile bilinç arttırmaya yönelik çaba ve gayretler ülkemizde, çünkü bundan sonra da ulaşacağını düşündüğümüz bu taşkın sorunlarıyla karşı karşıya kalacak olan vatandaşlarımızın can emniyetini koruma açısından önemli diye düşünüyorum. Çünkü işte görüyoruz birçok konuda yapılan çalışmalar aslında sadece konuyu açıklamak değil, bir bilinç kazandırmak üzere de yapılması gerekiyor. Yani biz mesela taşkında Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün veya ilgili kurum ve kuruluşların taşkın konusundaki uyarılarıyla karşı karşıya kalıyoruz, değil mi? Cep telefonlarımıza bu bilgiler geliyor. Ama ne yapmamız gerektiği konusunda çok net bir şekilde bir bilinç oluşturmuş değiliz hala. Ona yönelik olarak çalışmanın artmasında fayda var diye düşünüyorum. Bir de İstanbul tabii çok geniş bir alan. Yani İstanbul'da suyun gerek azlığının gerek çokluğunun yönetimi hiç kolay değil. Ama bu sefer farklı bir şey oldu. Selvi Hanım, ne oldu? Sadece İstanbul'da bizim zaman zaman diğer kentlerimizde gördüğümüz şehir selleri oluşmadı. Taşkınlar oluştu aynı zamanda. Dereler taştı.
0: İşte şehirleşmeye de gidiyor mesele. Evet, dere yatağına ev yapmamaya da gidiyor. Bunun için denetimin çok iyi olmasına da gidiyor. Bütün kurumların birbiriyle işbirliği yapmasının önemine de gidiyor. Hepsini çok boyutlu olarak düşünmek gerekiyor. Sohbetin en başında dediniz ya, bir kuraklık, bir aşırı olaylar. Gıda da bağlı buna. Temiz çevre, temiz suya ulaşmak çok önemli. Su zengini değiliz zaten. Gıda da etkili dedik. Yeraltı suyundan tutalım da sanayiye kadar, bir de günümüzün teknolojisiyle birlikte gelişen su ihtiyacına kadar o komplike çalışmayı yapmamız gerekiyor herhalde. Kalan son iki dakikada sizin cümlelerinizi alalım ve öyle veda edelim dinleyicilerimize.
1: Çok doğru Seher Hanım. Gerçekten konu komplike. Yani ve sadece yönetimin işi değil. Aynı zamanda kullananların da işi. Bu işte biz bir su direnci oluşturma kültürüne ihtiyacımız var. Su direnci oluştururken kentlerimizde, kasabalarımızda, insanlarımızın yaşadığı yerlerde sadece bilgi yetmiyor. Bir bilinç ve bir kültüre taşımak zorundayız olayı. Yani ülkemiz zaten doğal afetler konusunda gerçekten bize çok büyük sorumluluklar biçen bir ülke. O anlamda da su konusunda da vatandaşlarımız da yönetim de artık farklı bir paradigmayla, farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak zorunda olaya. Yine biraz önce siz sözünü ettiniz. Yani kentlerimizin çoğunun içerisinden dereler geçiyor. Ya yani bunların taşkın alanlarının yapılaşmaya açılmaması. Yine mümkün olan yerlerde yapılaşmaya açıldıysa dahi onları yeniden derelere kazandırmak çok önemli. Yağmur suyu altyapısını yaygınlaştırmamız lazım. Ve bu anlamda bilinci de kültüre dönüştürmek zorundayız diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Sayın Yıldız, bu konuda yazılmış kitabınız da var. Daha çok da okunması dileğiyle teşekkür ediyoruz size.
1: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar geçmiş olsun diyorum.
0: Hepimize sağ olunuz. Hoşça kalın. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin

0: Su politikalarını ve geleceğe yönelik çözüm önerilerini, yapılması gerekenleri konuştuk. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız'a ve böylece bir programın daha sonuna geldik. Yapımda Didem Karakelle, yayında İbrahim Şahin, teknik yönetimde Ataman Kılıç, Abdullah Tombuloğlu ve mikrofonda ben Selvi Karakoç. Yarın yine Ankara'dan seslenmek üzere, hoşça kalın.
1: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bir ülkeyi tanımak için yalnızca haritadaki yerini, başkentini ya da dünyaca ünlü yapılarını bilmek yeterli midir? Bazen bir ülkenin kültürünü anlamanın yolu insanların günlük hayatta yaptıkları küçük şeylere bakmaktan geçer. Bugünkü seyahatimiz Kuzey Atlantik'in ortasında buzulların ve volkanların yan yana yaşadığı, doğanın adeta kendi kurallarını yazdığı bir ülkeye, İzlanda'ya. Gelin birlikte kısa bir İzlanda turuna çıkalım. İzlanda adını duyduğumuzda aklımıza çoğu zaman buzullar, karla kaplı dağlar ve kuzey ışıkları gelir. Ama bu ülke yalnızca buzdan ibaret değildir. Tam tersine İzlanda aynı zamanda ateşin ülkesidir. Çünkü ülke dünyanın en aktif volkanik bölgelerinden birinin üzerinde yer alır. Yer kabuğunun altındaki hareketlilik İzlanda'nın coğrafyasını sürekli şekillendirir. Bir tarafta dev buzullar, diğer tarafta sıcak su kaynakları ve aktif volkanlar bulunur. Bu nedenle İzlanda'ya ateş ve buz ülkesi denir. Kuzey Kutup Dairesi'ne oldukça yakın olan İzlanda'nın iklimi ise bulunduğu konuma bakıldığında beklenenden daha ılımandır. Bunun en önemli nedenlerinden biri Atlas Okyanusu'ndaki sıcak su akıntılarının ülkenin iklimini yumuşatmasıdır. Başkent ise Reykjavik, dünyanın en kuzeyindeki başkentidir. Aynı zamanda İzlanda'nın en büyük şehridir. Fakat Reykjavik'i diğer büyük dünya başkentlerinden ayıran önemli bir özellik vardır. Şehir doğayla iç içedir. Şehrin çevresinde volkanik alanlar, deniz, dağlar ve sıcak su kaynakları bulunur. Hatta İzlanda'da jeotermal enerji yalnızca elektrik üretiminde değil, günlük yaşamın pek çok alanında kullanılır. Evlerin ısıtılması ve sıcak su ihtiyacının karşılanmasında yer altından gelen sıcak sulardan yararlanılır. Yani İzlanda'da yerin altında saklı duran sıcaklık insanların günlük hayatının bir parçasıdır. İzlanda'nın kültüründe ise Vikinglerin izlerini görmek mümkündür. Ülkeye yerleşen ilk toplulukların önemli bir bölümünü İskandinavya'dan gelen Vikingler oluşturmuştur. Bugün bile İzlanda'nın dili, gelenekleri ve kültürel mirası bu geçmişin izlerini taşır. İzlanda'nın bir başka ilginç özelliği ise kitaplara ve edebiyata duyulan büyük ilgidir. Ülkede kitap okumak ve yazmak oldukça yaygın bir kültürel alışkanlıktır. İzlanda'nın edebiyat geleneğinin kökleri Orta Çağ'da yazılmış ve Viking döneminin yaşamını anlatan sagalara kadar uzanır. Ekonomiye baktığımızda ise deniz İzlanda için yine önemli bir yere sahiptir. Balıkçılık ülkenin geleneksel ve önemli ekonomik faaliyetlerinden biridir. Bunun yanında alüminyum üretimi, jeotermal enerji ve son yıllarda giderek büyüyen turizm sektörü de ekonomide önemli rol oynar. Turistler özellikle buz mağaralarını, şelaleleri, volkanik bölgeleri ve kuzey ışıklarını görmek için İzlanda'ya gelir. Ve belki de İzlanda'nın en etkileyici tarafı tam burada ortaya çıkıyor. Bu ülkede doğa yalnızca uzaktan seyredilen bir manzara değildir. İnsanların yaşam biçiminin bir parçasıdır. Bir sabah sıcak suyla güne başlarken birkaç saat sonra buzulların arasında yürüyebilir.

0: Akşam olduğunda ise gökyüzünde kuzey ışıklarını izleyebilirsiniz. Kısacası İzlanda, ateşle buzun, geçmişle modern yaşamın ve insanla doğanın aynı coğrafyada buluştuğu sıra dışı bir ülke. Belki de İzlanda bize şunu hatırlatıyor. Bir ülkeyi gerçekten tanımak için yalnızca haritadaki yerine bakmak yetmez. Bazen bir ülkenin ruhunu anlamak için insanların evlerini nasıl ısıttığına, hangi hikayeleri anlattığına, ne okuduğuna ve doğayla nasıl yaşadığına bakmak gerekir. İşte İzlanda'da bütün bu küçük ayrıntıların içinde kendine özgü hikayesini anlatıyor. Bir başka yerde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Şu 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi ise halen aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Mega kent İstanbul son 84 yılın en yoğun yağışını aldı. Metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Mahsur kalan 3000'den fazla kişi kurtarıldı. Kayıp başvurusunda bulunan 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Fatih'te 14 yaşındaki bir çocuk yolda yürürken elektrik akımına kapıldı. Ayazağa'da suyla kaplı yolda düşen ve başını kaldırıma çarpan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarıldı. Bir kişinin cansız bedeni ise Sadabat Parkı yanında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Beştepe'de düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuşan Erdoğan resmi kurumların uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.
2: Yoğun yağıştan sel ve su baskınlarından etkilenen kardeşlerime geçmiş olsun diyor. Hayatını kaybeden 3 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır. Sağanak yağışların ülkemizin farklı bölgelerinde bugün ve yarın da devam edeceği anlaşılıyor. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın, resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz.
1: Devlet tüm imkanlarıyla afet sedeleri için seferber oldu. Ülke genelinde 55.560 personel görevlendirildi. 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül, mahsur kalan 2722 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Davut Gül, İstanbul'da yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu. Üniversitelerin kapalı olup olmamasına yönetimlerinin karar vereceğini belirtti. Vali Gül, zarar tespit çalışmalarının başladığını belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da şiddetli yağış ve su baskınları sırasında yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu. Soruşturmaların varsa ihmal ve kusurların ortaya çıkarılmasına yönelik sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş İstanbul'da selden etkilenen hanelere acil yardım aktarılacağını belirtti. Tüm hanelerde tarama başladı dedi. Bakan Göktaş psikososyal yardım ekiplerinin de sahada olacağını söyledi.
3: İstanbul özelinde etkilenen bütün hanelerimizi şu anda tarama da başladı. Öğleden sonra tablo çok daha netleşir. Bizler de Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak özellikle Sosyal Yardım Fonu'nda acil afet yardım kapsamında bir kaynak aktarımımız olacak. Avansımızı bir an önce geçtik ve inşallah en yakın zamanda hem psikososyal destek ekiplerimizle sahada aynı zamanda da bu kaynaklarımızla aktaracağımız kaynakla beraber özellikle afetten ilk aşamada etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı destekleme amacıyla bir desteğimiz olacak.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selin ardından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Bahçeli, Türkiye'nin bu zor günleri devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakacağını belirtti. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 45 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. 5 ilde turuncu, 40 ilde sarı kodlu alarm verildi. Bursa, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de gök gürültülü sağanak nedeniyle turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne, İzmir, Manisa ve Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu illerde kuvvetli rüzgara karşı sarı kodlu uyarı verildi. Ankara, Diyarbakır, Erzurum, Sivas ve Hatay'ın da bulunduğu diğer illerde ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kuvvetli yağışın ani sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtiliyor. Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı da yapıldı. Vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel bir oyuncu olduğunu söyledi. Sadece savunma sanayinde, diplomaside değil, uluslararası eğitim vizyonuyla da yeni bir ligdeyiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu.
2: Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına elbette büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, sadece diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz.
1: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki seçime katılmak için Ankara'ya gidiyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet diledi. Gayretine, samimiyetine ve Üsküdar sevdasına bizzat şahittik dedi. Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. yıl programında konuştu.
2: Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kardeşimiz Ankara'ya gelirken Kaynaşlı'da geçirdiği trafik kazasında vefat etti. Gayretine, samimiyetine, Üsküdar sevdasına bizzat şahit olduğumuz Ziya kardeşimize Yüce Allah'tan

0: Gani gani rahmet diliyor. Kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti camiasına ve Üsküdar halkına sabır ve başsağlığı temenni ediyorum. Rabbim ruhunu şad, mekanını inşallah cennet eylesin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyev'i iyi misin diyerek karşıladı. Mirziyoyeva'nın cevabı üzerine de rahmet yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mirziyoyeva ile görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, yeni anayasa yapmakla anayasa değişikliğinin aynı şey olmadığını söyledi. Yeni anayasa referandumsuz yürürlüğe sokulamaz, halkın oyuna sunulacak dedi. Uçum, yeni anayasayla ilgili Cumhurbaşkanı'nın 1 Ekim'de yaptığı konuşmayı hatırlatarak yapım süreci başlamıştır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel il başkanlığına atandı. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 58 ilde yapılan operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sosyal medyadan silahlı saldırı düzenleyecek kişiler aradıkları tespit edildi. Suç örgütlerinin propagandasını yaptıkları, gençleri bu yapılara katılmaya özendirdikleri belirlendi. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Ticaret Bakanlığı e-ticarette satışa sunulan döner, köfte, hamburger ve İskender gibi et ürünlerinde gramaj bilgisinin eksiksiz belirtilmesine yönelik sektöre bir uyarı yazısı gönderdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne iletilen yazıda gramaj bilgisinin gizlenmesi veya eksik verilmesinin mevzuata aykırı olduğu hatırlatıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel temasları kapsamında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli ticaret diyaloğu toplantısına katıldı. Ana gündemi ise ikili ticaret hacminin artırılması oluşturdu. Geçen yıl ulaşılan rekor ticaret hacminin sarsılmaz entegrasyonunun en somut göstergesi olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Toprağa alın terini katan kadın çiftçilerimiz ülkemizin yarınlarına güç katıyor dedi. Emine Erdoğan, çiftçilerin emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diledi. Türk savunma sanayi otonom teknolojilerde sahaya damga vurmaya devam ediyor. Ankara Polatlı'daki Ateş Serbest 2026 tatbikatında yerli mühendislik adeta gövde gösterisi yaptı. STM tarafından geliştirilen 20 adet kargo vurucu İHA tek bir operatörün kontrolünde havalanarak sürü halinde saldırdı. Belirlenen hedefleri gerçek mühimmatla yerle bir etti. İstihdam artırıcı politikalar meyvelerini veriyor. Sanayi, inşaat ve hizmet sektöründeki ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. 16 milyon 500 bin kişiye yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre %2 arttı. Ücretli çalışan sayısı geçen yılın Ağustos ayı 16 milyon 89 bin 37 kişiyken bu yıl aynı ayda 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi. Artış oranı inşaatta %3,4, ticaret hizmet sektöründe ise %3,3 oldu. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Hava savunma sistemleri füzeyi engelledi, şarapnel parçaları ise yerleşim alanına düştü, bir kişi yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan'da sivilleri hedef alan Husi saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında Riyad'daki havalimanına yönelik saldırıların uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu belirtildi. Gerilimi tırmandıran

0: bu saldırılar derhal son bulmalı denildi.
1: Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na hedef alan Husi saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sivil altyapıyı ve masum sivilleri hedef alan, uluslararası ve insancıl hukukun açık biçimde ihlali olan bu saldırılar, bölgedeki gerilimin daha da tırmanmasına sebep olmaktadır ve bir an önce son bulmalıdır.
0: Türkiye, Kolombiya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadı. Bu adımın Birleşmiş Milletler kararlarına ve uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırı planının sızdırıldığını açıkladı. Saldırı planımızı duyuranlar vurulmalı dedi. Amerikan CNN televizyonu da önemli bir iddiada bulundu. Amerika'nın İran'a karşı tüm bombaların anası olarak bilinen bombayı kullanmayı planladığı öne sürüldü. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü. 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Okul sahibi gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Amerikan Başkanı Trump'ın Rusya ile yaptığı dizel anlaşmasına tepki gösterdi. İhanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz. Trump'ın karşı tarafı seçmesi acı verici diye konuştu. Zelenski, Rus rafinelerini hedef alacaklarını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da yaşanan selde biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise halen aranıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajı verdi. Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı balistik füzeyle hedef aldı. Pakistan'ın Peşaver kentinde özel bir okulun çatısı çöktü, 27 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti. Spor. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi Kups'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 19.45'te başlayacak mücadele TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş maçında Cihan Aydın düdük çalacak. Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın perdesi 3 maçla kapanıyor. Günün tamamlanan tek maçında skor şöyle. Mardin 1969 Spor 1, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 0. Günün diğer karşılaşmaları saat 20'de başlayacak. Manisa Futbol Kulübü Turka Esenler Erok Spor maçı Tabi Spor 6'dan, Muğla Spor Bursa Spor mücadelesi ise TRT Türk'ten yayınlanacak. Fenerbahçe Tarifin Euroleague'de 6. hafta maçına çıkıyor. Sarı Lacivertliler Partizan'ı 20.45'te ağırlayacak.
2: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, İstanbul, Çanakkale, Manisa ve Denizli 11, Bursa, Sakarya ve Van.

0: 10, İzmir, Diyarbakır ve Adıyaman 13, Antalya ve Mersin 17, Adana ve Hatay 16, Erzurum, Eskişehir, Sivas ve Yozgat 7, Samsun ve Ordu 15, Gaziantep 12 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 0 ile 1. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikameti sol şerit kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ile 12. kilometreler arasında yapılacak köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım alt yoldan devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 999 numaralı bildiri. Akdeniz. Atış eğitimi 14-16 Ekim 2026 tarihleri arasında saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 6 dakika 42 saniye kuzey, 35 derece 55 dakika 21 saniye doğu, 36 derece 10 dakika 54 saniye kuzey, 35 derece 51 dakika 59 saniye doğu, 36 derece 10 dakika 39 saniye kuzey, 35 derece 47 dakika 2 saniye doğu, 36 derece 6 dakika 43 saniye kuzey, 35 derece 50 dakika 24 saniye doğu. Denizcilere 1003 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 15 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 2 dakika 0 saniye kuzey, 33 derece 2 dakika 0 saniye doğu, 42 derece 16 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 54 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 55 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 8 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 43 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 14 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 42 dakika 0 saniye kuzey, 32 derece 20 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 1004 numaralı bildiri. Marmara Denizi. Atış eğitimi 15 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde saat 11'den saat 16'ya kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 25 dakika 22 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 22 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 13 saniye kuzey, 28 derece 37 dakika 1 saniye doğu, 40 derece 29 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 31 dakika 22 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 34 saniye kuzey, 28 derece 14 dakika 17 saniye doğu, 40 derece 35 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 12 dakika 19 saniye doğu, 40 derece 31 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 13 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.
2: Reklamlar.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
6: Yoğun tempo, sosyal hayat, lezzetli yiyecekler, hepsi tamam. Peki ya karaciğer sağlığı? New Life 4 HEPA içerisinde bulunan kolin, karaciğer fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur. New Life 4 HEPA eczanelerde.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: biz. Shell Taşıt Tanıma Sistemi 30 yaşında. Taşıt Tanıma Sistemimiz 30 yıldır aracınızı, biz 103 yıldır sizi çok iyi tanıyoruz. Çünkü insan insanı en iyi yolda tanır. Biliyoruz. İşi için yolda olan çok seven insanların şeyi. Hep bilir.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: 12-19 Ekim tarihleri arasında Lenovo F0JW Chip 05 JTR Intel Core Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 69.999 liraya. Brother DCP T430W çok fonksiyonlu kablosuz mürekkep tanklı yazıcı 6.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: Kuryenize özel bakım ve ek garanti fırsatı. 2013-2023 yılları arasında üretilen Ford Kuryenize özel bakım kiti KDV hariç 8500 TL. Üstelik 1 yıla kadar ilave Ford 365 garanti avantajıyla. Kampanya 31 Aralık'a kadar Ford yetkili servislerinde. Detaylar Ford.com.tr'de.
6: Bonuslu olunur mu?
7: Olunur.
6: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
7: Olmaz.
6: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: 6-5-4-3-2-1 her 6 saniyede bir kişi daha son bulanıyor.
9: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
8: Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
10: Reklamlar. Soralım bakalım.
11: Asimetrik savaş nedir? Stratejist ve siyaset bilimci Mehmet Bozkuş'a sorduk.
12: Asimetrik savaş, taraflar arasında ciddi askeri, teknolojik ve ekonomik güç farklılıklarının bulunduğu çatışmalarda zayıf aktörün konvansiyonel olmayan yöntemlere başvurmasıyla ortaya çıkan bir savaş biçimidir. Bu tür savaşlar klasik cephe savaşı anlayışını ve düzenli ordu merkezi stratejileri büyük ölçüde geçersiz kılmaktadır. Gerilla savaşı, terör eylemleri, sabotajlar, siber saldırılar, propaganda ve psikolojik harp, asimetrik savaşın temel araçlarından bazılarıdır. Bu yöntemlerin ortak amacı güçlü tarafı doğrudan askeri yenilgiye uğratmak değil, onun uzun vadede yıpratmak, maliyetlerini arttırmak, İç kamuoyunda ve dış kamuoyunda baskı unsurlarıyla oluşturmak, kamuoyu baskısıyla siyasi iradeyi zayıflatmak, asimetrik savaşlar genellikle uzun süreli olup askeri sonuçlardan çok siyasi, toplumsal ve psikolojik etkilerle beraber ortaya kendisini çıkartarak göstermektedir. Bu nedenle bu tür çatışmaların analizi yalnızca askeri perspektifle değil, sosyolojik, psikolojik ve siyasal boyutları içeren disiplinler arası bir yaklaşım olarak da değerlendirilmesi gerekmektedir.
10: Soralım bakalım.
13: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: Sayın dinleyenler, birazdan Kupskupyon Trabzonspor UEFA Konferans Ligi 1. hafta karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
8: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22...

0: 25 Ekim tarihlerinde Renault yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renault, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve RenaultTürkiye.com'da.
1: Reklamlar.
2: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Trabzonspor UEFA Konferans Ligi macerasına başlıyor. Trabzonspor Finlandiya deplasmanında Kuopio ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlamasına artık saniyeler var. Trabzonspor'da kaleyi Onana koruyacak. Sağ bekte Ozan, sol bekte Pina. Stoper ikilisinde Cenk ve Samet. Orta alanda Melih, Mendy. Önlerinde 10 numara pozisyonunda Bouchard'ı. Sağ kanatta dünya yıldızı Muhammed Salah. Sol kanatta Aral Şimşir. İleri uçta Paul Onuachu. Kuopio'nun 11'ini hemen sizlerle paylaşıyorum. Cradle kaleyi koruyor. Sol bekte Kuyasalo. Sağ bekte Pukko. Stoperde Lötyönen ve Nuhu. Orta alanda Pennanen ve Pasanen. Sol kanatta Arma, sağ kanatta Lutumba, 10 numara pozisyonunda Eskesen ve Pazişek, Finlandiya temsilcisinin ileri uçtaki ismi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde maceralar başladı. Temsilcilerimiz karşılaşmalarına çıkmaya başladı. Konferans Ligi'nde grup aşaması bu hafta itibariyle başladı ve mücadelenin de başladığını söyleyelim. Temsilcimiz Trabzonspor'a başarılar diliyoruz. Batista Mendy ayak koydu savunma topa. Taça gitti. Rakip alanı ortalarından sol kanattan taç atışını kullandık. Cenk'ten Samet'e pas. Thomas Rice bu mücadelede önemli bir rotasyon yaptığını söyleyebiliriz. Uzun süredir göremediğimiz Samet, Batista Mendy, Bouchard gibi oyuncular ilk 11'deler. Cenk, Samet ikilisi de yine rotasyona dahil bir ikili stoperde. Pina ve Ozan'ı yine zaman zaman beklerde görüyoruz. Melih Kabasakal da bu sezonun önemli oyuncularından biri Trabzonspor'da. O bu karşılaşmada ilk 11'de. Aral Şimşir ve Muhammed Salah yine onları da fazlasıyla bu zamana kadar bordo mavili formayla izledik. Frank Coulinho, Thomas Rice'ın geldiğinden beri forvette tercihiydi. Bu karşılaşmada Onuachu'yu ilk 11'e koydu Thomas Rice. İkinci dakikadayız. Mücadelede golsüz eşitlik devam ediyor. Fin temsilcisi kendi yarı alanından sağ kanattan köşe gönderinin yaklaşık 10 metre ilerisinden taç atışını kullandı. Topu kazandık ama aynı anda Cenk pas hatası yaptı. Tekrar topu kazanan temsilcimiz Trabzonspor. Pina, Samet, Batista Mendy. Orta yuvarlağın sağından pasını çıkardı Pina'ya. Kendi yarı alanında hazırlık pasları yapmaya devam ediyor Trabzonspor. Şimdi sol çizgide Aral topla buluştu, rakip alanda geriye döndü. Orta yuvarlağın hemen gerisinde Samet. Orta yuvarlağın içerisine girip sağ kanada Pina'ya gönderdi. Pina önündeki arkadaşına, şimdi çok iyi pas. Karşı karşıya pozisyon. Onuachu ve gol! Trabzonspor öne geçiyor. Üçüncü dakika. Paul Onuachu. İlk hatamızda golü buluyoruz. Muhteşem başladı karşılaşmaya. Bordo mavili takım Finlandiya deplasmanında Kuopio karşısında golcüsüyle 1-0 öne geçiyor. Paul Onuachu. Çok iyi pas. Muhammed Salah'tan sağ kanattan ceza yayının sağına doğru gönderdi. Orada topla buluştu Paul Onuachu. Ve o topla buluştuğunda savunmacı Kuopio'nun Nuhu Onuachu'nun arkasında kaldı. Ceza alanına girdi rahat bir şekilde. Karşı karşıya pozisyonda kaleci Johannes Cradle'ı mağlup ediyor. Polonu açıyor. Muhammed Salah'ın muhteşem asistiyle golü buldu ve Trabzonspor Finlandiya deplasmanında Kuopio karşısında 1-0 önde. Harika başladık. Santrayı yaptı Finlandiya ekibi. Ozan Tufan'ın baskısı var rakip alanda, sağ kanatta orta çizginin birkaç adım önünde. Rakibine çarptırdı topu ve karşı tribünler önünden taç atışını kullanacak Trabzonspor. Kazandı topu Muhammed Salah. Temsilcimiz Trabzonspor. Sezona Avrupa Ligi umuduyla girmişti. Ferencvaros'a evinde 1-0 kaybetti. Deplasmanda üzücü bir skor, 4-0'lık mağlubiyet. Ardından konferans ligi grubuna kalmayı bildi bu sonuçla birlikte Trabzonspor. Ve ilk maçında da çok iyi bir başlangıç. Kuopio karşısında 1-0 önde. Uşari Aral'ın önüne yuvarladı. Aral orta çizgiye geçti. Rakip alanda ilk metreler sol kanatta ilerliyor. Kendi ekseni etrafında döndü. Uşari'ye bıraktı. Karşılaşmanın hakemi İsmail Barbara'dan düdük geldi. Çünkü Paul Onuachu kendisini yere bıraktı. Çok iyi başladı karşılaşmaya. Golünü de attı ama sakatlık yaşıyor. Umarız ciddi bir durumu yoktur. Sağ kanatta orta çizginin birkaç adım önünde top kendisine gelir gelmez sırtı kaleye dönük sol ayağıyla bir anda ceza yayına müthiş bir pas çıkardı. Muhammed Salah, Paul Onuachu, o da koşuyu gösterdi. O da savunma arkasına çok iyi sarktı ve bu iki olumlu hareket birleşince topun ağlara gitmesi kaçınılmaz oldu. Dileğimiz Paul Onuachu'nun oyuna devam edebilmesi yönünde. Sağlık görevlileri sahadalar. Tedavisi devam ediyor Onuachu'nun. Thomas Rice da Ozan Tufan'ı çağırdı ve ona bir şeyler anlattı. Onuachu sekerek kenara doğru geliyor. Yeni kurallar gereği bir dakika beklemek durumunda kenarda Paul Onuachu. Tabi oyuna girebilecek durumdaysa orası da apayrı bir konu. Kendini deneyecekmiş gibi bir izlenim var. Paul Onuachu'ya baktığımda bir yandan da Franculino ısınmaya başladı bile. Paul Onuachu eğer oyundan çıkarsa oyuna dahil olacak Ju Franculino. 7. dakikayı geride bıraktık değerli dinleyenler. Şimdi 10 kişi sahada Trabzonspor. Onuachu kenarda en az 1 dakika bekleyecek. Ardından hakemin işaretiyle, Maltalı hakem Barbara'nın işaretiyle oyuna dahil olabilecek Andre Onana. Andre Onana hatalı bir pas. Ama bunu iyi değerlendiremiyor neyse ki Kuopio. Top Onana'da. Ceza sahasında Onana bekledi. Rakibin baskısı gelince topu eline aldı. Ceza alanı ön çizgisinin yarım metre gerisindeydi. Topu yere indirip uzun gönderdi. Orada Bouchard'ı var. Kafayla karşılıyor Kuopio savunması. Kuyasalo. Lötyenen, Pennanen, sağ kanada uzun mesafeli bir pas, Lutumba kontrol etti ve geriye oynadı, Nuhu'ya, Nuhu'dan pas, Pasanen, top çeviriyor kendi yarı alanında, bir sağ kanatta bir sol kanatta top, şimdi ortada. Fin ekibi hazırlık paslarını tamamladıktan sonra

sonra sol kanada gönderdi topu. Orada çoğaldık ve topu kazandık. Mendy ile, Mendy'den pas Muhammed Salah. Ondan Bouchard'a, Bouchard orta yuvarlağa geçti. Kaleye doğru ilerliyor. Verdi pasını Aral'a. Aral ceza alanına sokuldu. Aral'ın şutu dışarı gitti. Ceza alanına sol taraftan sokuldu. Ve evet, maalesef golü atan Paul Onuachu yaşadığı sakatlık sebebiyle maçın başında mücadeleye devam edemiyor. Onun yerine şu Franculino oyuna girdi. Beklenmedik bir değişiklik. Golünü attı. Yaşadığı sakatlık sebebiyle kenara geldi. Onun yerine de Franculino oyuna dahil oldu. Samet'ten Mendy'ye, orta yuvarlan kendi yarı alanına bakan diliminde sağ kanada çok iyi pas. Muhammed Salah cezalığına sokuldu. Sol ayağıyla kaleye gönderdi. Yavaş bir şut. Kaleci Cradle'da kaldı. Şimdi Fin ekibi hızla rakip alana, yani Trabzonspor'un alanına geçti. Temsilcimizin alanına geçti. Pasanen, bordo mavili takım baskıyı yapınca kalecisine kadar dönmek durumunda kaldı. Kupio, Cuyasalo. Yerden oynadı orta yuvarlığa doğru. Orada top Trabzonspor'da. Ardından Onana'ya pas. Şimdi uzun mesafeli Muhammed Salah kafayla indirdi. Franculino, iki kişi vardı karşısında, top önünü alamadı. Muhammed Salah sekti. Salah aradan bıraktı. Topuk pası geçmiyor. Ardından vuruş dışarı gitti. Muhammed Salah. Kaleye gittiğimizde tehlikeli ataklar yaratıyoruz. Rakip kalede Muhammed Salah seken top yere inmeden ayağının içiyle şutunu çekti. Kale direğinin yanından top dışarı gitti. Baskısı var. Temsilcimiz Trabzonspor'un rakip alanda. Aral'dan önce son anda kaleci. Şimdi bir şut gelebilir. Uzak mesafe, şut dışarı gitti. Cradle kalesini terk etmişti. Aral koşu yapıp geri pasla araya girip gol aradı. Bu tehlikenin farkına varan Cradle kalesini terk etti ve topu uzaklaştırdı. Top Bouchard'in önüne düştü ve kalesine hemen döndü Cradle. Bouchard'e vuruşunda isabet kaydedemedi. Orta yuvarlakta Pasanen, orta yuvarlağın soluna gönderdi. Orada Arma geriye oynadı. Lötjönen, kalecisi Cradle'a döndü. Cradle ceza sahası dışından sağ kanada bir pas. Orada topu güçlükle kontrol etti Pukko. Baskı geldi ve top dışarı gidiyor Melih'in baskısında. Mücadelede 13. dakikadayız. Temsilcimiz Trabzonspor Kops Kupio karşısında 1-0 önde Onuachu'nun kaydettiği golle. Şimdi sol kanattan yükleniyor Fin temsilcisi ama topu oyun alanı içerisinde tutmayı başaramadı. Eskesen temsilcimiz karşı tribünler önünden kendi yarı alan ortalarından Pina ile taç atışını kullanacak. ...14. dakikaya girdik. Top Trabzonspor'da. Samet. Sağ çizgide Pina. Samet'ten Mendy'ye. Mendy baskıyı

gördü. Onana'ya döndü. Onana'dan Cenk. Cenk Özkaçar. Cenk topu bir müddet sürdükten sonra pas verecek gibi oldu. Tekrar driplinge devam etti. Şimdi çıkardı topu ayağından. Toptaca gidiyor. Bordo mavili temsilcimiz karşı tribünler önünden orta çizgiye yakın bir yerden taç atışını kullanacak. Mendy Pina. Pina geriye döndü. Samet. Samet'ten Andre Onana. Cenk. İki stoperin arasına girdi, aldı topu Batista Mendy. Bu sezon ilk kez süre alıyor bordo mavili formayla Batista Mendy. Geçtiğimiz sezonu Sevilla'da kiralık olarak geçirmişti. Şimdi sağ kanatta Pina çıktı ileriye, kaybetti topu. Arma Pina'ya bir çalım, gönderdi topu ileriye. Eskesen'den önce savunmamız ayak koyuyor. Toptaca gidiyor. Taç atışını Kups Kupio kullanacak. Şari de Kasımpaşa mücadelesinde 90 dakika forma giyme şansı bulmuştu. Ondan sonra da Başakşehir karşılaşmasında sadece 9 dakika oyundaydı. Ferencvaros karşılaşmalarında da 45'er dakika oynadıktan sonra ilk kez süre alıyor. Ve 3. defa ilk 11'de Buşari. Şimdi sol kanattan Finlandiya ekibi serbest vuruş kullanacak. 16. dakikadayız. Ceza alanı ön çizgisine dizildi futbolcular. Orta geldi. Top peş peşe Kups Kupio oyuncularından sekti. Ardından Ozan gönderdi ileriye. Aral yakaladı topu. Aral'dan şık bir çalım. Ardından Melih'e pas. Melih sol kanattan yardıma geldi Aral'a. Ortaya döndü. Güzel pas. Franculino şut açısı aradı. Franculino kontrolü kaybetti. Ardından Buşari'nin baskısı faul yaptı rakibine ama karşılaşmanın hakemi avantaja bıraktı. Orta yuvarlağa kat ederken yerde kaldı Arma. Oyun devam etti. Top temsilcimiz Trabzonspor'da. Samet'ten Muhammed Salah düşüncesi. Sağ kanattan hareketlenmişti ceza alanına doğru. Oraya gönderdi Samet ama hızlı bir pas Salah'ın yakalaması mümkün değil ya da herhangi bir oyuncunun yakalaması mümkün değil. Çok hızlı bir pas attı. Şimdi kale vuruşunu kullanacak Cradle'la Kups Kupio. İsmail Barbara karşılaşmanın hakemi Bobni Armah'ın yanındaydı. Henüz kale vuruşunu kullanmadı. Şimdi kullandı. Cradle paslaşarak kullandı. Ardından top tekrar ona geldikten sonra Trabzonspor yarı alanına göndermek istedi. Orta çizgide Cenk karşıladı topu. Taca gitti. Lutumba. Cenk'in savunmasında zor anlar yaşadı. Şimdi taş çizgisine paralel bir pas sağ kanatta Kupio'da. Orada Batista Mendy kazandı topu. Sol iç koridorda Buşari'ye bıraktı. Buşari kaptırdı topu. Nuhu. Pasanen. Tekrar Nuhu. Pasanen. Tek toplarla yarı alanımıza kadar geldi. Kups Kupio sağ kanatta. Cenk çok iyi kapattı rakibinin önünü. Ardından Samet verdi pasını ve faul kararı lehimize. Trabzonspor serbest vuruşu kullanacak. Bu kararı beğenmedi Kups Kupio taraftarları ama çok net bir faul. Sol çizgide Trabzonspor yarı alan ortalarında Parzişek dirseğini kullanarak arkadan Cenk'in sırtına vurdu. Bunu çok iyi yakaladı karşılaşmanın hakemi İsmail Barbara.

19. dakikadayız. Temsilcimiz Trabzonspor'un Kupskupyo karşısında 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Orta yuvarlağın sağında Ozan. Pası geçmedi Mendy'ye. Ardından koşusu Ozan'ın, baskı yaptı rakibe. Top sekti, kaleciye kadar gitti Cradle. Cradle yaptı degajı. Bir kaleciden diğerine giden top oldu bu. Onana topun sahibi. Orta yuvarlağın solunda Bouchard'ı, orta yuvarlaktaki Ozan'a gönderdi. Ozan'dan sağ kanada pas. Muhammed Salah. Kaptan çıktı bu mücadeleye. Salah ceza alanına gönderdi. Seken topu karşılıyor savunma. Löt Yönen'le karşı tribünler önünden ceza alanı yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği noktanın tam karşısından taç atışını kullandık. Muhammed Salah yine ceza alanında top bekleyen Franculino'yu düşündü ama savunma ayak koydu, top dışarı gitti. Tüm hatlarımızda şu anda rakip alandayız. 21. dakikada Cenk'ten pas Bouchard'ye. Aral tekrar Bouchard'ı. Ozan'la oynadı. Ozan Mendy'ye döndü. Mendy sol kanada gönderdi. Orada Melih. Melih Aral paslaşması. Orta yuvarlağın rakip alana bakan diliminde Samet. Orta yuvarlağın sağında Pina. Samet kendisini geriye çıkardı. Tam çizgi üzerinde, orta çizgi üzerinde pası aldı ve stoperdeki partneri Cenk'le oynadı. Orta yuvarlakta yine Samet. Yerden pas. Franculino pas hatası yaptı. Bouchard'a geçmedi top. Ardından Cradle. Cradle gönderdi. Baskı var. Mendy'den karar faul. Bouchard'ı yerde kaldı. Evet, ona yapılan hareket faul. Kart gerektiren bir faul de olabilir bu. Julius Eskesen faul yapıyor. Ve sarı kart da gördü. 22. dakikada Eskesen. Az sayıdaki Trabzonspor taraftarı mücadeleyi coşkuyla izliyor. Bildiğiniz üzere İskandinav ülkeleri soğuk hava iklimleriyle bilinir. Burada çılgınlığını gösteriyor Trabzonspor taraftarı. Tişörtlerini çıkardılar ve o şekilde takımlarını destekliyorlar. Muhammed Salah yaptı ortayı, kalecinin üzerine Johannes Cradle. Cradle eliyle topu sol kanada gönderdi. Arma top çıkmadan yakaladı, kendi yarı alanına topu sürdü. Orta yuvarlağın solundaki Pennanen. Pennanen gönderdi sağ kanada. Orada kontrol. Ardından pas. Topu kazandık, tekrar kaybettik. Kuyasalo. Arma. Orta çizgi üzerinde sol kanatta Arma. Geriye döndü. Löt Yönen. O da en geriye, kalecisi Cradle'a. Cradle uzun mesafeli bir pas. Savunmada Samet vurdu kafayı. Mendy. Topun indiği yerde Mendy. Verdi pasını Melih'e. Melih kaba sakal. Sol bekte şu an. Forma giyiyor. Ozan orta alanda. Pina da sağ bekte. Bunu düzeltmiş olalım. Eskesen. Onun pası Parzişek. Topu kurtardı, kendisini kurtaramadı. Ve kart çıkıyor Samet'e. Samet dokunmadığını söylüyor karşılaşmanın hakemi Barbara'ya.

pozisyonun tekrarı ekrana geldiğinde gerçekten de dokunmadığını gördük. Hatalı bir karar. Samet boşu boşuna kart görmüş oldu. Karşılaşmanın 24. dakikasında. Tabii savunma oyuncularının kart görmesi daha tehlikeli bir durum olarak karşımıza çıkabiliyor. Özellikle stoperlerin. 25. dakika, orta geldi. Kafa vuruşu, top dışarı gitti. Piotr Parzicek ceza alanı ön çizgisinin bir adım önünden kafayı vurdu. Top üstten avuta gitti. Şimdi Onana degajı kale vuruşunu kullandıktan sonra Trabzonspor oyuncular alamadılar topu. Kaleciye kadar gitti, ardından baskımı sonuç getiriyor. Taç atışını kullanacağız sol kanattan. Melih. Cenk. Samet. Pina ile oynadı. Top bizdeyken üçlü bir savunma görüntüsü veriyor Trabzonspor. Melih'ten Samet'e. Samet çizgi oynadı. Pina. Pina'nın yanında orta yuvarlağın sağında Mendy vardı, onunla oynamadı Samet. Sol kanada güzel bir pas. Aral'dan kontrol. Aral Şimşir. Aral iyi sakladı topu. Fukko'dan iyi kaçırdı. Verdi pasını Bouchard'a. Bouchard ortaya döndü. Muhammed Salah'tan tek top sekti. Bouchard karşı karşıya. Bouchard'in vuruşu kaleyi bulmuyor. Ama öncesinde de onun yaptığı hareketin faul olduğunu işaret ediyor İsmail Barbara. Ceza yayının birkaç adım gerisinden sol ayağıyla ceza alanına soldan sokulan Bouchard'ı düşündü Muhammed Salah. Rakibine faul yaptı Bouchard'ı ve şimdi serbest vuruşu kullanacak Nuhu'yla Kukyo. Orta alanda baskımız var. Bouchard'ı yerde kaldı, karar faul. Topu kazandıktan sonra Parzicek ona faul yapıyor. Kaleye uzak bir mesafe. Kaleye atılacak bir şut açıkçası sürpriz olur ama rahatlıkla orta yapılabilecek bir mesafe. Bakalım nasıl bir tercihte bulunacak temsilcimiz Trabzonspor'un oyuncuları. Sevgili dinleyenler, karşılaşmada 28. dakika oynanıyor. Kaleyi tam cepheden gören bir duran top. Mesafe. Muhammed Salah yaptı ortayı. Ceza alanına, kale sahasına tehlikeli çevirdi Samet. Kalecinin üzerine gitti. Biraz daha geriye doğru çevirse belki de golü bulacaktık. Çünkü orada epey bir kalabalık vardı. Ters vuruş bile gelebilirdi. Ama Samet kaleye doğru gönderince Cradle topun sahibi oldu. Kups Kupyo sezona Şampiyonlar Ligi umuduyla başladı. Deplasmanda Vardar'ı 2-0 mağlup ettiler. Evlerinde 2-0 kaybettiler. Maç uzatmaya gitti. Uzatma sonunda 3-2 yenilmelerine rağmen İkinci eleme turuna geçmeyi başardılar. Orada Sabah karşılarındaydı. 1-0 ve 2-0'lık sonuçlarla kaybettiler. Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda Univ Craiova ile karşılaştılar. Rumen ekibine de elendiler ve son olarak Konferans Ligi playoff turunda
Shamrock Rovers'la deplasmanda 1-1 berabere kalıp kendi sahalarında 1-0 kazanınca konferans liginde grup aşamasına kalmayı başardılar. Dakika 29, sol kanattan köşe vuruşunu kullandı Kupio. Tek yumruk Onana'dan. Top uzaklaştı, rakip alana gitti. Pasanen yakaladı topu. Sol kanattan sağ kanada doğru yükseltti. Etkisiz bir kafa vuruşu, top Melih'in önünde kaldı. Melih'ten pas Ozan Tufan. Ozan tekrar Melih'le oynadı. Melih yanındaki Aral'a bıraktı. Sol kanatta Aral kendi yarı alanımıza doğru topu sürdü. Melih son anda rakip araya girecekken ayağını uzattı ve topu Cenk'e bıraktı. Cenk'ten Onana'ya. Andre Onana. Ceza sahasının dışında şu an Onana. Ceza yayınında 5-6 metre ilerisine kadar topu sürdükten sonra Cenk'e bıraktı. Cenk'ten Samet'e. Samet verdi pasını. Bouchari tekrar Samet'e döndü. Orta yuvarlağın bir adım gerisindeydi Samet. Orta yuvarlağın solundaki Cenk'le oynadı. Ozan kendisine gelen topu tekrar Samet'e gönderdi. Samet de Onana'ya. Ceza yayında Onana. Bastı topun üzerine, bekliyor Onana. Baskı geldi Parzişek'ten. Onana gönderdi ileriye, kafayla karşılıyor Nuhu. Topun sektiği yerde Cenk ayağından kaçırdı ama yakaladı topu. Bu sefer de pası kısa kaldı. Melih topu hareketlenmişti, yerde kaldı. Suratına bir darbe almış olabilir. Şimdi Franculino, Aral'a geçmedi pası. Ardından kalemizde tehlike. Son anda Samet ayak koyuyor. Top taça gidiyor. Taç atışını kullanacak. Sağ kanattan köşe gönderinin birkaç adım gerisinden Kups Kupio. Jocelyn Luyeye Lutumba. Melih'e bir müdahalesi oldu ama hakemin gözünden kaçtı bu. ...31. dakikadayız. Temsilcimiz Trabzonspor, Finlandiya deplasmanında 1-0 önde. Taç atışını kullandı Finlandiya ekibi. Sekti top, Pina vurdu. Ardından Franculino, şimdi Aral aldı topu. Aral Şimşir orta yuvarlaktaki Franculino'nun önüne bıraktı. O da sağ kanada gönderdi Muhammed Salah. Muhammed Salah önü kalabalık, verdi pasını Pina'ya. Ceza alanında 3 oyuncumuz var. Pina son çizgide. Bastı frene, döndü geriye. Muhammed Salah rakibini aldı karşısına, ortaya oynadı Ozan. Ozan önü boştu ama hiç karşı tribünler önüne doğru bakıyordu. Soluna bakmayınca, yani kaleye doğru dönmeyince o boşluğu fark edemedi ve pas hatası geldi. Ardından da tekrar kazandık topu ve şimdi de faul kazanıyoruz. Aral Şimşir yerde kaldı. Ceza yayının sol çaprazından, ceza alanı ön çizgisinin yaklaşık 10 metre gerisinden serbest vuruş kullanacağız. Topun başında Ozan Tufan ve Muhammed Salah var. Ozan sağ ayağını, Salah sol ayağını etkili kullanıyor. Ozan Tufan'ın milli formayla Almanya'ya attığı golü hatırlayacak olursanız 3-3'lük maçta, tam o mesafede şu an bir duran top. Bakalım Ozan mı vuracak? Evet, Ozan geldi. Ozan vurdu, dışarı gitti top. Yakın köşeye düşündü. Sekerek top direğin yanından dışarı gitti. Kale vuruşunu kullanacak Kups Kupio. ...33. dakika, baskımız var. Melih ayak koydu. Pasanen kaybetmedi topu. Şimdi onun pası. Samet girdi araya. Orta yuvarlığa kadar taşıdı topu. Bıraktı Ozan Tufan'a. Ozan'dan pas Muhammed Salah. Salah rakibini çalım. Ardından sakladı topu. Mendy'ye bıraktı. Pina, o da çıktı ileriye. Sağ iç koridorda Muhammed Salah. Orta yuvarlağın sağından sol kanada gönderdi. Aral'dan iyi kontrol. Aral aldı rakibini karşısına. Kuyasalo karşısında biraz gittikten sonra verdi pasını ve kart çıkıyor. Ve ikinci

0: Sarı kart, kırmızı kart. Bouchard'a yaptığı faul sebebiyle Parzişek ikinci sarı kartı görüyor ve kırmızı kartla oyun dışında kalacak. Dakikalar 34'ü gösterirken yoğun itirazı var Parzişek'in İsmail Barbara'ya. Bouchard'a faul yaptı Parzişek. Karşılaşmanın hakemi VAR'la diyalog halinde ve pozisyonu izlemesine gerek kalmadan kırmızı kartı iptal etti Parzişek. ...35. dakikadayız. İkinci sarı kartlarda da var, artık devreye girebiliyor. Kırmızı kartı çıkartıp iptal işareti yapmıştı hakem İsmail Barbara. Ya da Parzişek'e anlatırken eğer dönerse bu şekilde iptal ederim mi demek istedi. Birazdan anlayacağız değerli dinleyenler. Karşılaşmanın hakemi Barbara, VAR'daki Gianluca Aureliano ve Daniele Paterna ile diyalog halinde. Aureliano ile diyalog halinde, Paterna da onun yardımcısı. Barajı adımladı. Evet, kart iptal. 34. dakikada sarı kartı vardı. Orta geldi. Kafa vuruşu dışarı gitti. Samet. Muhammed Salah'tan etkili bir orta. Yükseldi, kafayı vurdu Samet. Top dışarı gitti. Şu ana kadar maçta 3 sarı kart çıktı. İkisi Kups Kupyo'ya, biri Samet'e, Trabzonspor'a. Taç atışını kullanacak ev sahibi takım. Yarı alanımızdalar. Orta yuvarlağın sağında şimdi Lötyönen. Pennanen aldı topu, sol kanada gönderdi. Orada Pukko. Pukko ortaya yöneldi. Top hala onda. Verdi şimdi pasını. Aldı Parzişek'ten. Ceza alanına sokuldu. Şut yanağlarda. Uyasalo. Onun vuruşunda top dışarı gidiyor. Kale vuruşunu kullanacak temsilcimiz Trabzonspor. ...37. dakikadayız. 38'e girdik hatta. Onana gönderdi ileriye. Mendy ayak koydu ama kazanamadı topu. Pukko. Pasında topla buluşan orta yuvarlağın sağında Trabzonspor yarı alanında Pasanen. Geriye çıkardı Nuhu. Ondan Lötyönen. Kuyasalo. Sol çizgide baskımız var Muhammed Salah'la. Lötyönen tekrar topu Kuyasalo'ya aktarmak isterken Muhammed Salah'a çarptı ve taç atışını kullandı şimdi Kups Kupyo. ...39. dakikaya girdik. Sol kanattan geliyor Kuyasalo ile Kupyo. Pina kazandı topu ondan. Verdi pasını Muhammed Salah. Önünde boş bir alan var. Franculino önünde. O yanındaki Bouchard ile oynadı. Bouchard ceza yayına yaklaştı. Ceza sahasının sol köşesinde Aral var. Aral dışarı vuruyor. Çapraz pozisyonda uzak köşeye bir plase göndermek istedi ama isabetsiz bir şut Aral Şimşir'den. Trabzonspor'un golü 3. dakikada Paul Onuachu'dan geldi ve Onuachu o golü kaydettikten 7 dakika sonra sakatlandı, yerini Fran Culino'ya bıraktı. Ozan topu kazandı ama yaptığı hareketin faul olduğunu işaret ediyor Barbara. Şimdi sol kanattan yükleniyor Kups Kupio. Kale sahası önünde karşıladığı topu Samet. Eskesen. Geriye çıkardı Pennanen. Pennanen. Pasanen'le paslaştı. Arma. Pino onu karşıladı. Pina'nın müdahalesiyle top taca gidiyor karşı tribünler önünden. Bizim yarı alanımızdan taç atışını kullanacak Kups Kupio. Pina yine ayak koydu Armah'ın topuna. Pennanen verdi pasını. Lutumba sağ kanattan Pukko ileri çıktı. Pukko yaptı ortayı, kafa vuruşu dışarı gitti. Çok önemli fırsat. Kale sahasında Piotr Parzişek kafayı vurdu. Çok sert geldi orta. Topu kaleye yönlendirebilse Onana'nın o yakın mesafeden yapabileceği hiçbir şey yok. Neyse ki topu üstten avuta gönderdi Parzişek. ...41. dakikadayız. Kendi yarı alanından uzun bir topla Trabzonspor savunma arkasına gönderdi Lötyönen. Pina hızlı yetişti topa. Mendy'ye verdi pasını. Batista Mendy'den kalecisi Onana'ya. Pina kendisini gösterdi. Sağ bek pozisyonunda aldı topu. Batista Mendy yanına sokulmuştu. O Samet'le oynamayı tercih etti. Samet'ten Onana'ya. Onana topu biraz sürdükten sonra bekliyor. Takım arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Şimdi uzun oynadı. Muhammed Salah'tan kontrol. Sağ kanatta Salah kaptırdı topu. Armah'la geliyor. Kups Kupio. Topu rahat bir şekilde sürdükten sonra pas hatası yaptı ama tekrar top Armah'ta. Armah vurdu Onana. Şimdi Melih. Mendy. Orta yuvarlağın gerisinde Bouchari. Mendy ile oynadı. Mendy atak yönünü sağ kanada çevirdi. Pina. Orta yuvarlağın sağında Bouchari. Onun pasında Ozan hareketlendi. Ozan çalım denemesi başaramıyor. Ayak koydu Kuyasalo. Karşı tribünler önünden. Rakip alanı ortalarından taç atışını kullanacağız. Dakikalar 43'ü gösteriyor karşılaşmada. 1-0'lık üstünlüğümüz devam ediyor. Cenk. İyi yere oynadı Ozan. Mendy. Cenk orta yuvarlaktaki Samet'e. Samet'ten sağ kanada. Pina. Wagner Pina. Bouchari'ye bıraktı. Muhammed Salah'tan aldı topu. Bouchari ayağının dışıyla güzel pas. Cezalarını sağ köşesine sokuldu Salah. Harika pas. Pina çevirdi. Kaleci elinden kaçırdı sağ kanatta. Topu yakaladı Bouchari. Yerden oynadı. Yine tek top Salah'tan. Aral onun şutu. Salah vurdu ve harika gol. Muhammed Salah. 2-0 yapıyoruz skoru Finlandiya'da. Trabzonspor'un dünya yıldızı iş başında Muhammed Salah. O muhteşem sol ayağıyla topu öyle bir yere vurdu ki kaleci Cradle'ın yapabileceği hiçbir şey yok. Sadece izleyebildi. Sağ çaprazdan kalecinin sağına, uzak köşeye, kendi soluna müthiş bir vuruş. Top direğin üstüne çarpıp, üst direğe çarpıp ağlarla buluşuyor. Tam çatal diye tabir ettiğimiz yerin biraz daha ortaya doğru yerinden top ağlarla buluşuyor. Önce Aral vurdu. Seken top Muhammed Salah'ın önüne geldi ve bu da Finlandiya temsilcisinin şanssızlığı. Belki de ceza alanı içerisinde en gelmemesi gereken böylesine bir pozisyon yakaladığında affetmeyen Muhammed Salah farkı ikiye çıkartıyor. Finlandiya deplasmanında ilk yarıda Paul Onuachu ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 öndeyiz. Meli, Samet, orta yuvarlağın sağından ilerledi, verdi pasını Buşari'ye. Buşari'den Muhammed Salah, pina çıktı ileriye, onun önüne gönderdi ama hızlı bir top. Kale vuruşunu kullanacak Kups Kupio. Normal süreyi tamamlamak üzereyiz. Birazdan kayıp zaman işareti gelecek. Kale vuruşunu kullanacak Cradle. İki dakikalık kayıp zaman işareti. İlk yarı en az iki dakika daha devam edecek. Finlandiya'da Tammelan Stadyumunda. Nuhu. Orta yuvarlağın sağında Pasanen. Pasında Pukko, ayak koydu orada Meli, top taca gitti. Orta çizginin birkaç adım Trabzonspor yarı alanından taç atışını kullandılar geriye doğru. Nuhu pasını verdi Cradle, bıraktı Pasanen. Orta yuvarlığa doğru sürdü topu. Pasında Lötyönen. Sol kanatta boşluk var. Kuyasalo topla buluştu. İki kişiyle karşıladı konu. Geriye döndü Pennanen. Pennanen de karşısında kalabalık bir Trabzonspor grubunu gördü. Şu ana kadar alanları çok iyi kapatıyoruz. Şimdi sol kanatta bir boşluk. Cezalının içerisinde Mendy, şut kaleci Onana. Andre Onana sağına gelen topa yattı ve topun sahibi oldu. Batista Mendy topu ayağından açmıştı. Ceza yayının birkaç adım önünde. Topun girişine bir şut geldi Pasanen'den. Onana gol izi vermedi rakibine. İlk yarıda artık son saniyeler diyebiliriz. 45 artı 2. dakikadayız. Şimdi Lutumba. Lutumba ceza alanını çevirdi. Mendy'den sekti top. Son anda Samet, ardından Cenk uzaklaştırıyor. Iskaladı topu Muhammed Salah. Geriye pas. Lötyönen. Onun da gerisine düştü. Yakaladı topu. Kalecisi Cradle'a gönderdi. Pennanen pasını aktardığı anda ilk 45 dakikanın son düdüğü geldi değerli dinleyenler. Temsilcimiz Trabzonspor. Finlandiya deplasmanında Kups Kupio karşısında soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gidiyor. 3. dakikada Paul Onuachu golü kaydetti. 44. dakikada Muhammed Salah ve moralli gireceğiz ikinci yarıya. İlk yarıyı tamamladık. İkinci yarıda tekrar karşınızda olacağız.
1: Reklam. Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
2: Yeah.
1: Tabii ya. Petrol Ofisi Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
3: Reklam.
4: TRT Radyo 1.
3: Reklamlar. Hayır.
5: 22-25 Ekim tarihleri arasında Reno günlerine davetlisiniz.
2: Renault'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renault günlerinde avantajlı fırsatları

0: keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renault yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renault, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve RenaultTürkiye.com'da.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
3: Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. Turbo Marş.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister o.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Turbo marş günü.

0: Reklamlar.
1: Tekrar karşınızdayız sevgili dinleyenler. İkinci yarı başladı. Kupskupyo karşısında Trabzonspor'u ilk yarı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ikinci dakikadayız. 47. dakikadayız. Sağ kanattan Ozan Tufan topu sürdü. Pina'nın önüne bıraktı. Pina çevirdi. Franculino ceza alanı içerisinde iyi kontrol edemedi topu. Sol kanada açıldı top. Melih verdi pasını Mendy'ye. Mendy'den Bouchari, orta yuvarlağın hemen önünde Ozan. Ceza alanı harika pas, tek top, şut. Son anda kaleci, ikinci pozisyon ve gol. Yine golle başlıyoruz. İlk yarıda 3. dakikada bulduk golü. İkinci yarıda da 47. dakikada 3-0 yaptık skoru. Ju Franculino. Ozan'dan Pina'ya muhteşem bir pas. Ceza alanına, ceza yayının hemen yanından sokuldu Pina. Ozan'dan gelen bu harika pası tek topla indirdi Franculino'nun önüne. Franculino vurdu. Kaleci Cradle topu ilk pozisyonda kurtardı ama topun hakimiyetini sağlayamadı. Ardından boş kaleye topu gönderiyor Ju Franculino. Finlandiya'da bordo mavili fırtına esmeye devam ediyor. 3-0'ı bulduk. Golle ilgili de her golden sonra olduğu gibi bir kontrol söz konusu. Rakibi karşısında fazlasıyla rotasyon yapmasına rağmen bu sezon ilk defa şans bulan oyuncusundan tutun da uzun süredir oynamayan oyuncusuna kadar Thomas Reis ilk 11 tercihini farklı isimlerden yaptı ama Trabzonspor son zamanların formda takımı, Galatasaray galibiyeti ardından Samsunspor galibiyeti Thomas Reis'le birlikte ve şimdi de Kupskupyo karşısında Finlandiya'da Konferans Ligi'nin grup aşamasının ilk hafta mücadelesinde bordo mavili temsilcimiz 3-0 önde. Golle ilgili kontrol devam ediyor. Offside olup olmadığı kontrol ediliyor ve evet, ağlara giden top gol değeri kazandı. 3-0 öndeyiz. Johannes

Cradle santreyi yaptıktan sonra kalecisine döndü. Kupi oyuncuları Cradle ileriye gönderdi. Orada Aral pasını aktardı Franculino'ya, kaçırdı ayağından. Nuhu kalecisine döndü. Cradle uzun oynadı. Topun indiği yerde Melih kontrolü sağladı. Pasını verdi Cenk. Orta yuvarlağı yerden oynadı. Sala Mendy ile paslaştıktan sonra aldı topu tekrar. Orta yuvarlağın solundan ilerledi. Verdi pasını sol kanada. Aral ceza alanına sol köşeden sokuldu. Geriye çıkardı. Kısa kaldı top. Araya girdi Fin ekibinin oyuncuları. Şimdi Sala, Mendy. Golden sonra da baskımız sürüyor. Rakip alandayız. Aral sol kanattan geriye çıkardı. Melih'ten Bouchard'ye. Melih pas istasyonu oldu. Samet. Wagner Pina. Samet. Orta yuvarlağın birkaç adım gerisinde Mendy. Sağ kanattan Pina yaptı koşuyu. Mendy onu düşündü. Pina koştu ama kalesini terk etti ve ceza alanı ön çizgisinin hemen gerisinde bekliyordu Cradle. Uzattı ellerini, topun sahibi oldu. Sağ kanada gönderdi. Orada Pukko. Trabzonspor yarı alanına geçtikten sonra bastı frene. Geriye döndü Nuhu. Nuhu'dan pas Pennanen. Lötyönen. Kuyasalo. Orta yuvarlağın solunda Pasanen pasını verdi. Mendy'den kayarak bir müdahale. Sarı kart görüyor Batista Mendy. Tabii böylesine bir mücadelede 3-0'ı da bulmuşken daha dikkatli davranmak gerekiyor. Batista Mendy o pozisyonda, rakip onu geçse bile arkasında birçok Trabzonsporlu oyuncu vardı. Şimdi serbest vuruşu kullandıktan sonra Kups Kupio Arma topu ayağından açtı. Batista Mendy işte hemen ardından bir faul daha yaptı. Ve hakem kart göstermeyecek ama gösterse de çok fazla itiraz edilmeyecek bir pozisyondu. Thomas Reis bu durumdan mutlaka rahatsızdır. Batista Mendy'nin dikkat etmesi gerekiyor. Bu sezon ilk resmi maçı, fena da bir performans ortaya koymadı. Onun gibi bir orta sahaya ihtiyacı var Trabzonspor'un. Sezon uzun, 3 kulvarda yarışacak olan Bordo Mavili ekip Mendy gibi değerli bir oyuncuya her zaman ihtiyaç duyacaktır. Daha dikkatli olması gerekiyor Batista Mendy'nin. Şimdi pas Cuyasalo kale sahasına doğru gönderdi. Orada Cenk ayak koyuyor. Top dışarı gitti. 52. dakikayı tamamladık. 47. dakikada Ju Franculino farkı 3'e çıkardı. İlk yarının 3. ikinci yarının 2. dakikasında golleri bulduk. Bir de 44. dakikada Salah'tan gelen harika gol. 3-0'lık üstünlüğümüz sürüyor mücadelede. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Kups Kupio. Ceza alanı kalabalık. Arka direğe geldi orta. Son anda müdahale. Franculino'dan o müdahaleyi yapmasa gelişine vurmak için bekliyordu Pazişek. Bu kez sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak Kups Kupio. Yine kale sahasına birlikte oyuncuların çoğu, penaltı noktasında Salah var. Şimdi kale sahasının uzak noktasına geldi orta. Mendy yerinde bir müdahale. Top çıkmadan yetişmek için iyi bir çaba sarf etti ama yeterli olmadı. Bir kez daha köşe vuruşu kullanacak Kups Kupio. Önce soldan kullandılar, sonra sağdan, şimdi tekrar peş peşe soldan kullanacaklar. Ardı ardına 3 köşe vuruşu Kups Kupio'da. Ve bu aynı zamanda maçtaki ilk köşe vuruşlarıydı. Şimdi tehlikeli bir orta, ağlarla buluşuyor top. Doğrudan ağlara gitti. Köşe vuruşundan Kups Kupio golü buluyor. Pennanen kaleye gönderdi. Andre Onana böylesine bir topu beklemiyordu. Yine de olaya

pozitif tarafından bakalım. 2-0'dan eğer skor 2-1'e gelseydi havaya girebilirdi Finlandiya ekibi. En azından 3. golü bulduktan sonra kalemizde golü gördük. Onana kale sahasındaki rakibiyle uğraşırken topun aldığı falsonun farkına varamadı. Topunda müthiş bir falso aldığını söyleyelim. Dıştan içe doğru çok ani bir şekilde döndü ve kale sahasındaki rakip oyuncularla uğraşırken Andre Onana topun bir anda kaleye yöneldiğini gördü. Sağ elini uzattı ama maalesef topu çelmeyi başaramadı. Pennanen köşe vuruşundan attığı golle farkı ikiye düşürdü temsilcimiz karşısında. İki oyuncu değişikliği, hatta üçüncüsü de gelebilir. Fabinho oyuna giriyor. Tim Yabol, Folcarelli oyuna giren bir başka isim. Diğer oyuncu da Noah Saviolo oldu. Golün ardından 3 oyuncu birden değiştirdi Thomas Reis. Salah, Mendy ve Ozan çıktı oyundan. Saviolo, Fabinho ve Folcarelli oyundalar. 3 oyuncu birden değiştirdi Thomas Reis. Şimdi sol kanattan yükleniyor Eskesen'le Finlandiya ekibi. Cenk kazandı topu Armah'tan, verdi pasını Bouchard'a. Bouchard'ın önünde Aral var. Aral sağ kanada gönderdi ama Saviolo'nun arkasında kaldı top. Taç Kupskupyo'nun. Rakip alanda baskımız var. Pas yapıyor. Kupskupyo kazandık topu. Fabinho orta yuvarlağın hemen önüne gönderdi. Rakip alandayız. Bouchard'ı sol kanattan destek var. Melih'ten bıraktı onun önüne. Melih Bouchard'ı yaradı, buldu. Bouchard Fabinho ile oynadı. Fabinho'dan tekrar Bouchard'a, cezalığını sol köşesine yakın Bouchard, cezalığını ön çizgisine yakın ve ceza sahası içerisindeki Aral Şimşir'e gönderdi ama sırtı kaleye dönük Aral Şimşir kontrolü kaybetti. Top Kupskupyo'da. ...57. dakika... Bordo mavili temsilcimiz 3-1 önde. Sağ kanattan sol kanada bir pas, Pina araya girdi, kafayı vurdu ve ardından rakibi Arma gelmeden bir müdahaleyle daha topu taca gönderdi. Yerinde iki müdahale, top Pina'yı geçse kalemizde tehlikeyi yaşayabilirdik. Şimdi cezalının sol köşesinden yapılan orta, elle oynama beklentisi var ve maalesef penaltı kararı. Bir anda golü bulduktan sonra bir de bu penaltı kararı. Kupskupyo temsilcimiz karşısında umutlanıyor. Samet Eskesen mücadelesinde. Eskesen ceza alanında sağ ayağıyla soluna doğru alırken eliyle bir müdahalesi oldu Samet'in topa. Penaltıya sebebiyet verdi Samet. Penaltı vuruşunu Kupskupyo kullanacak. 58. dakikayı tamamladık sevgili dinleyenler. Farkı 1'e indirme şansı ev sahibi takım için. Topun başında Piotr Parzişek. İşaret geldi, Parzişek. Parzişek vurdu onu ana. İkinci pozisyon dışarı vurdu. İkinci pozisyonda dışarı vurdu Parzişek. Burada yiyeceğimiz bir gol. 3 puanı, 1 puanı bile belki de zora sokabilirdi. Onu ana. Kornerden golü kalesinde gördü belki ama penaltı vuruşunda sağına uzandı, izin vermedi rakibine. Top Parzicek'in önüne sekti.

Orada çok daha müsait bir durumda Pazişek. Bu kez de şansımız yanımızda, dışarı vurdu. Belki de maçın kader anı. Taç atışını kullandık Pina'yla. Folcarelli, Fabinho. Bir an önce toparlanmamız lazım. Dediğim anda Melih'ten pas hatası, topu taça gönderdi. Taç atışını kullanacak Kups Kupio. ...60. dakikadayız. Cradle. Cuiasalo'ya gönderdi. Sol çizgide Cuiasalo, Saviolo onu savunuyor. Eskesen'e döndü. Eskesen kendi yarı alanında orta yuvarlağın solunda pas hatası yaptı. Bir başka deyişle Fabinho girdi araya, bıraktı Bouchard'ye. Bouchard'dan pas Aral. Aral ceza alanına sokuldu. Yaptı ortayı. Orada savunmadan kafa vuruşu kornere gitti ki bıraksaydı topu aslında avuta gidecekti. Arkasında zannetti Franculino'yu. Franculino oraya bir koşu gösterdiği için sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. Notlarıma bakıyorum, ilk kez köşe vuruşu kullanacak Trabzonspor. Rakip Kups Kupio 4 korner kullandı. 61 dakika itibariyle sağ kanattan köşe vuruşunu kullandık şimdi. Ön direğe doğru bir köşe vuruşu daha. Yine aynı kanattan kullanacağız. Pasanen topu göğsüyle dışarı gönderdi. ...61. dakika... orta geldi... kafa vuruşu Franculino'dan... Samet indirdi, ceza alanında karambol... Samet'in... şut isteği, ardından... savunmaya çarptı top, Aral... penaltı bekliyor bu sefer... temsilcimiz Trabzonspor, Folcarelli... gönderdi sağ kanada... orada Saviolo yerden çevirdi... top dışarı gitti... Cenk... Aral'ın cezalının sol köşesinden bir şutu vardı ve elle oynama beklentisi vardı yine aynı şekilde. Trabzonspor tribünlerinde meşaleler yanmaya başladı. Sahaya da atılan maddeler var. Umarız bu görüntüler sebebiyle başımız yanmaz. Önde olduğumuz bir karşılaşma. Böylesine bir şeye gerek var mıydı? Tabii tartışılır. Önde olmasak da tabii ki tasvip edilen bir davranış değil bu. Oyun durdu. Rice Folcarelli'yi yanına çağırdı, bir şeyler söyledi. Hakem Barbara bekliyor şu anda. 3 oyuncu birden değiştirecek. Ev sahibi takım. Konfetiler de atıldı sahaya. Avrupa arenasında bu tip hareketlerin bir geri dönüşü oluyor. Takımlarını çok iyi desteklediler şu ana kadar ama bu hamlesi, bu hareketi Trabzonspor taraftarının umarız bordo maviyle takıma ciddi cezalar olarak yansımaz. Pennanen, Lutumba ve Arma oyundan çıktı. Golün sahibi Pennanen, Jiri, Engvall ve Ayki oyuna dahil oldu. ...64. dakika oynanıyor maçta... ...3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor... ...kale vuruşunu kullanacak... ...Kups Kupio...

Sahanın temizlenmesi sürüyor, devam ediyor. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, 64. dakikayı da geçtik, 65. dakikaya girdik. Oyunun durduğu anlar maçın sonuna eklenecek. Üç oyuncu birden değiştirdi rakip. Lutumba, Arma ve Pennanen oyundan çıktılar. Tommy, Giri, Ayman, Ayki ve Gustav Engvall oyuna dahil oldular. İlk golü kalemizde gördükten sonra, skor 3-1'e geldikten sonra Thomas Reis da Mendy, Salah ve Ozan Tufan'ı oyundan almıştı. Saviolo, Fabinho ve Folcarelli oyuna giren isimlerdi. Sahada yanan maddeler hala var. Thomas Reis da yaşananlardan memnun değil. Dördüncü hakemle bir şeyler konuşuyor. Daha sağduyulu olmak lazım, daha kontrollü olmak lazım. Deplasmanda 3-1 öndeyiz. Moralimizi bozacak bir durum da yok. Trabzonspor taraftarının daha dikkatli olması lazım. Sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle kulüp ceza alabilir ve önümüzdeki maçlarda Trabzonspor bu yanlış davranıştan etkilenebilir. Oyun kaldığı yerden devam ediyor. 67. dakikadayız. Kale vuruşunu kullandı Kups Kupio. Eskesen. Derin top düşüncesi. Cenk ayak koydu. Sol kanatta şimdi topu alan Kuyasalo. Pasında Ayki'ye top geçmiyor. Giri, Nuhu. Şimdi sağ kanattan ileriye çıktı temsilcimiz Saviolo. Peş peşe çalımlar. Sol kanada gönderdi. Orada Bouchari. Yerden geriye doğru çıkardı Fabinho. Aral. Cezalının sol köşesinin birkaç adım gerisinde Bouchari. Orada ayak koydu topa. Ayki ve Kups Kupio şimdi hücum arayışında. Sol kanada bir pas. Kuyasalo kontrol etti topu. İçe doğru kat etti. Üç kişi arasından çıktı. Yerde kaldı. Faul bekliyor. Oyun sürüyor. Bir şut geldi. Onana üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

Şimdi kaybettik topu, ceza alanı, şut Onana. Muhteşem bir kurtarış daha Onana'dan. Şutun sahibi Polonyalı forvet Pazişek. Ceza yayının hemen önünde, ceza sahası içerisinde sol ayağıyla Onana'nın soluna gönderdi. Çok iyi uzandı Onana. Top kornere gitti, köşe vuruşunu kullanacak Kups Kupio. Bu skoru en azından korumaya devam edelim. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak ev sahibi takım. Orta geldi kale sahasına, tehlikeli nokta. Son anda yine Onana. Kafa vuruşunda Onana çeldi topu kornere. Müthiş bir performans. Penaltıyı çıkardı. Çok önemli kurtarışları var. Köşe vuruşundan golü yedi ama orada da kale önünde rahatsız eden isimler vardı Onana'yı. Topun aldığı falsoyu bir anda kestiremedi olabilir. Çok önemli kurtarışlarıyla da eğer bu bir hataysa onu da telafi etmiş oldu fazlasıyla Andre Onana. Şimdi top bizde. Serbest vuruşu kullanacağız. Dakika 70. Kups Kupio 1. Trabzonspor 3. Bu mücadelenin hemen ardından UEFA Avrupa Ligi'ne uzanacağız. Orada temsilcimiz Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında ve yine bendeniz Fırat Irmak mikrofonda olacağım. O karşılaşmayı da yine heyecanını, o karşılaşmanın heyecanını hep birlikte yaşayacağız TRT Radyo 1'de. Samet döndü Onana'ya. Onana'dan pas. Melih topu uzaklaştırdı. Uzaklaştırdığı yerde Folcarelli indirdi topu. Frank Culinho ile paslaştı. Ardından sol kanada gönderdi. Aral cezalarına sokuldu. Şut şansı. Aral vurdu, son anda kurtardı. Kaleci Cradle. Kornere çeldi topu. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacağız. Etkili geldi Karal'la. Ceza alanına girer gibi yaptı. Ceza alanı ön çizgisiyle sol çizgisinin birleştiği noktanın birkaç adım ceza yayına doğru olan kısmından şimdi şutu çekti. Şimdi karşı karşıya Aral vurdu, son anda müdahale. Çok önemli fırsat. Biraz önceki fırsattan daha önemli bir fırsat yakaladı Aral. Ceza alanında birden topla buluştu. Şut atar gibi yapıp topu soluna çekti. Yakın mesafeden vuruşu savunmaya çarpıp oyun alanını terk ediyor. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Trabzonspor. Aral köşe vuruşu hazırlığında. Dakika 72. Aral Şimşir elini havaya kaldırdı. Baktı ceza alanına. Yaptı ortayı. Savunma kafayla karşılıyor. Topun indiği yerde Melih verdi pasını Aral'a. Ceza alanı hala kalabalık. Aral çalım denedi, olmadı. Ama topu da kaybetmedi. Aral şimdi top kaybı yaşıyor. Kups Kupio oyuncuları topu kazandılar. Hemen geriye dönüyoruz. Pas Pasanen'den. Fabinho gitti, kazandı topu. Bıraktı Bouchard'ı. Önünde boş alan var. Bouchard'ı. Bouchard'ı. Top sağ ayağında. Bouchard'ı vurdu. Savunmadan sekti top. Tekrar kazandık. Saviolo. Fabinho. Pina. Sağ kanatta Pina. Geriye döndü Samet. Orta yuvarlağın sağında. Orta yuvarlağın solundaki Cenk'e gönderdi. Cenk rakip alana geçmeden verdi pasını Melih'e. Melih tekrar Cenk'e döndü. Orta yuvarlakta Samet bekliyor. Cenk daha sağ taraftaki Pina ile oynadı. Pina kontrol. Bouchard'ı bıraktı. Ardından Saviolo çizgide. Ortaya doğru yöneldi Saviolo. Top hala onda. Kuyasalo peşini bırakmadı. Verdi pasını Samet'e. Samet ara pas düşüncesi geçmiyor. Ardından gitti, kazandı topu Samet. Geçti rakibini. Samet şimdi pas. İyi yere Saviolo. Ceza alanına sokuldu. Uzak noktaya doğru yaptı ortayı. Orada Aral var. Ceza sahası dışına gitti top. Aral. Aral şimdi yaptı ortayı. O da uzak noktaya. Bu kez ceza alanının sağ tarafına doğru. Top avuta gidecekken orada ayak koydu Samet ama top zaten çıkmıştı hakemin işaretine göre. Kale vuruşunu kullanacak Cradle. P
Pina baskı yaptı rakibine ve top taca gitti.

bir oyuncu değişikliği daha olacak. Kups Kupio'da günün şanssız ismi, neyse ki öyle, penaltıyı kaçırdı. Dönen topta penaltıdan daha net bir pozisyon yakalamasına rağmen onu da üstten avuta göndermişti Parzişek. O oyundan çıkıyor. Onun yerine Jamie Moreno oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'da da bir değişiklik var. Aral Şimşir oyundan çıkarken onun yerine sevgili dinleyiciler Ernest Muçi oyuna giriyor. ...75. dakika... ...Saviolo... ...hızlı bir pas geldi... ...topu oyun alanı içerisinde... ...tutmayı başaramadı... ...şimdi... ...Cuiasalo... Samet, hata yaptı Samet. Diziyle topu indirdiği yerde rakip var. Neyse ki Fabinho gitti, rakibinin pozisyonunu bozdu. Yiri verdi pasını, şut şansı, vuruş. Kaleci Onana. Müthiş bir güven veriyor kalede Andre Onana. Onana gönderdi ileriye. Kafayla karşılıyor. Kupyolu oyuncular, bir şut, dışarı gitti top. Moreno. Ceza yayının sağından, biraz geriden. Sağ ayağıyla sert vurdu. Üstten avuta gitti top. Moreno'nun şutunda. ...77. dakikaya girdik... ...Bordo Mavili temsilcimizin... ...3-1'lik üstünlüğü devam ediyor... ...Fabinho'dan pas... ...Folcarelli... ...şık döndü... ...Folcarelli orta yuvarlığa kadar taşıdı topu... ...yine eksen etrafında döndü... ...sağ kanada gönderdi bu kez... ...Saviolo'nun pası Pina'ya geçmiyor... ...Folcarelli baskı yaptı... ...bu baskıyı faulle yapınca... ...serbest vuruş... ...Kups Kupyo'nun... ...77. dakikadayız... ...3. dakikada... ...Onuarçu kaydetti golü... ...10. dakikada sakatlandı... ...yerini Franculino'ya bıraktı... ...44'te Muhammed Salah... ...47'de Franculino... ...54'te Pennanen... ...3-1'e getirdi skoru... ...59'da penaltı kaçırdı... ...Pazişek... ...ve 78. dakikada... ...Trabzonspor'un... 3-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Cenk. Orta yuvarlağın solunda kendisini gösterdi. Muçi pasını verdi Melih'e. Melih'ten Cenk. Kalecisi Onana'ya döndü. Şimdi sağ kanattan yükleniyor Saviolo. Bastı topun üzerine. Ceza alanı yan çizgisi sağ kanat. Şimdi son çizgiye indi. Orta girişimi kayarak müdahale. Cuiasalo'dan köşe vuruşu kazandık. Yedi köşe vuruşu kullandı Kups Kupyo, 4 köşe vuruşu kullandı temsilcimiz Trabzonspor. Orta geldi, kaleci çıktı aldı topu.

80. dakikadayız. Fabinho orta yuvarlağın solundan Melih'e gönderdi sol çizgiye. Melih oyunu rahatlattı, Samet'e döndü. Samet önündeki boş alanı kullandı, indi topun dibine. Gönderdiği yerde Franculino'nun müthiş bir çabası var. Top çıkmadan yetişti Franculino. Şimdi verdi pasını Saviolo. Geriye çıkardı Pina. Pas Cenk'ten orta yuvarlağın solunda Bouchari. Cenk Onana'ya döndü. Pina sağ kanatta elini kaldırdı, top istiyor. Onana oraya oynayacaktı. Kuyasalo orayı kapattı, ardından Samet de oynadı. Samet yerden gönderdi Saviolo. Baskı var Kupskupio takımından. Son müdahale onlardan gördüm ama evet, taş bizim. Hakem önce Kupskupio'ya verdi taç atışını, ardından temsilcimize

81. dakikadayız. İki takım da bütün oyuncu değişikliği haklarını kullandı. 3-1'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Engvall'dan pas. Eskesen sol kanattan çevirdi topu. Fabinho rakibin şutunda ayak koydu. Şutu engelledi. Şimdi araya girdi Bouchard'ı. Pasında Fabinho. Hızlı atağa kalkmak istiyoruz. Fabinho savunma arkasına gönderdi. Hızlı top. Franculino hareketlendi ama kalesini terk etti. Cradle ve tehlike büyümeden topu tekrar takımına kazandırdı. Bu arada Kuyasalo hata yaptı. Samet kazandı topu. Fabinho. Onun pası Bouchard'a geçmiyor. Araya girdi Ayki. Ayki ceza alanına sokuldu. Onana uzaklaştırdı topu. Andre Onana, Ernest Muçi kaptırdı topu. Rakip alana gönderdiğimiz toplar aynı hızda bizim yarı alanımıza geliyor. Neyse ki yine kazandık. Folcarelli biraz daha ayağa oynayıp rakibi yorarak iyice gardını düşürmemiz gerekiyor. Kups Kupyo'nun. Pina. Folcarelli. Orta yuvarlağın sağında Samet. Orta yuvarlağın solundaki Cenk'e. Cenk Samet yanına sokulunca tekrar stoperdeki partneriyle oynadı. Samet destek bekledi. O destek Bouchard'dan geldi. Bouchard yine Samet'le oynuyor. Samet çalımladı rakibini. Sol kanada gönderdi. Zaman zaman hata yapıyor Samet Akaydın. Bu karşılaşmada da bir penaltıya sebebiyet verdi ama özgüveni her zaman yüksek. Her zaman yaptığı hatalardan etkilenmeyerek oyuna devam etmeye çalışan bir isim. Şimdi Kuyasalo, Lötyönen, Nuhu. Kasim Nuhu, Turay, Sayko Turay, Kuyasalo, çizgi oynadı Eskesen, Julius Eskesen, Berkaç'ta başarı var Eskesen, cezalarını sağ köşesine doğru gönderdi. Orada baskımız var, Pukko'ya orta şansı tanımadık, köşe vuruşu kazandı Kups Kupyo. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanacak Kups Kupyo. Dakika 84.

Ceza alanında 7 kupskupi oyuncusu var. Kaleci Cradle da geldi. Buranın dönüşünde golü bulabiliriz. Cradle kalesinde değil. Bir orta daha Onana. Onana aldı şimdi topu, baktı ileriye. Degajı yaptı ama o degajın gitmesine izin vermiyor. Nuhu. Tehlikeli bir atak başlangıcı da olabilirdi. Bu sebeple Nuhu'ya sarı kart çıkardı Barbara. ...85. dakikadayız. Kasim Nuhu Onana'nın degajını engelledi. Sarı kart gördü. Şimdi Onana uzun gönderdi rakip alana. Karşılayan yine Nuhu. Topun açıldığı yerde Pina topa yakın. Rakibinden çok iyi kurtardı topu. Pina ona faul yapıyor Moreno. ...86. dakikaya girdik sevgili dinleyenler. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde üzücü sonuçlar aldı hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Bu hafta Avrupa'daki galibiyetimiz Trabzonspor'dan gelmek üzere. Konferans Ligi'nde Kupskupio deplasmanında 3-1 öndeyiz. Ardından Beşiktaş mücadelesi yine Radyo 1'de olacak. Bu karşılaşmayı da kazanmayı umuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde istediğimiz sonuçları alamasak da hem Konferans Ligi'nde hem de Avrupa Ligi'nde peş peşe galibiyetlerle moralleneceğiz. Beşiktaş'ta Hoffenheim'ı yenerse ve bu mücadelede tabii Trabzonspor'un galibiyetiyle noktalanırsa daha futbol için uzun bir süre var. 86. dakikayı tamamlamak üzereyiz. Fabinho'ya yapılan hareket faul. Tommy Yeri faul yaptı. Tecrübeli ismi Trabzonspor'un Fabinho'ya. Samet'ten pas Pina'ya. Pina Saviolo'ya gönderdi. Saviolo bileklerine çok hakim. İki kişi sıkıştırmasına rağmen kaybetmedi topu. Biraz bekledikten sonra Samet'le oynadı. Samet'ten Cenk'e, Cenk'ten Melih'e. Araya girdi Kupskupi oyuncuları. Fabinho'ya koydu. Kayarak müdahale Melih'ten. Sol bekte fena bir iş çıkarmadı Melih. Şimdi Folcara ile orta yuvarlakta. Rakip alana geçti, gönderdi sağ kanada. Topla buluştu Savinho. Sevdiği toplar ceza alanına sokuldu. Verdi pasını Pina'ya. Pina çevirdi. Şut şansı, vuruş dışarı gitti. Folcarelli'den seken topu dönerek tamamlamak istedi. Ama vuruşu kalenin çok uzağından dışarı gidiyor. Franculino İkinci golünü kaydetmek adına iyi bir fırsat yakalamıştı ama isabetsiz bir şut geldi ondan. 88. dakikaya girdi Ernest Mucci. Franculino bekledi. Franculino sağına çekti. Verdi pasını. Saviolo soluna çekti, o da ceza alanı içerisindeydi. Topu açtı ayağından ama ardından pas hatası. Kupskupio'dan Fabinho, Franculino, Ernest Mucci. Mucci şimdi bıraktı Bouchard'ı. Fabinho bir çalım denemesi Fabinho'dan, verdi pasını Bouchard'ı'ya. Bir offside beklentisi var. Bayrak kalkmıyor. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. Artık normal sürenin tamamlanmasına sadece 2 dakika kaldı. Ernest Mucci köşe vuruşu hazırlığında. 88. dakikayı tamamladık. 89. dakikadayız. Ernest Mucci'nin ortasında. Cradle çıktı, aldı topu, gönderdi ileriye. Onana tehlikeyi sezdi, kalesini terk etti ve topu taca gönderdi. Tecrübesini konuşturdu Andre Onana. Bir pas Turay'dan. Araya girmek istedi Bouchard'ı, başaramadı bunu. Sağ kanattan yükleniyor şimdi Finlandiya ekibi. Bir vuruş, Onana'da kaldı top. Ama öncesinde de Moreno faul yapıyor. Topağlarla buluşsa bile gol değeri kazanmayacaktı. Samet

yerdeki oyuncumuz baldırını tutuyor. Samet Akaydın. Baldırında bir çekme söz konusu. Hemen sağ ayağını yerdeyken havaya doğru kaldırıp kendi kendini o tedaviyi yapmaya çalıştı. Cenk hemen yanına geldi. Şimdi Samet kalktı ayağa. Oyunda devam ediyor. Pina gönderdi orta yuvardan soluna. Kendi yarı alanımızda Fran Kulino pas hatası yaptı. Engbel geriye çıkardı. Nuhu. Solda Cuiasalo. Engbal'dan çalım denemesi. Cuiasalo geldi yardıma, seken topu aldı, orta girişimi. Pina'dan yerinde müdahale. Köşe vuruşu kazandı. Kups Kupio. Sevgili dinleyenler, maçın normal süresini tamamladık. Uzatma dakikasını bekliyoruz. 6 dakikalık kayıp zaman işareti geldi. En az 6 dakika daha mücadele devam edecek. Orta uzak noktaya kaleci Cradle yine ceza alanımıza kadar geldi. Fran Kulino topu yakaladı. Verdi pasını Mucci'ye. Mucci'den tekrar Fran Kulino'ya. Fran Kulino eğer kaleye gönderirse kale boş. Fran Kulino yapmadı bunu. Bir çalım daha attı. Artık Cradle kalesinde. Aslında şut atmak için yeterli zamanı vardı, fırsatı vardı. Şimdi Ernest Mucci'den harika çalım. Gönderdi ceza alanına ve gol geldi. Fran Kulino biraz önce belki kaleye göndermedi ama Ernest Mucci öyle bir servis yaptı ki boş kaleye yuvarladı topu. Fran Kulino 4-1 yaptı skoru. Ernest Mucci son çizgide topu yakaladı sol kanatta. Müthiş bir çalım rakibine. Kale sahasına yerden sert gönderdi. Hem Fran Kulino hem de Folcarelli bomboş durumdaydı. Eğer Fran Kulino'yu geçseydi top, tamamlayan Folcarelli olacaktı. Trabzonspor 4-1'i yakaladı. İkinci golü Fran Kulino'nun. Şöyle bir konferans liginde 19.45'te başlayan karşılaşmalara bakıyorum. En farklı galibiyet Trabzonspor'a ait. 3 farklı galibiyetle birlikte şimdilik zirvede olacak Trabzonspor. Mika Nuitinen, Kups Kupio'nun teknik direktörü, düşünceli gözüküyor. Kendi evlerinde 4-1 gerideler. 90+3. Dakikadayız. Nuhu'ya pas. Folcarelli'den kayarak müdahale. Oyun devam ediyor. Pukko. Nuhu. Yuvarladı. Yedinin önüne. Yediden pas. Pukko. Lötyönen. Fran Kulino baskı yaptı ona. Cradle. Sadece Mialbi iki farklı kazanabildi 19.45 maçlarında konferans liginde. Diğer galibiyetler tek farklı. Bütün karşılaşmalarda uzatma bölümleri oynanıyor. Bu sonuçta Trabzonspor liderliği oturacak ilk hafta itibariyle. Tabii 22 maçları da var ama 3 farklı kazanan tek takım şu ana kadar 19.45 seansında temsilcimiz Trabzonspor. Belki fazlası da gelebilir. Uzatma bölümünde 4. dakikadayız. Toplam 6 dakikalık uzatma işareti vardı. En az 6 dakika oynanacak karşılaşma. 4. uzatma dakikasında sol kanattan Cuiasalo köşe vuruşunu kullandı.
Top ceza yayına sekti. Bir şut dışarı gitti top. Sayko Turay. ...90+5. dakikaya girdik. Onana kale vuruşunu kullandı. Orta alanda Yiri yakaladı topu. Yiri Pukko desteğe geldi. Onun pasında hareketlenen Ayki. Top dışarı gidiyor. Cenk ayağını tutuyor. Ayki'nin bir müdahalesi oldu. Cenk Özkaçar'a. Ayağa kalktı Cenk. Onana kale vuruşunu kullanacak. Orta alanda kazandı topu. Kups kupuyor Moreno. Sağ kanattan bindirdi kupuyor. Düzeltiyorum Pukko. Kazandık topu Melih'le. O kanadı çok iyi savundu Melih Kabasakal. Folcarelli. Melih'le oynadı. Melih indi topun dibine. Turay. Şut şansı. Verdi pasını. Moreno ceza alanında şans anı. Şut ve gol. Ceza alanında Gustav Engvall topu önünde buldu. Yakın mesafeden çok sert vurdu ve skor 4-2'ye geldi. ...90+5. dakikada farkı 2'ye düşürüyor Gustav Engvall. Samet topu uzaklaştırmak isterken Folcarelli'ye çarptı. Melih de yerde kaldı. Peş peşe hatalar silsilesi ve nihayetinde Gustav Engvall golü buluyor. 4-1 öndeydik. Skor 4-2'ye geldi. 90+7. dakikadayız artık. Faul kararı. Şimdi Eskesen verdi pasını Kuyasalo. Baskı var Savyolo'dan. İki kişi arasından çıktı Moreno. Giri. Biraz önce golü atan Engvall. Engvall dışarı gönderdi ve maçında son düdüğü geliyor değerli dinleyenler. Temsilcimiz Trabzonspor Finlandiya deplasmanında Kups Kupio karşısında 4-2 kazanıyor. 3. dakikada Paul Onuachu golü kaydetti. 1-0 öne geçti temsilcimiz. 44. dakikada Muhammed Salah soyunma odasına 2-0 önde gitmemizi sağladı. Soyunma odasından yine golle döndük. 47. dakikada Fran Kulino 3-0 yaptı skoru. 54'te Pennanen köşe vuruşundan attı golü. 3-1 oldu skor. 59. dakika.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklamlar.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Sayın dinleyenler, birazdan Hoffenheim-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. hafta karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor. Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
2: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
2: Reklamlar. Hulyum.
4: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
2: Renew.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Mutlu akşamlar sevgili dinleyenler. Bir kez daha karşınızdayız. Bu kez başka bir temsilcimiz başka bir arenada sahne alıyor. Beşiktaş Hoffenheim'in konu oluyor. UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında. Karşılaşma başlamadan hemen ilk 11'leri sizlerle paylaşmak istiyorum. Hoffenheim'de kaleyi Boğman koruyacak. Bernardo, Makida, Ozan Kabak, Çufal dörtlüsü geride. Dagim, Abdullahu, Burgar ve Kramaric orta alanda. İleride Hlojek ve Aslani. Temsilcimiz Beşiktaş'ta Nübel kaleyi koruyor. Murillo sağ bekte, Ottara sol bekte, Emirhan ve Akbadu stoper ikilisi. Önlerinde Olaytan ve Endidi. Sağ kanatta İlhan Fakılı. Sol kanatta Trossard. O 10 numara pozisyonunda Orkun Kökçü ve ileri uçta Yan Gyo. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında flaş bir galibiyeti imza atmış. Sahasında Marsilya'yı 4-1 ile geçmeyi başarmıştı siyah beyazlılar. Hoffenheim Yunanistan deplasmanında Ofi'ye 2-0 kaybetti. Hoffenheim sezona bütün kulvarlarda kötü başladı diyebiliriz. 5 maçta Bundesliga'da sadece bir galibiyetleri var. 4 kez yenildiler. Sadece Stuttgart'ı yenmeyi başardılar. Köln, Dortmund, Paderborn ve Hamburg'a kaybettiler. Formsuz Hoffenheim karşısında galibiyeti hedefliyoruz. 2'de 2 yapmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü sonuçların ardından Konferans Ligi'nde Trabzonspor'la güldük. Burada da Beşiktaş'la birlikte bu haftadaki dördüncü maçımızda ikinci galibiyetimizi almak istiyoruz. 90 dakikanın ilk düdüğü geldi. Maça Hoffenheim başladı. Maçı birlikte takip ettiğimizi düşünürsek Beşiktaş sağ tarafa, Hoffenheim sol tarafa hücum ediyor. Karşılaşmada ilk saniyeler top bir türlü yere inmedi. Şimdi Hoffenheim'li oyuncular topu yere indirdiler. İlhan kazandı topu. Pas geldi Murillo'dan. Ayak koydu Hoffenheim orta sahası. Ardından Yan Gyo göğsüyle indirdi topu. İlhan Fakılı'ya pas. Arkasında kalmasına rağmen aldı topu İlhan Fakılı. Topuna müdahale Dagim'den. Dagim kalecisi Boğman'a döndü. Boğman orta yuvarlağın soluna gönderdi. Top sekti. Bir kez daha Hlojek düşüncesi, orada da dikkatli Emirhan Topçu. İlk dakikayı tamamladık. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Ottara gönderdi orta yuvarlağın soluna. Yan Gyo yükseldi topa, ayağıyla vurdu. Emirhan, Ottara, kalecisi Nübel'e döndü. Nübel'den pas Akbadu. Emmanuel Akbadu verdi pasını. Olaytan kaybetti topu, ardından rakibini çekiyor. Faul kararı, sol kanattan serbest vuruşu kullanacak. Sol iç koridordan Hoffenheim. Hoffenheim'ı Christian İlzer çalıştırıyor. Temsilcimiz Beşiktaş'ı ise şu ana kadarki performansıyla dikkatleri çeken Vincenzo Italiano. Maçı da Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Wieser yönetiyor yardımcılıklarını. Ruben Wins ve Michele Siltrayers yapıyor. Orta geldi uzak noktaya. Hoffenheim atak geliştiriyor. Orta geldi. Kafa vuruşu direkten döndü. Şansımız yanımızda. Hoffenheim gole çok yaklaştı. Maçın 3. dakikasında pas hatası yaptı.

yaptı Yan Gyo. Şimdi baskısı var Olaytan'ın. O da sezona muhteşem bir giriş yaptı. Kimsenin beklemediği bir futbol oynuyor Olaytan. Burada da tehlikeyi önledi. Topu kazandı. İlhan'a verdi. İlhan kaybetti. Bowman gönderdi ileriye. Murillo kalecisi Nübel'e döndü. Nübel Ottara kontrol etti. Sol çizgide Ottara kendi yarı alanı ortasında Emirhan'la oynadı. Emirhan'dan Nübel'e. Alexander Nübel sağ kanada göndermek istedi İlhan'a doğru. Araya girdi orada Dagim. Topu tekrar kazandık. Ardından Trossard kaybetti topu. İlerlemek istiyor Hoffenheim'de Aslani. Akbadu güçlü fiziğini kullandı ve izin vermedi ona. Topta Nübel'de. Dördüncü dakikadayız. Hoffenheim'in topu direkten döndü. Golsüz eşitlik sürüyor Rhein-Neckar Arena'da. Nübel uzun oynadı. Yan Gyo kontrol sağlayamadı. Bowman kalesini terk etti. Tek topla sol kanada Dagim'e. Son müdahale bizden. Köşe vuruşunu kullanacak Hoffenheim. Biraz önce gole yaklaştığını söyledik Hoffenheim'ın. Japon oyuncusu Makida kafayı vurmuş kale sahası ön çizgisinde. Top direkten dönmüştü. Şimdi sol kanattan köşe vuruşunu kullanacak Hoffenheim. Penaltı noktasına kümelendi futbolcular. Karşılaşmanın hakemi Visser iki takım oyuncularını uyarıyor. Beşinci dakikadayız. Çufal yaptı ortayı, uzak noktaya doğru kafa vuruşu, top dışarı gitti. Kale vuruşunu kullandı Nübel. Orkun sol çizgide kendi yarı alanı ortasında Nübel'e döndü. Nübel'den pas Olaytan. Olaytan ilerliyor. Endidi solunda bir derin top düşüncesi. Yan Gyo kovaladı pozisyonu. Onun vuruşunda kayarak müdahale. Ardından Ozan topu uzaklaştırdı. Yan Gyo top çıkmadan yetişti. Sol ayağıyla kaleye göndermek istedi. Makida kayarak şutunu engelledi Güney Koreli'nin. Murillo, Endidi, Emirhan taş çizgisine paralel gönderdi. Şimdi harika pas. Trossard verdi Orkun'a. Orkun vurdu. Top dışarı gidiyor. Orkun Kökçü. Bu kez tehlikeli gelen Beşiktaş. Trossard'dan muhteşem bir ara pası. Orkun koşuyu gösterdi. Ceza yayının solunda topta buluşup ceza sahasına sokuldu. Sol ayağıyla yaptığı vuruşta savunma müdahalede bulununca top kornere gitti. Orkun köşe vuruşunu kullandı, kale sahasına doğru sekti top. Ardından savunma uzaklaştırıyor. Orkun taca gitmeden yetişti topa. Yanına Akbadu sokuldu. Onunla oynamadı Orkun. Akbadu da görev bölgesine dönüyor. Ottara, Endidi, Akbadu, Olaytan, Akbadu'ya gönderdi tekrar. Ceza yayının önünde Akbadu, sol çizgiye gönderdi Emirhan. Onun pasında Yan Gyo göğsüyle indirdi topu, sırtı kaleye dönük, ona yapılan hareket faul. Rakip alanda orta yuvarlağın solunda faul aldı Güney Koreli Yan Gyo. Şimdi İlhan'dan ceza alanına pas. Olaytan sağ çapraz. Olaytan çevirdi Ozan.

Ozan'ın gönderdiği top sekti. Hoffenheim'li oyuncular top çıkmadan yetiştiler. İlhan sağ kanatta kazandı topu. Rakip alandayız. Endidi ortayı oynamak istedi. Orkun'a geçmedi top. Şimdi hızla atağa kalkmak istiyor Hoffenheim. Lojek. Endidi ayak koydu. Kazandık topu Emirhan. Akbadu. Dakika 8. Golsüz eşitlik devam ediyor. Rhein-Neckar Arena'da. Orkun. Gönderdi sol kanada. Trossard derin top atacaktı yine. Ayağının dışıyla vazgeçti. Orkun'la oynadı. Orkun gönderdi ceza alanına. Orada koşuyu gösterdi ama kontrolü sağlayamadı. Ve top da dışarı gitti. Murillo ileri çıkmıştı Beşiktaş'ta. Orkun ceza alanına sokulan arkadaşına gönderdi ama kontrolü sağlayamadı Murillo. Şimdi kale vuruşunu kullandı Bowman. Abdullahu verdi pasını. Bernardo kalecisine döndü Bowman. Gönderdi ileriye. Akbadu. Lojek'le mücadelesi. Akbadu bırakmadı topu. Nübel'e döndü. Nübel. Uzun oynadı. Rakip alana geçti top. Kaleciye geri pas. Bowman cezalının ön çizgisinde soğukkanlı hareketler. Verdi pasını Abdullahu. Ondan Ozan'a. Ozan'dan Çufal. Bowman kendi ceza yayından yarı alanımıza gönderdi topu, kafayla karşılıyor Murillo. Şimdi Ottara. İyi pas Yangyo. Orkun'la oynamak istedi, kısa düştü top, anlaşamadılar. Kendi yarı alanında Hoffenheim pas yapıyor Makida. Ozan. Milli oyuncumuz Hoffenheim forması giyiyor. Geçtiğimiz sezon golleriyle dikkat çekmişti Ozan Kabak. Şimdi sol kanatta atak gelişiyor. Dagim ceza alanına gönderdi. Kaleci Nübel.

Olaytan sakladı topu. Kaybetti şimdi. Aslani'den pas. Kazandık tekrar. Olaytan. Trossard. Kontrolü kaybetti. Hoffenheim yüklenecek. Dagim sol kanatta. Müthiş bir baskı İlhan'dan. Son müdahale İlhan'dan. Taç Hoffenheim'ın. Beşiktaş yarı alanın ortalarından sol kanattan taç atışını kullandı Bernardo. Gönderdiği yerde Abdullahu. Makida bıraktı Abdullahu. Ozan orta yuvarlağın sağında, Beşiktaş yarı alanında. Çufal sağ kanattan yükleniyor. Karşısında Ottara var. Çufal çıkardı geriye. İyi kapandık. Boşluk vermedik. Kramaric. Ozan. Hoffenheim tüm hatlarıyla yarı alanımızda ama neyse ki Makida'dan isabetsiz bir pas. Çufal sağ kanattan çıkmıştı ileriye. Hızlı bir top. Taç atışı bizim. Beşiktaş tribünleri oldukça hareketli. Almanya'da büyük bir destek var. Milli takımımız ya da Türk takımlarımız Almanya'ya gittiğinde her zaman fazlasıyla destek buluyorlar. 6 milyona yakın bir nüfusumuz var orada. Şimdi geri pas Akbadu'dan, riskli bir pas. Nübel gönderdi ileriye. Murillo. Orkun'dan önce Çufal vurdu kafayı. Tek top düşüncesi Burgar'dan. Topun çıkmasına izin vermedi. Yakaladı topu Nübel. Rakibin baskı yapmasını bekliyor. ...13. dakikadayız...

Almanya'da golsüz eşitlik sürüyor. Emirhan. Trossard'dan kanat değiştiren pas. Endidi sağ kanada gönderdi. İlhan yakaladı topu. Korner direğine yakın sağ kanatta İlhan. Yardım bekledi. Bernardo karşısındaydı. Murillo'ya döndü. Murillo'dan Endidi. Ondan Emirhan. Bu kez tüm hatlarımızda biz Hoffenheim yarı alanındayız. Trossard. Bıraktı Ottara'ya. Ottara'dan Orkun. Trossard. Şimdi Akbadu. Ceza alanında Olaytan. İyi kontrol edemedi topu. Akbadu. Murillo. Yine kaptırdık. Kaptırdıktan sonra da baskı yapıyoruz. Topu hemen kazanabilmek için. Şimdi o baskıdan çıktı Hoffenheim. Sağ kanattan Çufal ilerliyor. Çufal iki kişiyle karşılayınca onu hemen gerisindeki arkadaşına gönderdi. Şimdi Ozan. Ozan Kabak. Makida. Bernardo. Yerden oynadı Bernardo. Dagim sol kanattan bindirdi. Akbadu Dagim'den önce hamleyi yaptı, topu kazandı. İleri gönderirken de Dagim'e çarptırıyor. Taç atışı Beşiktaş'ın.

Bernardo. Kafayı vuran Aslani. Sol kanatta Offenheim ata. Dagim. Pasında Abdullahu topla buluştu. Şimdi pas hatası Yangyuo. Rakibinin sağından attı, solundan geçti. Yangyuo ilerlemeye devam ediyor. Yangyuo yerde kaldı. Faul bekliyoruz. Devam diyor karşılaşmanın hakemi. Topu kazandıktan sonra rakibine müthiş bir çalım attı. Tabii topsuz koşu yapan rakibi ona yetişti. Hafif de bir temas vardı ama bu teması faul olarak değerlendirmedi karşılaşmanın hakemi Visser. Hareket eden bir nesneye ufak temaslar bile fazlasıyla dengesini bozabiliyor ama Visser bunu bu şekilde yorumlamadı. Şimdi savunma arkasına pas. Sol kanatta Dagim hareketlendi ama top dışa falso aldı ve taca gitti. Biraz önce Yangyuo orta sahanın gerisinde aldı topu. İlk rakibini geçti, ardından Ozan'la olan mücadelesinde Ozan Kabak, partneri Makida çalım yedi ama Ozan süratle gitti ve Yangyuo'ya yetişti. Dediğim gibi bir müdahalesi söz konusu Ozan'ın Yangyuo'ya. Bunu faul olarak değerlendirmedi karşılaşmanın hakemi Lawrence Visser. Mücadelede 17. dakikadayız. Golsüz eşitlik sürüyor. UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş Hoffenheim karşısında ilk hafta Marsilya'yı 4-1 ile geçmeyi başarmıştı. Müthiş bir başlangıç yapmıştı Avrupa'ya, UEFA Avrupa Ligi'ne. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace, Milan, Benfica, Juventus gibi dikkat çeken takımlar var. Lyon da yine o ekiplerden biri. Gücüne güç katmaya geldik. Tezahüratları Rhein-Neckar Arena'da Beşiktaş'a inanılmaz bir destek var. Şimdi pas. Topta buluştu Olaytan. Biraz hızlı, top dışarı gidiyor. Ceza alanına sağ taraftan sokulmuştu Murillo. Pasın ölçüsünü ayarlayabilse kaleciyle karşı karşıya kalabilirdi. Ama top dışarı gitti. Kale vuruşunu kullanacak Bowman.

18. dakika. Bowman gönderdi topu ileriye. Solda Dagim. Murillo'dan kurtulmak isterken yerde kaldı. Murillo ayakta kaldı. Ardından Hoffenheim baskısı sol kanatta, topu kazandılar ve top taça gitti. Taç atışını Bernardo kullanacak. Bernardo uzun bir taç atışı ceza alanına. Dagim pas ona geldiği anda karşılaşmanın hakemi Visser Burger'ın faul yaptığını işaret ediyor. Serbest vuruşu kullandık. Alexander Nübel, Orkun, tek top, Akbadu. Akbodu ilerledi. Olaytan'a pas. Olaytan'ın indirdiği yerde Murillo. Ekseni etrafında döndü, sağ kanada pas. İlhan ayağının dışıyla bıraktı Murillo'nun önüne. Geçmedi top. Hoffenheim'li oyunculardan peş peşe kayarak müdahaleler. Dagim ortaya döndü, Hložek. Hložek baskıyı görünce geriye oynadı. Şimdi Bernardo. Bernardo'dan kaleci Bowman. Ozan'dan Abdullahu'ya. Oliver Bowman. Takım kaptanı Oliver Bowman. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü kaptan. 20. dakika. Savunma arkasına pas. Nübel kalesinde değil ve top dışarı gitti. Nübel açıldı ama rakibi zorlayacak bir hamle yapamadı. Neyse ki ceza alanı içerisinde yaptığı kontrolün ardından kaleyi bulamıyor. Hoffenheim'da Hložek ve top direğin yanından dışarı gitti. Paslaşarak kullandık kale vuruşunu. Nübel Yangü Oha doğru oynadı. Makida kafayla karşıladı. Ozan. Makida kendi yarı alanında Hoffenheim. Bernardo sol bek pozisyonunda, gönderdi ileriye. Orada Dagim, onun pası, ardından ileriye gönderilen pas. Dagim yerde kalmıştı, avantaja bıraktı Visser. Avantaj kaybolunca döndü, faulü verdi. ...21. dakikayı geride bıraktık. Golsüz devam ediyor Hoffenheim Beşiktaş maçı. Bernardo uzun oynadı ama çok hızlı bir pas. Nübel göğsüyle kontrol etti. Ceza sahasında rakibin baskısını bekliyor. Ağır ağır topu ceza yayına şimdi getirdi. Nübel Ottara ile oynadı. Ottara'dan Nübel'e. Nübel tek topla rakip alana gönderdi. Ozan vurdu kafayı. Endidi aynı şekilde karşılık verdi. Ozan kalecisi Bowman'a döndü. Oliver Bowman. Şimdi Olaytan. Olaytan rakip alanı ortalarında buluştu topla. Gönderdi sol kanada. Trossard. İki kişi kapattı önünü. Orkun'la oynadı. Orkun'un pası Olaytan'a geçmiyor. Endidi. Emirhan. Emirhan kaybetmedi topu.

Hakem oyunu durdurdu. Faul kararı ve sarı kart çıkıyor. Aslani kartı gören oyuncu 23. dakikada. Emirhan'ın orta alanda ayağına basmış. Pozisyon devam etmiş ve oyun durduktan sonra kartı verdi. Visser doğru bir uygulama Belçikalı hakemden şu ana kadar iyi bir yönetim sergiliyor. Orta geldi. Son anda Makida. Onun kafa vuruşu uzak noktaya açıldı. Hoffenheim'li oyuncular topu oyun alanı içerisinde tutamadılar. Taç atışını kullandı Kolaytan. İki kişi arasından çıktı, geriye döndü. Ottara, Orkun, solunda Trossard var. Onunla oynadı. Trossard, Ottara. Bu arada Olaytan rakibiyle bir gerilim yaşadı. Burgar yerde kaldı. Kendisini kolay yere bıraktı. Umarız kart görmesine sebep olacak bir hareket yapmamıştır. Olaytan. ...24. dakikayı da tamamladık. Almanya'da Rhein-Neckar Arena'da Sinsheim'da 0-0'lık eşitlik sürüyor. Dagim, Murillo. Dagim Murillo'yu itiyor. Faul mü, taç mı? Hakemin işaretini göremedik. Ama Dagim'in yaptığı hareketin faul olması lazım. Evet, serbest vuruşu kullandı. Knüber gönderdi ileriye. Olaytan aldı topu kafayla önüne. Sol kanatta ilerlemek istiyor. Yan Gyo araya girecek. Yan Gyo kovaladı pozisyonu. Son anda müdahale, korner. Top savunmadan sekti. Süratle gitti oraya. Yan Gyo ve top savunmanın farklı bir müdahalesiyle kornere gidiyor. Sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. 25. dakikayı geride bıraktık. Ottara köşe vuruşu hazırlığında. Akbadu, Yan Gyo, Emirhan, Endidi. Ceza alanı içerisindeki isimler. Murillo da öyle. Orta geldi öndireye doğru. Top son anda Burgar'ın müdahalesiyle dışarı gidiyor. Ama topun da dışarıdan içeriye döndüğünü söylüyor yardımcı hakem. Ottara falsolu bir top gönderdi dıştan içe. Avut kararı. Hoffenheim kale vuruşunu kullandı. Boğman. Lojek vurdu kafayı tam orta çizgi üzerinde. Emirhan kazandı topu. Emirhan topçu, verdi pasını. Bir an olsun pası verdikten sonra da koşusuna devam etti. Şimdi durdu ceza alanına. Tehlikeli bir top. Olaytan'a gelmeden Makida vurdu kafayı. Baumann çıktı aldı topu. Murillo girdi araya, kazandı topu. İlhan. İlhan Fakılı döndü geriye. Emirhan'dan sol kanada pas. Çufal karşıladı. Orta alanda Endidi. Sağ kanatta İlhan. Sağ iç koridorda Endidi. Geriye döndü orta yuvarlağın sağında Emirhan. Solundaki Akbadu'ya. Akbadu'dan pas Trossard. Sol kanatta topla buluştu. Rakip alandayız. Orta yuvarlağın solunda Orkun. Orta yuvarlağın önündeki Endidi'ye. Endidi'nin önünde boş bir alan var. Gönderdi sol kanada. Ottara. Trossard'a döndü. Sol iç koridorda Trossard. Orta yuvarlağın önündeki Emirhan'la oynadı. Rakip alanda pas yapmaya devam ediyoruz. Olaytan şimdi geriye döndü Nübel'e. Nübel kalesinde değil, ceza yayınında yaklaşık 7-8 metre önünde. Şimdi pasını verdi Emirhan. İlhan.
İlhan Fakılı savunma arkasına, iyi bir düşünce ama biraz hızlı top. Trossard hamle yapsa da kalesini terk etti. Bowman ve topa sahip oldu. Gönderdi Çufal'a. Çufal'dan pas. Kramaric. Yerde kalan bir oyuncumuz var. Ve beklentimiz topu dışarı göndermelerinde ama bunu yapmadılar. Murillo ayak koydu, top dışarı gitti. Ardından Dagim'e kızıyor Murillo. Çufal ve Trossard Orkun'un yanındalar. Bir süredir sakatlığı var Orkun'un. Sakat sakat da oynadığı maçlar oldu. Kramponunu çıkardı Orkun. Sağlık görevlileri sahaya girdiler hakemin davetiyle. Yedeklerde kimler var diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğan Alemdar, Salih Özcan, Kartal Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Thiago Jalo, Ümit Akda, Yasin Özcan, Ahmet Bircan ve Semih Kılıçsoy. Dušan Vlahović bu karşılaşmada kadroda değil. Orkun'un tedavisi saha içinde devam ediyor. Hoffenheim'da Wimmer, Haydari ve Engens forma giyemiyorlar. Engens statü gereği, Haydari ve Wimmer darbeye bağlı sakatlık sebebiyle oynayamıyorlar. Temsilcimiz Beşiktaş'ta Vaslav Černý'nin sakatlığı var. Vlahović hasta. Mustafa Hekimoğlu maç kadrosuna alınmadı. Raşitsa da statü gereği kadroda değil. Orkun'un tedavisi karşı tribünler önünde devam ediyor. Bernardo taç atışını kullanacak. Beşiktaş yarı alan ortalarından ceza alanına gönderdi. Akbadu karşıladı topu. Taç Hoffenheim'ın. Bernardo henüz kullanmadı taç atışını, şimdi kullandı. Ceza alanına pas. Burgar'a geçmiyor top. Şimdi bir şut şansı, dışarı vurdu Aslani. Ceza yayının solundan, ceza alanı ön çizgisinin de 4-5 metre gerisinden sağ ayağıyla uzak köşeyi düşündü ama üstten avuta gitti top. Beşiktaş'a muhteşem tezahürat devam ediyor. Sinsheim'da Rhein-Neckar Arena'da Almanya'da. Makida, Orkun Kökçü tekrar oyunda. Kurallar gereği sakatlık yaşayan oyuncular bir dakika kenarda beklemek zorundalar. O süre doldu ve hakemin işaretiyle birlikte tekrar Orkun oyuna dahil oldu. 11-11 mücadele devam ediyor. Ottara verdi pasını Trossard. Sol kanattan ilerliyor Trossard. Trossard, Ottara geldi desteğe. O ortaya yöneldi. Top hala onda. Ayağına yapıştı Trossard'ın top. Trossard, Trossard vurdu. Savunmadan sekti Ottara. Gelişini hemen ortalamak istedi. Ozan'dan kayarak müdahale, ardından Kramaric top oyun alanı içerisinde tutmak isterken başaramıyor. Taç atışını kullanacağız. Ceza alanı sol çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği köşenin tam karşısından. Ottara gönderdi Yangyuo. Kale sahasında Yangyuo. Top gerisine düşünce estetik bir vuruşla topu kaleye göndermek istedi. Ne vole, evole ne röveşata. İkisinin arasında bir vuruş. Ama top sadece havalandı ve kaleci Oliver Baumann'ın kolayca kontrol edebileceği bir şekilde ona geldi.

Bowman gönderdi topu eliyle. Savunma oyuncuları tekrar Bowman'a dönüyorlar. 33. dakikadayız. Golsüz eşitlik sürüyor. Hoffenheim Beşiktaş maçında. Burgar yükseltti topu. Olaytan'dan önce Makida. Abdullahu kazandık topu. Murillo. Olaytan. Taç bizim. Olaytan kullandı taç atışını. Yanguo yerde kaldı. Karar faul. Ceza alanı yan çizgisinin birkaç adım sağında, sağ kanattan Yanguo yerde kaldı ve serbest vuruşu kullanacağız. Dakika 34. Taraftarlarımız desteğine devam ediyor. Orkun topun başında. Bowman tek kişilik baraj kurdurdu. Ceza alanında 6 oyuncumuz var. Orkun. Şimdi işaret geldi. Orkun yaptı ortayı. Sekti top. Hoffenheim savunması uzaklaştırmak istiyor. Endidi yükseltti Orkun'a doğru. Sağ kanatta Orkun. Orkun çok iyi indirdi topu. Geriye çıkardı İlhan. İlhan yaptı ortayı. Oliver Bowman için kolay bir top. Dakika 35. Abdullahu. Ottara izin vermedi sol bek pozisyonunda rakibine. Şimdi Kramaric kazandık topu. Trossard kaptırdı. Tehlikeli noktada kaptırdı ama şut. Neyse ki kalecimiz Nümer'in üzerine gitti. Şimdi sağ kanattan İlhan ilerliyor. İlhan Fakılı. Sevdiği pozisyonlar. Destek geldi. İlhan'ı savunmak adına Dagim'den Bernardo'yu geçemiyor İlhan. Faul kararı. Murillo faul yapıyor. Kendi yarı alan ortalarından sol kanattan serbest vuruşu kullanacak Hoffenheim. Dagim yerde kalmıştı Hoffenheim'da. ...10 derecelik bir hava var. Sinsheim'da... ...maçın oynandığı... ...Rhein-Neckar Arena'nın... ...civarında. Şimdi pas. Bu arada temsilcimiz tamamen beyazlara bürünmüş durumda. Hoffenheim'da tamamen lacivert... ...short... forma ve konçla karşımızda. Top taca gitti 37. dakikada. Beşiktaş kendi yarı alan ortalarından sağ kanattan taç atışını kullanacak. Murillo yanına sokuldu. Endidi onunla oynamadı. Daha geriye Akbadu'ya. Akbadu Nübel'e gönderdi. Alexander Nübel. Trossard yükseltti topu. Orkun yerde kaldı. Ona yapılan hareket faul. Ozan bu kararı beğenmedi. Orkun Kökçü Ozan Kabak mücadelesinde kafayı vuran Ozan Kabak oldu. Bizim yarı alanımızda orta yuvarlağın sağında bir kolunu çıkarmış Orkun'un boynuna doğru. Bunu faul olarak değerlendirdi karşılaşmanın hakemi. Şimdi sol kanattan yükleniyoruz. Dakika 37. Ceza alanı içerisinde Trossard boşalttı önünü. Vurdu. Savunmada Bernardo'dan müdahale. Murillo. Ceza alanına sokuldu. Son çizgiye doğru ilerliyor. Murillo. Murillo. Kurtulamadı rakibinden. Fakat Dagim'e yaptığı hareketin faul olduğunu işaret ediyor Lawrence Visser.

Dakika 38. Golsüz eşitlik devam ediyor. Şimdi savunma arkasına bir pas. Akbadu'dan ters vuruş. Ardından Akbadu tekrar dar alanda Nübel'e döndü. Nübel uzaklaştırdı. Dagim aldı topu. Dagim'in pası cezalarında pozisyonun arayan Aslani oldu. Ama Emirhan oldukça yakın. Fisnik Aslani'ye ayak koydu. Top kornere gitti. Köşe vuruşunu Hoffenheim kullanacak. Çufal'la paslaşarak kullandılar. Tehlikeli pozisyon, uzaklaştırdık. Orkun. Trossard'ın arkasında kaldı top. Yetişti. Trossard'dan şimdi pas. Ama top sağdan sola doğru falso aldı ve karşı tribünler önünde o pası atmıştı Trossard. Taça gitti. Taç atışını kullandı Hoffenheim.

39. dakikayı da geride bıraktık. 40. dakikadayız. Hoffenheim kendi yarı alanında pas yapıyor. Bütün savunma oyuncuları topa dokundular. Son olarak Çufal neredeyse kendi yarı alan ortalarından sağ kanattan aldığı topu kalesine doğru taşıdı. Verdi pasını. Şimdi Lojek, Aslani, Endidi yerde kaldı. Karar faul. Ozan faul yapıyor.

40. dakikayı da bitirdik. Değerli dinleyenler, Nübel kalesinde değil, Nübel ceza sahası dışından gönderdi ileriye. Yan Güo indirdi topu, sol kanattan Ottara bindirdi, çekti topu, Ottara verdi pasını, Trossard şut şansı, Trossard soluna çekti, Trossard süratlendi, yaptı ortayı arka direğe doğru, Bernardo kafayı vurduktan sonra Bernardo top çıkmadan yetişti ve gönderdi ileriye. Akbadu kaybetti topu, yerde kaldı, hemen geriye

42. dakika. Pas sol kanada. Ottara. Nübel'e döndü. Nübel. Nübel'den pas hatası İlhan'ı düşündü. Sağ kanada gönderdi. İlhan'ın gerisinde kaldı top. Şimdi yarı alanımızın ortalarından sol kanattan Bernardo taç atışını kullanacak. Dagim. Kramaric. Kazandık topu. Yangyo. Ağır davrandı Yangyo. Arkasından baskı vardı Abdullahu'dan. Kazandı Abdullahu topu. Şimdi Makida'dan aldı pası. Yangyo'nun baskısında Japon oyuncuya tekrar topu gönderdi. O da kalecisi Bowman'a. 36 yaşında Oliver Bowman. Moritz Wolz'dan sonra takımın en yaşlı ismi. Wolz'un yaşını söyleyeceğim, şaşıracaksınız. 43 yaşında Wolz. Ondan sonra en yaşlı oyuncu 36 yaşındaki Bowman. Şimdi Yangyo verdi pasını. Ceza alanı sağ köşesinde Murillo içeriye çevirmek istedi. Savunma karşıladı. Murillo, Olaytan. Olaytan'ın pası geçmedi. Ceza yayında aldı topu. Kendi ekseni etrafında döndü. Abdullahu. Taç bizim. Deplasman tribünlerinin hemen sağında ve solunda da yine yoğun bir Beşiktaş taraftar kitlesi var. İlk yarıda normal sürede son dakikadayız. Akbadu kurtardı topu Aslani'den. Verdi pasını Olaytan'a. Olaytan'dan sol kanada Trossard. Karşısında Çufal var. Trossard ceza alanına gönderdi. Yangyo Makida'dan kurtulamadı. Onunla boğuşurken çıktı aldı topu Bowman. Oliver Bowman. Topu ileri gönderdi. Top tekrar ona geldi. Bekliyor Bowman. Makida. Sol kanatta Dagim. Ortaya oynadı. Oynadığı yerde Endidi. Murillo. İlhan. Nübel'e gönderdi. Bir dakikalık kayıp zaman işareti ve o bir dakikanın içerisindeyiz. Yangyo'dan şık bir topuk pası. İlhan topu önünü alamadı ama ortaya yöneldi. Fakat Trossard düşüncesi uygulamada başarılı değil. Emirhan baskı yapıyor. Savunmadan çıktı. Rakip alanda ceza yayına kadar geldi. Şimdi görev bölgesine dönecek. Bernardo. Ottara. Kazandı topu Olaytan. Top kaleye yöneldi. Çizgi üzerinden paralel gidiyor ve topu şimdi uzaklaştırıyor Hoffenheim. Olaytan rakip ceza sahasında baskı yaptı. Topu kazandı. İçeri çevirmek isterken rakibine çarpan top kaleciyi geçti. Gol çizgisine paralel bir şekilde ilerledi ve kaleden uzaklaştı. Olaytan'ın müthiş baskısı neredeyse golü getiriyordu. Kramaric'e çarptı top. Ve ilk yarıda da son düdük geliyor değerli dinleyenler. Hoffenheim Beşiktaş mücadelesinde UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında ilk yarıda gol

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne istersen
0: Honyo.
4: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
0: Renew.
5: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi? Turbo marş gücü.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Turbo marş gücü.

0: Reklamlar.
1: Hoffenheim Beşiktaş maçının ikinci yarısıyla karşınızdayız. Miletti oyuna dahil oldu. Orkun sakatlık da yaşamıştı ilk yarıda. Riske etmek istemedi onu. Vincenzo Italiano ve Fabio Miletti oyunda.

İkinci yarı başladı sevgili dinleyenler. İkinci yarıya temsilcimiz başlıyor. Murillo İkinci yarının ilk saniyelerinde topu rakip alana süratle taşıdı. Savunma karşıladı. Akbodu indirdi. Olaytan'dan pas. Emirhan sol çizgide Ottara. Trossard. Ottara. Emirhan. Lübel'e pas. Lübel kalesinde değil. Kendi yarı alanımızın ortalarına kadar geldi Olaytan'dan. Şık bir tek top. Trossard sol çizgide. Yang Yuo bıraktı. Ayağından açtı topu Ottara. Hoffenheim savunması topu uzaklaştırıyor. Akbadu hızlı davrandı ve Lojek'ten önce topu aldı. Miretti. Sol kanatta Belçikalı Trossard. Savunma arkasına pas. Yang Yuo cezalarına sokuldu. Yang Yuo'nun şutu savunmaya çarptı ve kaleci Bowman'da kaldı. Yang Yuo savunma arkasına koşuyu gösterdi. Sol kanattan ceza sahasına doğru gönderdiği paslarla şu ana kadar dikkat çeken bir isim Trossard. Beşiktaş'ın oyun kurulumunda sol kanadı farklı bir şekilde kullanıyor. O anlardan birinde Yang Yuo'ya verdiği pasta Yang Yuo topla buluşup vuruşunda kaleciye geçemedi. Ottara çufal ayak koydu. Endidi. Akbadu orta yuvarlan sağından rakip alana geçer geçmez verdi pasını. İlhan tek top düşüncesi. Bernardo ayak koydu. Taç Beşiktaş'ın. İlhan geriye oynadı Akbadu. Emirhan topçu. Akbadu tekrar indi topun dibine, geçmiyor Murillo'ya. Olaytan gitti yetişti oraya fakat kaybetti topu. Burgar'dan pas. Şimdi kalemizde tehlike. Savunmamız yerini aldı. Neyse ki Aslani topla çok fazla oynadı. İyi pas opsiyonları vardı. Kendi başına gitmeyi tercih etti. Top geçmedi. Atak tazeleyecek Hoffenheim. Çufal. Abdullahi. Ozan. Ozan'ın pası. Çufal kontrolü sağlayamadı. Taç. Beşiktaş'ın. Dokuzuncu dakika. Taç atışını kullandık. Yang Yuo o yerde kaldı. Ardından Olaytan topu rakibinden kurtardı ama savunma yetişti oraya. Avantajın kaybolduğunu görünce faulü işaret etti. Karşılaşmanın hakemi Lawrence Visser. Orta çizgide sol kanatta Trossard bıraktı topu. Endidi serbest vuruşu kullanacak. Dakika 49. Hoffenheim Beşiktaş mücadelesi golsüz eşitlikte devam ediyor. Hakem bekleyin dedi. Şimdi Endidi'ye serbest vuruşu kullanabilirsin işareti. Endidi gönderdi ileriye. Olaytan yerde kaldı, sırtı kaleye dönük. Faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Bowman, Bernardo. Dagim. Emirhan topa yakın. Emirhan'ı formasından çekti. Lojek, karar faul.

50. dakikadayız. Serbest vuruşu kullandık. Murillo. Lübel'e biraz riskli bir top. Lübel kontrolü sağladıktan sonra uzaklaştırdı topu. Top dışarı gidiyor. Taç atışını kullandık. Emirhan. Trossard. Geçmedi pası Trossard'ın. Müdahale Hoffenheim'dan. Orada Kramaric yapmıştı müdahaleyi. Taç atışını kullandık. Akbadu'dan pas hatası. Sol kanattan yükleniyor. Hoffenheim. Bastı frene. Şimdi bir topuk pası denemesi. Orada Dagim koşuyu göstermişti. Top dışarı gitti. Abdullahu'dan pas hatası geldi. Taç atışını karşı tribünler önünden kullanacağız. Yan Gyo. Düştü kalktı. Faulü aldı Yan Gyo. Serbest vuruş bizim. İki takım da çok fazla pozisyona giremedi. Hoffenheim'in ilk yarıda direkten dönen bir topu var. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Olayta'nın yaptığı baskıda top savunmaya çarpıp kale çizgisinin paralelinde ilerlemişti. Birazcık içeri falso alsa ağlarla buluşacaktı. Akılda kalan ataklar bunlar. Şimdi uzun pas. Dagim vurdu kafayı. Topun indiği yerde Murillo karşıladı. Abdullahu, Burgar. Şimdi sağ kanada pas. Kramaric baktı ceza alanına. Kramaric yaptı ortayı. Karşılayan Emirhan. Trossard'dan önce Abdullahu. Biretti kurtardı topu. Verdi pasını. Trossard. Etkili atak şansı. Trossard. Yan Gyo düşüncesi. Acele etti ve pasın şiddetini ayarlayamadı Trossard. Ozan girdi araya. Taç. Önemli fırsattı. Çok adamla rakip alandaydık. Boş alanlar vardı. Ama Trossard tecrübesine yakışmayan bir pas attı desek yanlış olmaz. Ottara sol kanatta. Dakika 53. Miretti ile oynadı. Sol iç koridorda Miretti. Yanına sokuldu Trossard. Trossard ortaya yöneldi. Olaytan'la Verkaç denemesi. Şimdi Burgar. Üç oyuncu ileri fırladı Hoffenheim'da. Oraya oynamadı Burgar. Ozan'a bıraktı. Ozan orta çizgiye kadar gelip verdi pasını. Çufal. Sağ çizgide Çufal. Ozan'a döndü. Orta çizginin bir adım önünde Ozan. Beşiktaş yarı alanında verdi pasını. Burgar. Ondan Kramaric. Abdullahu. Şimdi Makida. Dakika 54. Golsüz eşitlik devam ediyor. Aslani gerilere kadar geldi top alabilmek için. İkinci yarıya Orkun'u çıkarıp Miretti'yi sahaya sürerek başladı İtalyano. İlk yarıda sakatlık yaşamıştı Orkun Kökçü. Çok fazla risk etmek istemedi Orkun'u. Beşiktaş için çok önemli bir isim. Burgar. Topuk bası cezalığına. Akbadu. Akbadu iki kişi arasından çıkardı topu. İndiği yerde Bernardo sektirdi topu. Murillo aldı. Şimdi Olaytan. Bıraktı Olaytan. Savunma arkasına pas. Yan Gyo hareketlendi. Yan Gyo kovalıyor. Bowman kalesini terk etti. Cezalını sol köşesinin bir adım önünden topu taca gönderdi.

Emirhan. Ottara. Emirhan'a döndü. Orta yuvarlağın solunda kendi yarı alanında Emirhan. Orta çizgi üzerinde Trossard var, solundaydı. Onunla oynadı. Trossard geriye hamle. Sakladı topu. Şufal bıraktı peşini Trossard'ın. Trossard'ın pasında Olaytan. Endidi gönderdi sağ kanada. Harika bir çalım. Murillo ilerliyor. Dakika 56. Murillo ceza alanına sokuldu. Verdi pasını. Şut şansı. Vuruş dışarı gitti. Harika hazırladı pozisyonu Murillo. İlhan'ın önüne bıraktı. Ceza alanında sağ çaprazdan uzak köşeye yerden vurdu İlhan Fakılı. Çok iyi fırsat ama kaleyi bulamıyor. Kale direğinin hemen yanından top dışarı gidiyor. İlhan Fakılı Murillo'nun hazırladığı pozisyonda gole yaklaşan isim Beşiktaş'ta. Ozan, baskımız var rakip alanda. O baskı Hoffenheim'i zorluyor. Riskli bir pas geriye. Boğman tecrübesini konuşturdu. Kontrol arkası uzaklaştırdı topu. Hoffenheim'da oyuncu değişikliği hazırlığı var. Lemperle'yi gördüm kenarda. Bir isim daha olacak. İki oyuncu birden değiştirebilir. Christian İzer. Olaytan verdi pası. Yankio, Trossard. Trossard iki kişiden sıyrıldı. Karşı karşıya Trossard vurdu, dışarı gitti. Muhteşem girdi ceza alanına. İnanılmaz girdi. İki kişi arasından çıktı. Artık sadece iş gol vuruşunu yapmaktaydı ama karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının içiyle vurmak isterken biraz ayağının burnuna geliyor top ve dışarı gönderdi Trossard. Peş peşe iki önemli fırsat, sağdan İlhan Fakılı, soldan Trossard. Gole çok yaklaştık ama bulamıyoruz aradığımız golü. Saldır Beşiktaş'ı voley tezahüratları Almanya'da Sinsheim'da Rhein-Neckar Arena'da. Olaytan yerdeyken pasını aktardı Güney Koreli Yang Yuo'ha. Trossard ceza alanına pas, sırtı kaleye dönük Miretti'nin. Miretti sakladı topu, tekrar Trossard ceza alanı yan çizgisi sol kanat, bekledi Trossard ceza alanına, adım adım sokuldu. Rakibinin hamlesini bekledi. Çufal hamleyi yaptığı anda geçti onu, yaptı ortayı. Ozan karşılıyor. Endidi. Endidi. Onun pası. Müdahale var. Topa ve taç atışını kullanacağız ama öncesinde değişiklik işareti geliyor. Karşılaşmanın hakemi Visser'den. Lojek oyundan çıkıyor. Yerine Tim Lemperle oyuna dahil oldu. Dagim yerine de Alexander Pras. ...59. dakika, son 5 dakikadır. Müthiş bir baskımız var. İki tane önemli gol fırsatı yakaladık. Önce İlhan, ardından Trossard. Karşı karşıya pozisyonlarda dışarı gönderdi. Miretti ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanacağız. 60. dakikada. Paslaşarak kullandık. Trossard. Trossard çevirdi. Ceza sahasında tehlike, şut ve gol! Öne geçiyoruz Murillo. 60. dakikada 1-0 öndeyiz. Baskı golü getirdi. Hoffenheim kalesinde önce sağdan sonra soldan zorladık. Köşe vuruşunda karambol anı. Son dokunan isim Murillo. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında
1-0.

öne geçiyor. Gol. Mourinho. Trossard. Onun çevirdiği top. Kale sahası önünde bir karambol oluştu. Yang Yuo dönerek vurmak istedi. Pas oldu Mourinho'ya ve kale sahası içerisinde ayağının dışıyla yakın mesafeden topu kaleye gönderiyor Mourinho. Çufaldan seken topu çok iyi değerlendiriyor. Temsilcimiz Beşiktaş Hoffenheim karşısında 1-0 önde. İkinci golü ikinci maçında UEFA Avrupa Ligi'nde bir bek oyuncusu için süper bir başlangıç.

Beşiktaş tribünleri Almanya'da golün ardından coştukça coşuyor. Müthiş bir destek var siyah beyazlı takıma. Hoffenheim atakta. Ters bir vuruş Akbadu'dan korner. Beşiktaşlı futbolcular müthiş hırslı gözüküyorlar. Basit bir pozisyon, Akbadu rahat bir şekilde topu kornere gönderdi ve bir hırs patlaması yaşadı. Gitti Nübel'le bunu paylaştı. Gerçekten bu maçı kazanmak istiyor temsilcimiz Beşiktaş. Dakika 62. Orta geldi uzak noktaya doğru. Kafayı Emirhan vurdu. Olaytan çıkmadan yetişmek istedi, başaramadı. Taç atışını kullanacak Hoffenheim. Sağ kanattan köşe gönderinin yaklaşık 10 metre gerisinden bir başka değişledi. Cezalını yan çizgisiyle ön çizgisinin birleştiği noktanın karşısından sağ kanattan taç atışını kullandı. Çufal kafayla karşılıyoruz. Tekrar Çufal'a gönderilen top. Trossard. Şimdi uzun oynadık. Olaytan ayak koymak istedi, alamadı topu önüne. Makida. Faul bekliyoruz. Önce Olaytan, ardından Miretti yerde kaldı. Oyunu devam ettirdi Visser. ...63. dakika... Hoffenheim 0... Beşiktaş 1... Emirhan... çok soğukkanlı... rakibini ekarte etti... ardından kalecisine döndü... Nübel gönderdi ileriye... Ozan vurdu kafayı... Burgar orta alanda verdi pasını... Hoffenheim yükleniyor... sol kanat... çok kötü bir orta... top dışarı gitti... Kale vuruşunu kullanacak Alexander Nübel.

Hakem 5'ten geriye sayıyor. Hemen kullandı kale vuruşunu. Şimdi Nübel gönderdi ileriye. Ozan vurdu yine kafayı. Orta alanda Olaytan göğsüyle indirdi. Topu sağ kanada gönderdi. İlhan geriye oynadı. Murillo. Ondan indi diye. Şimdi Trossard savunma arkasına müthiş pas. Yang Yuo kontrol iyi fakat vuruş kötü. Ceza alanının sol tarafında sağ ayağıyla indirdi. Sol ayağıyla vurdu topa. Top kalenin çok üzerinden dışarı gitti. Ozan'dan Yang Yuo'ya çalım. Ardından baskımız devam etti. Top dışarı gidiyor. Müthiş bir baskı. Ve korner mi taç mı diye bakıyorum. Evet, korner. Fabio Miretti köşe vuruşu kullanma hazırlığı yapıyor. Çeyrek daireye koydu topu. Ceza alanı kalabalık. Özellikle kale sahasına kümelendi oyuncular. Orta geldi. Tek yumrukta uzaklaştırdı topu Bowman. İlhan. Olaytan. Endidi. Nübel gönderdi ileriye. Bernardo. Faul kararı. ...66. dakika... ...temsilcimiz Beşiktaş... ...Almanya'da... ...Hoffenheim deplasmanında 1-0 önde... ...şimdi savunma arkasına pas... ...son çizgiye indi Kramaric... ...çevirdi harika bir müdahale... ...Akbadu... ...top arka tarafa sağlıklı bir şekilde geçse... ...orada Hoffenheim'li oyuncular var... ...Akbadu vurdu kafayı... ...topun yönünü değiştirdi ve... ...belki de... ...golü önledi bu hamlesiyle... ...şimdi Olaytan'ın önüne pas... Bir saniye önce davranabilse Olaytan bir anda topu önüne alıp kaleciyle karşı karşıya kalacaktı ama Maki da buna izin vermedi. Emirhan. Endidi yerde kaldı, karar faul. Şimdi pas. Yang Yuo yerde kaldı. Ozan Kabak bu kararı beğenmiyor. İlk yarıda da çok fazla itiraz etti Ozan Kabak. Artık bu itirazlara daha fazla tahammül edemedi. Lawrence Visser, hatta Ozan minik bir alkışla yaptı hakemi ama hakemin bu gözünden kaçmış olabilir ya da çok fazla uzatmadığı için ikinci sarı kart olarak değerlendirmemiş olabilir. Ozan sarı kart görüyor 67. dakikada.

Kaleciye pas Bowman. Hoffenheim atağa kalkıyor. Atak yönü sol kanat. Pras verdi aldı. Şimdi Abdullahu. Bir pas. Hoffenheim tehlikeli giriyor. Gol şansı ceza alanı içerisinde, vuruş top ağlara gidiyor. 68. dakikada Hoffenheim beraberliği yakalıyor. Savunmada derinlik kayboldu. Aslani golü atan isim Hoffenheim'da. Dakika 68, Hoffenheim 1, Beşiktaş 1.

Lemperle'nin pasında topla buluştu. Akbadu karşısındaydı. Ceza yayından önce sola doğru hareket etti, ardından sağa gitti. Ceza sahasında yaptığı vuruş kaleci Nübel'i mağlup ediyor. Ve skorda denge var. Santreyi yaptık. Hoffenheim'in bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golü hastaneden gelmiş oldu böylelikle. Şu ana kadar Hoffenheim iki oyuncu değiştirdi. Christian Ilzer önderliğinde. Vincenzo Italiano sadece Miretti oyunu aldı Orkun'un yerine. Açıkçası ikinci yarıda 25 dakika oldu ve Miretti çok fazla kendisini gösteremedi. 3-4 kere en fazla bu 25 dakikada adını telaffuz ettik Miretti'nin. Top dışarı gitti bu arada. Köşe vuruşu kazandık. Yang Yuo sahanın dışında yerde kalmıştı. Miretti onun yanına gitti.

gitti. Arkadaşının iyi olup olmadığını kontrol edip topu aldı ve korneri kullanmak için hareketlendi. Fabio Miretti. Dakika 71. Miretti yaptı ortayı. Ozan karşıladı. Miretti boş. Trossard onunla oynadı. Sol ayağıyla yaptı bu kez ortayı. Makida vurdu kafayı. Yine Trossard'a geldi top. Doldurdu Trossard. Bernardo kafayla karşılıyor. Yine Trossard'a geldi top. Trossard bu kez kontrolü sağlayamadı. Rakibini çekiyor ve faul kararı.

Miretti, Juventus altyapısından yetişen bir oyuncu. Genoa'da 2024-2025 sezonunda kiralık olarak forma giymişti. Bu arada Akmadu'dan riskli bir pas Nübel'e. Nübel güçlükle kontrol etti ve riske girmeden topu taca gönderdi. Baskı vardı üzerinde. Taç atışını Hoffenheim kullanacak. Sağ kanattan neredeyse yarı alanımızın ortasından diyebiliriz. Biraz daha önünden hatta. Hoffenheim'de oyuncu değişikliği. Kramaric oyundan çıktı. Oyundan çıkan diğer oyuncu Burgar. Onların yerine De Kat ve Conte oyuna dahil oldu. Şimdi Çufal uzun taç atışı karşıladık. Trossard iyi yere gönderdi. 72. dakika Olaytan kurtardı topu. Olaytan verdi pasını. Yang Yuo karşı karşıya. Yang Yuo ve gol! Öne geçiyoruz tekrar. 73. dakika. Güney Koreli sahnede. Yang Yuo. Müthiş bir ani atak. Öyle bir çıktık ki savunmadan saniyeler içerisinde golü buldu. Olaytan müthiş taşıdı topu. Yang Yuo onun önüne bıraktı. Karşı karşıya pozisyonda. Kaleciyi mağlup ediyor Güney Koreli. Tekrar öne geçiyoruz. Olaytan sol kanattan ilerledi. Ayağının dışıyla Yang Yuo onun önüne bıraktı. Yang Yuo cezalarında vuruşunda kaleci Bowman'ı mağlup ediyor. Tuttuğu köşeden topu alanla buluşturuyor. Beşiktaş'ımız tekrar önde. Yang Yuo Vlahovic'in yokluğunda bu karşılaşmada ilk 11'de çok çalıştı. Bu golü hak etti. Gol anında bile Vincenzo Italiano ciddiyetini bozmuyor. Oyuncularını uyarmaya devam ediyor.

Oyun bir anda tempo kazandı. 60'da Mourinho, 68'de Aslani ve 72'de Yang Yuo. 2-1 öndeyiz. 12 dakikada 3 gol var. Rhein-Neckar Arena'da.

Şimdi Hoffenheim yükleniyor sol kanattan. İçeride bomboş, oraya gönderemedi. Neyse ki Hoffenheim'li oyuncular iki takım da kalesinde kolay pozisyon vermeye başladı.

sol kanattan kullanacak köşe vuruşunu Hoffenheim. 5 oyuncu var Alman ekibinde. Ceza alanımızda Çufal yaptı ortayı, Nübel aldı topu. Dakika 76. Ozan atak yönünü sol kanada çevirdi. Orada kontrol. Pras verdi pasını. Orta geldi. Top dışarı gitti.

Salih Özcan oyuna girecek. Değerli dinleyenler, İtalyano orta sahayı biraz daha güçlendirmek istiyor. Olaytan spektaküler bir gol atmak istedi. Top sekti önümde, uzak mesafeden kaleye göndermek istedi ama istediği vuruşu yapamadı. Top kaleci Boğman'da kaldı. Boğman. Abdullahu. Makeda. Bernardo. Hareketlendi Pras. Pras. Şimdi verdi pasını. Tehlikeli geliyor yine Hoffenheim. Cezalının sol köşesinden geriye bir pas. Kez sağ köşesine Çufal. Ottara vurdu kafayı ona gelmeden. Orta şansı Hoffenheim yükleniyor. Top sekti. Tehlikeli pozisyon. Son anda müdahale. Müthiş bir müdahale savunmadan. Top dışarı gitti. Ndidi. Nathan Dekat. Sağ kanattan yüklenmişti Hoffenheim. İçeriye çevrilen top savunmadan sekti. Dekat'ın önünde kaldı. Cezalının ön çizgisinin birkaç adım içerisinden topa vurdu ve müthiş bir müdahaleyle top Ndidi'nin müdahalesiyle kornere gitti. Bu arada Olaytan'ın yerine Salih Özcan oyunda. Orta geldi. Yang Yuo karşıladı. Savunmasına yardımcı oldu Dekat. Yine gelişine vurdu. Bu kez üstten avuta gitti top.

Dakika 79. Mourinho. İlhan geçti rakibini. İlhan sağ kanattan ilerliyor. Çevirdi, vuruş ve gol. Bir gol daha Yang Yuo. İkinci golünü atıyor Yang Yuo. Beşiktaş'ın üçüncü golü. Skor 3-1. Yine çok hızlı gittik kaleye kazandığımız topla. İlhan Fakıl'ı sağ kanattan taşıdı. Ceza alanına tehlikeli gönderdi. Yerden gelen topa kayarak bir vuruş. Yakın mesafeden Yang Yuo kendisinin iki, Beşiktaş'ın üçüncü golünü atıyor. Hoffenheim karşısında iki farklı üstünlüğü yakalıyoruz. Orta alanda Endidi ile kazandık. Hemen gönderdi sağ kanada. Bernardo'yu geçen top. İlhan ceza alanında Miretti ve Yang Yuo'nun koşusu var. Oraya çıkardı. Kale sahasında kayarak vurdu topa sağ ayağıyla Yang Yuo. Beşiktaş Hoffenheim deplasmanında 3-1 önde. Canlı puan durumuna baktığımda

Beşiktaş şu anda ikinci sırada. 36 takım arasında UEFA Avrupa Ligi'nde. İlk maçında 4-1'lik galibiyet. Hoffenheim karşısında 3-1 önde. Yang Yuo ikinci Avrupa Ligi grup mücadelesinde ikinci golünü atıyor. İki golü de bu karşılaşmada.

Dakika 81. Kafayla karşıladı Akbadu. Ardından sert bir müdahale. İki oyuncu birden yerde kaldı. Salih Özcan, Beşiktaş'ta yerde kalan futbolcumuz. Aslani ile çarpıştı Salih Özcan. Formasını çıkardığı için Yan Gyo sarı kart görüyor. Golden sonra çıkardı formayı. Bunu da notlarımıza eklemiş olduk.

Dakika 82. İlhan'dan pas hatası. Gitti kazandı topu tekrar İlhan. Endidi. Ottara ile oynadı. Ottara. Pasında Trossard. Trossard. Top ayağına yapışıyor. Top ona çok yakışıyor. Şimdi Yangio, İlhan verdi pasını Murillo. Beşiktaş yüklenmeye devam ediyor. Murillo'dan pas, bir etti ceza sahasından, ceza sahası dışına. İlhan bekledi, Endidi ile oynadı. Endidi'nin gerisinde konumlandı İlhan. Aldı topu, Salih'e pasını verdi. Şimdi sağ kanatta Endidi. Murillo sağ kanatta, güzel paslaşmalar Beşiktaş'tan. Rakibini yoruyor. Siyah beyazlılar şimdi geriye döndüler. Akba da orta yuvarlan solunda kendi yarı alanında. Trossard. Salih kaçırdı topu ayağından. Orta yuvarlakta topu kazandıktan sonra geriye döndü Conte. Top Hoffenheim'in ayağındayken ıslıklama sesleri geliyordur kulağınıza kadar. Şimdi Yangio cezalığına sokuldu. İki kişi arasında çıkamadı. Ozan ayakta kaldı. Verdi pasını Ozan. Makida uzaklaştırdı topu. Akbadu yerde kaldı ama Nübel muhteşem bir zamanlama. Akbadu'nun hatasını telafi ediyor. Endidi.

Şimdi pas Trossard'dan sol kanada Ottara. Önünde boş bir alan var. Ottara yetişti topa. Son çizgiye indi. Çevirdi ceza alanı. Şut dışarı gitti. Kale sahasında Salih. Top sekerek geldi sağ ayağıyla. Yakın mesafeden üstten avuta gönderdi. Dördüncü gole çok yaklaştık. Yan Güo kendisini yere bıraktı nefes nefese. Hakem geldi hemen yanına. Bir problem varsa dışarı çıkabilirsin dercesine ki şimdi Yan Güo oyundan alınıyor. Onun yerine Semih Kılıçsoy oyuna dahil oluyor. Maçın yıldızlarından Yan Güo. 72 ve 79. dakikalarda 2 gol kaydetti. 60. dakikada başlayan gol yağmuru 79. dakikada Yan Güo'yla

golü attı. Sonra İlhan'ın asistinde ağları bir kez daha havalandırdı. 85. dakikada da oyundan çıktı. Çok büyük bir ihtimalle maçın adamı seçilecek Yang Yuo. Vlahovic'in yokluğunda müthiş bir performans, kafa karıştıran bir performans. Beşiktaş iki forvetinden de verim almasını biliyor. Vincenzo Italiano'nun geldiğinden beri belki de en önemli özelliği, yaptığı en önemli şey oyuncularından aldığı verim. Beşiktaş formda görüntüsünü Hoffenheim karşısında da sürdürüyor. Ligde Alanyaspor ve Amed'e kaybetmişti. 5 galibiyeti var siyah beyazlıların. Avrupa Ligi'nde 2'de 2 yapmak üzereler. Şimdi Hoffenheim yükleniyor. Şut dışarı gitti. Karar korner. Tabii Beşiktaş Avrupa Ligi grup aşamasına da kolay kalmadı. Midtjylland'ı 2 maçta da yendi 2. eleme turunda. 3. eleme turunda Krahovlya'yı yine 2 maçta da yenmeyi başardı. Žalgiris'i yine yendi. Hoffenheim şimdi ortalıyor. Kafa vuruşu top ağlara gidiyor. Makida attı golü, 3-2 oldu skor. ...88. dakikada Makida. Köşe vuruşunu kullandı Hoffenheim. İkinci direğe doğru gitti top. Orada iyi yükseldi. Emirhan'ın üzerinden kafayı vuruyor Japon oyuncu. Skor 3-2'ye geldi. Çufal yaptı asisti Hoffenheim'de. Şimdi dikkat etmek lazım. 88. dakikadayız. Kazandık topu. Sol kanatta Semih. Semih en azından zamanı oynayabilir. Semih iyi sakladı topu, verdi pasını. Trossard bir dokunuş yaptı ve rakibine çarptırdı. Taç atışını kullanacak Beşiktaş. Ottara. Trossard harika pas. Uzak mesafe şut bir ettiden. Top kaleci Bowman'da. Hoffenheim savunması topu ileri gönderdi. Akbadu vurdu kafayı. Miretti indirdi. Trossard. Ceza alanına sol köşeden sokuldu Semih. Sağına çekip vurdu. Savunmadan sekti top. Şimdi çabuk dönmek lazım geriye. Sol kanattan Pras ilerliyor. Salih gitti, karşıladı rakibini. Pras ortaya döndü. Şimdi Çufal. Endidi karşısında, verdi pasını. Pas hatası Aslani'den. Beşiktaş için ani atak şansı, faul kararı, sarı kart çıkacak. Miretti yerde kaldı. Lemper'le sarı kart görüyor. Beşiktaş'ta iki oyuncu değişikliği, Rıdvan ve Ümit oyuna girerken Ottara oyundan çıkıyor ve diğer isim Endidi. Maçın normal süresi tamamlandı, uzatma bölümü olarak kaç dakika ekleneceğini bekliyoruz. ...90+1. dakikadayız. Hala yansımadı kaç dakika maçın sonuna ekleneceği.

Evet, şimdi geldi ekrana. 4 dakikalık kayıp zaman, en az 4 dakika daha mücadele devam edecek. Bilettiği yerde kaldı, oyun devam ediyor. Abdullahu kazandı. Hoffenheim hata kalkıyor. Rıdvan izin vermedi Hoffenheim'li oyunculara ve topu ileri gönderdi. İlk dakikayı bitirmek üzereyiz. İkinci uzatma dakikasına girdik. Rhein-Neckar Arena'da 3-2'lik üstünlüğümüz devam ediyor. Bernardo'dan pas. Plus Bernardo'ya döndü. Ondan Makida. Hoffenheim'de ikinci golü kaydetti Makida. Baumann uzun oynadı. Yerde kaldı orada Salih. Oyun devam ediyor. Ceza yayında Conte, kazandık topu. Salih ileri gönderdi. Semih. Makida onu yere indiriyor. Ve Makida'ya sarı kartını çıkardı Lawrence Visser. İki eliyle birden sarıldı Semih'e arkadan ve yere düşürdü Makida. Üçüncü uzatma dakikasındayız. Şimdi Salih Özcan köşe gönderine doğru göndermek istedi. Kısa kaldı top. Yine Salih. Çufal, kontrol. Baskımız var rakip alanda. Makida. +93. dakikada Hoffenheim hata. Şimdi Akbadu. Bir şut. Nübel çıkmadan yetişti topa. Alexander Nübel takım arkadaşlarına ileri gidin diyor. Basit bir top kaybı. Temsilcimiz Beşiktaş'ta. Bir türlü topu sağlıklı bir şekilde rakip alana gönderemedik. Neyse ki bizim yapamadığımızı plas yaptı ve rahatlattı bizi. Çok kötü bir orta. Top dışarı gidiyor sol kanattan yaptığı ortada. Kale vuruşunu kullanacağız. Dördüncü uzatma dakikasındayız. Maçı kazanmaya yakınız. Hakem geri sayıyor. Bir saniye kala Nübel kullandı kale vuruşunu. Orta alanda kaybettik. Kazandık şimdi topu. Tek top. Semih gönderdi sol kanada. Trossard. Yerde kaldı Trossard. Karşılaşmanın hakeminde gözler. Karar faul. Bu çok iyi oldu bizim için. Artık süreyi burada eritmek istiyoruz. Dördüncü dakikayı da tamamlamamıza 5 saniye var. Serbest vuruşu kullanana kadar dördüncü uzatma dakikası da tamamlanmış olacak. Çufala daha geriye gel diyor karşılaşmanın hakemi. Trossard'dan pas ve 90 dakikanın son düdüğü geldi sevgili dinleyenler. Bir galibiyet daha. Perşembe günü bizim için çok iyi bir gün oldu. Önce Trabzonspor Finlandiya deplasmanında Kups Kupyo'yu 4-2 mağlup etti. Beşiktaş da Hoffenheim deplasmanında 3-2 ile gülüyor. Siyah beyazlı temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'nde 2-2 yapıyor ve puanını 6'ya yükseltiyor. Vincenzo Italiano maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya girdi ve oyuncularıyla birlikte coşkulu bir sevinç yaşıyor. Tek tek oyuncularını tebrik ediyor. Siyah beyazlı temsilcimiz Almanya'dan Hoffenheim deplasmanından 3 puanla dönüyor. Değerli dinleyenler, sesimin yine size ulaşmasında teknik yönetmenlerim Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu görevdeydi. Ben Fırat Irmak mikrofondaydım. Güzel bir geceyi geride bıraktık. Sonraki heyecanlarda görüşünceye dek hoşça kalın, iyi geceler.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden ekibi olarak hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendiğimiz programımızda sizlerle konu, konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar beraberiz. Programı Berivan Erin hazırladı. Mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz ve teknik yönetimde Murat Yılmaz bizlere eşlik ediyor. Gece programımıza müzikle başlayacağız sevgili dinleyenler. Ses sanatçısı Damla Göl ve klavye sanatçısı Kara Orkun Devecioğlu programımızın sonuna kadar birbirinden güzel şarkılarıyla ve sohbetiyle eşlik edecekler. Az sonra TRT Antalya Radyosu'ndan sunduğumuz Gecenin İçinden programında ses sanatçısı Damla Göl ve klavye sanatçısı Kara Orkun Devecioğlu stüdyomuzda bizlerle birlikte olacaklar. Bizden ayrılmayın diyoruz ve müzikle devam ediyoruz.

0: TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslendiğimiz Gecenin İçinden programının konukları ses sanatçısı Damla Göl ve klavye sanatçısı Kara Orkun Devecioğlu. Sevgili dinleyiciler, bizlerle şu an stüdyomuzda. Efendim, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Öncelikle sizleri tanıyalım, tanıtalım dinleyenlerimize. Kimdir Damla Göl?
1: Merhabalar, daha önce de katılmıştım zaten programınıza. Teşekkür ediyorum beni ağırladığınız için tekrar. Müzisyenim, 12 yıldır sahne alıyorum. Antalya'da 4 yıldır sahne alıyorum. Otellerde sahnelerime devam ediyorum. Bu şekilde.
0: Antalya'da 4 yıldır, öncesinde neredeydiniz?
1: Adana'daydım.
0: Adana'daydınız. Hı-hı. Sonrasında Antalya'da devam ediyorsunuz. Aynen. Nasıl, memnun musunuz peki?
1: Antalya yani güzel bir şehir.
0: Bu alanda tabii sizi doyuruyor mu?
1: Yani üretmek anlamında değil ama tecrübe kazanmak anlamında doyuruyor, evet.
0: Evet, iş fırsatı sanırım daha da çoktur burada.
1: Yani turizmden kaynaklı
0: evet, değil mi? Hı. Ama sanki onun için de sadece belli bir dönem olarak söylüyorlar. Öyle bir sorun var mı?
1: Ya sorun demeyelim ama doğrudur, yani belirli bir sezon var. Hı hı. Kesinlikle o sezonda yaptığın çalışmalarla hayatını idame ettirmek zorundasın, evet. Aslında kışında.
0: Doğru, doğru. Efendim, sizi de tanıyalım.
2: Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kara Orkun Devecioğlu kimdir?
2: Ben de 22 küsur senedir müzisyenlik yapıyorum, hayatımdan kazanıyorum. Üniversiteye gelmiştim, burada turizm okudum ama bu da gerçi turizmin bir parçası.
0: Bir parçası, evet. Aynen. Eğlence parçası.
2: Evet, eğlence yani. Hı-hı. Daha önce de otelde de çalışmıştım. Hı-hı. Ama bu sefer de müzisyen olarak bir fırsat oldu açıkçası, bir açıklık olmuştu. Üniversiteden sonra, üniversitede müzik yaptığım arkadaşlarım çoğu bu işe devam ettiler. Hı-hı. Ben başka işler yapıyordum, normal mesaili. Hı-hı. Ama daha sonrasında bir açıklık olunca bir iş arasında, sonra bir arkadaşımın ihtiyaç üzerine çağırmasıyla başladım. Hala da severek yapıyorum yani.
0: Ne güzel. Aslında yine aynı sektörde çalışıyorsunuz diye
2: yani
0: de düşünmek
2: doğru
0: lazım.
2: Aslında
0: değil
2: hep
0: mi?
2: Benim içimde olan zaten sevdiğim buydu. Yani işimi yaptıktan sonra da eve gidip ilgilendiğim, boş zamanlarımı da değerlendirdiğim şey müzikti zaten. Şimdi de ondan para kazanıyor olmak güzel bir şey tabii.
0: Elbette. Eğlenerek, severek,
2: aynen,
0: değil mi?
2: Aynen.
0: Yapıyor olduğunuz işten ekonomik anlamda da bir gelir elde ediyor olmak, evet, artıdır diye düşünüyorum. Peki, müzik diyelim, hangi eserle başlıyoruz?
1: Just the Two of Us söyleyelim.
0: Peki, buyurun. Peki.

0: Teşekkür ederiz. Efendim 12 yıldır müzisyenim dediniz Sayın evet. Göl. Peki müzik dünyasına nasıl adım attınız?
1: Bu aslında annemin vesilesiyle oldu gibi oldu. Çünkü küçüklükten itibaren zaten çok meraklıymışım, tepki veriyormuşum daha doğrusu ona. İşte ninni söylerken bile tepki veriyormuşum falan söylediğine göre. Daha sonra beni çocuk korosuna götürdü annem. İlkokul 3 öte falandım büyük ihtimal. Aynı zamanda da tabii ki bu arada babam ve abimin de rolleri var tabii ki. Onlar bağlama çalarlardı evde. Evde hep bir türkü vardı. Radyodan da hep bir böyle sanat müziği bir şeyler vardı yani o zamanlar. Ben 30 yaşındayım tabii, o kadar da
0: radyo şeydi, hep açıktı diyelim.
1: Yani
0: o şekilde
1: radyo bazen açıktı evet, ve duyardım yani. Evde müzik vardı. Yani evde müzik olması çok farklı bir şey tabii ki. O insanda çok şey değiştiriyor bence öncelikle. Daha sonra benim bağlama çalacağımı zannettiler. Fakat ben gitar hocasını çok beğendim. O zaman çok böyle bana çok cool, çok havalı gelmişti. İşte müzik şeyine gittiğimizde, müzik evine gittiğimizde. Ondan sonra gitar çalmak istiyorum dedim. İlkokul 4 gibi falan da. Zaten orada çok sesli çocuk korosuna katılmıştım artık. Kısa bir süre gidebildim. Fakat bana çok şey kattı. Çok değerli öğretmenlerim oldu o dönemde. Adana Devlet Konservatuvarı, Çukurova Üniversitesi, Levent Hoca.

0: Nevin Apaydın gibi hocalarım oldu. Ve onlar bize çok değerli bilgiler verdiler gerçekten. Bugün hala duyumumda, kulağımda onların, yani o yapı taşlarını hissediyorum. Onlar sayesinde bu şekilde gelişti. Daha sonra da işte okula devam ettim. Lisede böyle bir maceram oldu. Tekrar böyle birkaç ders aldım. Bir gençlik korosuna katıldım. Acaba konservatuvara mı gitsem? Gideyim mi, gitmeyeyim mi falan böyle arada kaldım. Ondan sonra olmadı o yolculuk. Sınava girmeden vazgeçtim. Yeterince hazırlanmamıştım.
1: Tekrar denemediniz mi?
0: Ya tekrar da denemedim. İletişim mezunuyum.
1: Biraz kırgınlık mı oldu o sırada?
0: Kırgınlık demeyelim de her insan da olduğu gibi hayatta farklı şekilde gelişmesini umduğun süreçler vardır. Ama benim için herhalde en hayırlısı böyleymiş. En doğrusu böyleymiş. Şu an hayatta olduğuma göre öyle düşünüyorum. Yani iletişim bilimleri okudum. Hı hı. Çukurova Üniversitesi'nde. Oradan mezun olduktan sonra da o bölümle alakalı aslında sizinle ortaklaştığımız, evet, bazı işlerde çalıştım. İşte DEHA'da muhabirlik yaptım. Sözleşmeli muhabirlik, hı hı, yaptım kısa bir süre. Kısa bir süre editörlük yaptım. Kısa bir süre basın danışmanlığı yaptım. Ve bu kısa süreler içerisinde hep bir yandan da sahne alıyordum. O zamanlar bizim için çok eğlenceliydi.
1: Ama müziğe hiç ara vermediniz o zaman.
0: Devam ediyordum yani. O zaman eğlenmek içindi
1: küçük,
0: ama.
1: Daha ufak,
0: evet.
1: Tefek.
0: O zamanlar eğlenmek içindi daha çok. Aslında bir gelir kaynağı olarak görmediğim şey daha sonradan kolumda başka bir bilezik oldu. Evet, aynen.
1: Çok güzel. Peki biz yine müzik diyelim. Hangi eserle devam ediyoruz?
0: Türkçe yapabiliriz aslında. Değirmenler yapalım.
1: Buyurun.

çalışır izinsiz. Hep bir sonraya resimler sarı güneşsizlikten.

0: Teşekkür ederiz efendim. Birbirinden güzel eserleri dinleyenlerimizle bizlerle buluşturuyorsunuz. Peki Sayın Göl, müzik sizin için ne ifade ediyor? Müzik yalnızca bir sanat dalı olarak mı görüyorsunuz müziği, yoksa kendinizi ifade etmenin bir yolu mudur?
1: Hepsi aslında, yani kendini ifade etmenin de yolu, kendini tanımanın da yolu. Özellikle performatif olarak yapıyorsan, sahne başka bir yer. Hani sahnenin tozu dedikleri bir terim var, bir kalıp var. Harbiden ben de öyle düşünüyorum. Sahneye çıktığında farklı birisin artık. O da senden bir parça. Ama sana öğrettiği çok fazla şey oluyor. Çünkü hep bir gözlem üzerindesin.
0: Tabii.
1: Hep herkes sana bakıyor.
0: Kulağı,
1: her an sizde. Aynen. Her an böyle bir eksiğini görebilirler. Birisi seni beğenmeyebilir, giydiğini beğenmeyebilir, başka bir şey, sesini beğenmeyebilirler. Her şeyini eleştirebilirler. Öyle bir yere çıkıyorsun.
0: Ve orada kendiniz olmaya çabalıyorsunuz,
1: evet,
0: aynı zamanda.
1: Zor bir şey gerçekten. Uzun bir süre taklit yapıyorsun bence. Ki sanat öyle başlayan bir yolculuk. Zaten herkes çalımında da, söyleminde de, nasıl bir sanat dalında, nasıl bir sanat icra etmeye çalışıyorsa ilk önce taklit eder.
0: Öğrenmenin başlıca yolu budur zaten, taklit,
1: evet,
0: ederek değil,
1: aynen,
0: mi? Sonuçta o bebekler de ana dilini bu şekilde öğreniyor.
1: Evet, öyle.
0: Haliyle. Peki o zaman sadece bir sanat dalı değil de sizin gözünüzde daha çok kendini ifade etme sanatı diyebilir miyiz?
1: Ya yani kendini bulma sanatı diyebiliriz.
0: Peki siz bulabildiniz mi?
1: Deniyorum.
0: Devam mı?
1: Hep devam.
0: Bu yolculuk?
1: O, ölene kadar devam edecek bir süreç,
0: evet,
1: bence. Yani bir sonu yok. Ben zaten çok yani toyum. Bence. Üzerine
0: yolda
1: koymaya çalışıyorum. Evet, aynen. Üzerine koymaya çalışıyorum. Beni neresi besliyorsa oraya yönelmeye çalışıyorum. Çabalıyorum bunun için. Tabii ki psikolojik olarak bazı süreçlerden geçiyorsun. Bazen canı sıkılıyor. İnsanlarla alakadar olmaktan canı sıkılıyor. Aslında sadece müzikle alakadar olsak hiçbir sıkıntı kalmayacak bence aslına bakarsan.
0: Ama şimdi yapıyor olduğunuz bu müziği de insanlara ulaştırmak, onlarda da bazı duyguları açığa çıkarmak için değil mi? O etkileşimi sağlamak için, siz de iletişim okudunuz sonuçta, o etkileşimde bulunmak için de onlara sunuyorsunuz bir yerde. Yoksa kendi kendinize,
1: tabii
0: evinizde.
1: Tabii ki anlatacak bir şeyim var.
0: Var,
1: anlatacak,
0: evet,
1: bir şeyim olmasa neden bu kadar avaz
0: değil
1: avaz
0: mi
1: şarkı söyleyeyim? Bir şeyler anlatacağım demek ki. Dinlesinler istiyorum. Ben de dinlemek istiyorum. Ben,
0: evet,
1: zaten asıl ben dinleyebildiğim zaman onlara istediğim dilde anlatabilirim gibi geliyor bana da.
0: Tabii önce sizin,
1: evet,
0: zaten kendi söylediklerinize, söyleyeceğiniz,
1: evet,
0: o yoruma zaten, o şarkılardaki, eserlerdeki o yoruma sizin bir defa güvenip o sahneye çıkmanız gerekiyor, hı-hı, ki sonrasında gerisi

0: Teşekkürler sevgili dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sesleniyoruz sizlere. Ses sanatçısı Damla Göl ve klavye sanatçısı Kara Orkun Devecioğlu bizlerle beraber stüdyomuzda. Sayın Göl, günümüzde bir sanatçının başarılı olması için sadece yetenekli olması yeterli midir? Yoksa başka artılarının da olması gerekir mi?
1: Şansının olması gerekir, parasının olması gerekir. Mümkünse hatta ailesinin parası olması gerekir.
0: Ama bunlar genel istekler. Evet. Şimdi sanatçı açısından baktığımızda.
1: Yani çok emek vermek gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok zaman, çok tereddüt ederek, çok fazla kendine inancını yitirip tekrar bularak, yani bir yolculuğa çıkmak zorundasın. Ya işin sonunda rezil olacaksın aslına bakarsan. Çünkü herkes
0: çünkü
1: şu anda
0: çünkü.
1: Aynen şu anda konuşuyorum, canlı yayındayız. Bir sürü insan beni dinliyor.
0: Evet.
1: Hiçbiri de tanımıyordur. Büyük
0: evet.
1: ihtimal çoğunluğu tanımıyordur. Tanıyanlara da buradan selam olsun diye. Fakat yani işin sonunda ben buna ne

0: ne kadar emek harcamak istiyorum? Ben bununla ne kadar uğraşmak istiyorum? Ben bunun sonunda kendimi nerede görmek istiyorum aslında? Benim emek verdiğim, çabaladığım şey bu. Çok tökezlediğim yerler var. Ama herkes her yolda tökezliyordur. Her yolda taş vardır diye düşünüyorum. Şans çok önemli bir faktör bence. Güler yüzlü olmak çok önemli. Kibar ve güzel bir insan olmaya çabalamak önemli. Sanatla uğraşıyorsan özellikle. Çünkü insan, ya sevgi hani büyütür ya her şeyi. Gerçekten
1: Evet,
0: yani
1: karşılıklı değil mi?
0: kendi dokunduğun, kendini temas ettiğin insanlar da seni bir yere getirecek olan şey de o oluyor zaten. Her konuda ben böyle düşünüyorum
1: Önce siz inanacaksınız,
0: aslında.
1: ardından karşı tarafı inandırmanız gerekiyor. Ama siz inanmazsanız, kendinize güvenmezseniz zaten karşı taraf bunu anlar, değil
0: Anlıyorlar, hem de öyle bir anlıyorlar
1: mi?
0: ki bazen sahneye çıkıyorsun, 5 kişi 6 kişi işte çalıyorsun, normal programını yapacaksın, oteldesin,
1: Tamam.
0: arkadan mesela işte 2 kişi birbirine bakar güler falan, böyle işte bir arada bir şey, normal yani, insanız biz de,
1: Tamam,
0: hani
1: onlar
0: artık
1: kendi
0: bizim için
1: aralarında
0: normal bir
1: konuşuyorlar,
0: şeye dönüşüyor tabii
1: diyorlar.
0: ki. Fakat bazen o odak kaybolduğunda, herkesten kaybolduğu zaman, ben şimdi direkt artık dinleyiciye baktığım için, seyirci, ben görüyorum onların anladığının farkındayım. Artık orada sahnedeki insana kalıyor onun o konuyla o ne karar verip ne yapacak. Ben onların anladığını anlayıp ona göre mi devam edeceğim, yoksa umursamadan kendi işimi yapmaya mı devam edeceğim? Burada çok güzel bir ayrım noktası var.
1: Peki ne yapıyorsunuz o zaman?
0: Ben
1: Karşılaşmışsınızdır.
0: kesinlikle odaklanmayı, tekrar o odağı bulmaya çalışıyorum. Bulamadığım insanlarla da çalışmıyorum. Çünkü saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Elbette.
0: Sahneye adımını attığın andan itibaren biz neden sahneye çıkıyoruz? Orası bir basamak yüksek. Neden yüksek? İki basamak, üç basamak. Neden? Birilerinin önüne çıkıyoruz biz. Birilerine bir şey gösteriyoruz, bir şey yapıyoruz, bir şey anlatıyoruz. Bir şey dinliyorlar bizden. Belki o an işte artık aklına kim geliyorsa, yani çok mutlu bir anısı gelebilir, çok kötü bir anı gelebilir, başka bir şey dans edebilir. Aslında karşıdaki dinleyicinin hissine hitap ediyoruz.
1: Evet,
0: Ve
1: onun duygularını.
0: eğer ben onun duygusunu hiçe sayarak sadece kendi duygumu önceliklendirirsem,
1: Veya bir kişiye
0: evet
1: göre bütün motivasyonunuzu bozarsanız,
0: gibi, yani
1: değil mi? O
0: kesinlikle
1: sahne bitmek bilmez.
0: bitmez, evet bitmez, harbiden
1: Yani
0: bitmez.
1: biter ama
0: Çok zor yani.
1: çok zor geçer o dakikalar, değil mi? Birbirinizin gözlerinin içine bakıp belki saat dakika tutup ah
0: Evet.
1: bitse de gitsek gibi, değil mi? Ama ne güzel sizi gayet can kulağıyla dinleyen, o duyguyu verebilmişsiniz, alabilmiş. O kimselerin gözlerinin içine bakarak o şarkıları seslendirmek en
0: Almaya da
1: güzelidir.
0: bilir. Almaya da bilir.
1: Almaya da bilir ama
0: Almamayı tercih edebilir, alamayabilir, almayabilir. Hepsi
1: Ama bir
0: olabilir.
1: saygıyla dinliyor sonuçta.
0: Ama ben hep ikna etmek zorundayım.
1: Evet.
0: Çünkü oradayım. Yani artık oraya çıktım. Artık
1: Peki.
0: ikna edeceğim. Beni dinleyecek ya. Bir
1: Peki bu
0: şekilde.
1: kısımda almış olduğunuz eğitim, yani iletişim fakültesindeki o eğitim devreye giriyor mu?
0: Çok fazla. Ben çok duygusal bir insanım
1: Evet.
0: normalde. Çok da göstermem aslında.
1: Moraliniz bozulabiliyor mesela
0: Tabii
1: diyelim.
0: ama devam edecek. Yani
1: Evet.
0: devam, show must go on. Yani harbiden devam etmek zorundasın. Orada artık yani tabii ki çok konforlu bir noktada da değilsin bu arada. Düğüne hazırlanır gibi gidiyorsun sahneye,
1: Tabii.
0: hazırlanıyorsun. Özellikle kadın
1: Tamam,
0: olarak yani bu arada.
1: sahnede ön planda siz varsınız ama bir ekip olarak
0: Evet,
1: sahnedesiniz aynı
0: evet.
1: zamanda. Sadece sizi, yani sadece kendinizi düşünmeyeceksiniz.
0: Tabii ki,
1: Ekibinizi de
0: evet.
1: temsil ediyorsunuz. Onların da moral motivasyonu belki sizinle beraber yükseliyor, alçalıyor, değil mi? Sizdeki o düşüklüğü onlar da fark eder, sesinizden,
0: Hissederler.
1: tonunuzdan, illaki
0: Evet.
1: beraber çalıştığınız arkadaşlarınız.
0: Ama her zaman frontman, yani front woman, frontman, front people, her zaman en önde olan her zaman ateştedir yani.
1: Evet.
0: Orada değişen bir şey olmaz. Sen hiçbir zaman bırakamazsın elden. Yani birey olarak çıktığında orada artık solistsen, hiçbir şekilde o kontrolünü bırakamazsın. yanlış yaptığında bütün herkes yanlış

0: yapabilir. Fakat sen yanlış yaptığında her şey biter.
1: Çok göze batar değil
0: Evet,
1: mi bu?
0: aynen.
1: O zaman ve günümüzde bu teknoloji varken anında yayılacak bir durum. Peki bu kadar kontrollü olmak tamam çok güzel
0: Hata yapıyorsun tabii ki. Ben şimdi de yapıyorum. Şu anda hata yapıyorum.
1: sahnede
0: Hata
1: evet.
0: yapmak da
1: Zorlamıyor
0: güzel.
1: mu? Bu da aynı zamanda daha da zor yürünmez mi o zaman bu yolda?
0: Ya çok zor bence. Şu an mesela şu an benim olduğum nokta tam olarak ben şu an 30 yaşındayım. 12 yıldır sahne alıyorum. İşte Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde ben 2,5 yıl sahne aldım. Orada bir sürü mekanlarda sahne aldım. Burada yine yani yüzlerce otelde gerçekten sahne aldım farklı gruplarla falan. Fakat şimdi öyle bir noktaya geldi ki artık yanlışımı duyuyorum. Duyduğum için o zaten bana yani daha da kötü.
1: Sonuna kadar değil mi?
0: Keşke
1: Oraya
0: duymasın.
1: takılıp kalıyorsunuz sonra. Onun
0: Eskiden
1: üstüne belki
0: duymuyordum.
1: birkaç şarkı söylüyorsunuz ama o ikinci şarkıda kaldı aklınız.
0: Orada kalıyorsun. Bazen pratik yapıyorsun. Ona rağmen hala düzeltemediğim şeyler falan olabiliyor ya. İnsanız biz yani. Enstrüman gibi evet kullanıyoruz ses tellerimizi. Ama yani herkesin enstrümanı da çok unik, kendine has, çok farklı, farklı çalışılması gereken süreçleri var. Tabii ki bunu bir şeyin bahanesi olarak söylemiyorum tabii ki. Çok çalışmak lazım yani sonuç olarak.
1: Peki görünür olmak, başarılı olmak mı demek?
0: Şu dönemde sanki öyleymiş gibi geliyor bana. Özellikle yani bu sosyal medyanın hali yani şu anki durum. Yani benim ne bileyim mesela benim herhangi bir yerden sahne alabilmem için ya da daha fazla maddi kaygılarım var diyelim ki işte daha fazla para kazanabileceğim sahneler bulabilmek için de şu an mesela TRT Radyo'dayız değil mi? Bu eskiden çok büyük bir şeydi. Şu an hala benim için öyle. Tekrar tekrar teşekkürler tabii ki. Fakat dönemde artık bence şu an olduğumuz çağda daha çok reels çekmelisin, daha çok story atmalısın, daha çok yayın açmalısın. Hep daha perfect, müthiş görüneceksin her zaman. Harika bir hayatın olacak. Hiçbir şekilde kötülüklerden bahsetmeyeceksin, zorluklardan. Çok güzel, müthiş
1: Bunlar siz
0: pazarlanabilir
1: söyledikçe evet böyle bunaldım ben burada ama siz bunları dile getirdikçe ama bu da bir emek çaba sarf etmenizi gerektiriyor. Siz ne zaman çalışacaksınız, ne zaman dinleneceksiniz değil mi?
0: Yani aslında
1: Ama
0: çok fazla bir şey yaptıklarını da düşünmüyorum.
1: bu kadar da her an takip mi edilmeli?
0: Çünkü ben de yapıyorum. Mesela ben diyelim ki işte yani siz de yapabilirsiniz. Bizim fakülteden mezun olan herkes yapabildiği gibi basic editler biliyoruz yani hepimiz işte. Basit bir şekilde ben yapabiliyorum mesela Reels falan. Ama ben şeyimi istiyorum yani bütün hayatımı sürekli olarak herkese göstermiyorum. Öyle bir şey istemiyorum. Fakat dönem onu biraz gerektiriyor gibi yani. Benim gördüğüm bu yani şu an da çıkan yeni pop jarne olarak yeni popta çıkan kişilerin hayatlarını ve ilerleme şekillerini sürekli görüyoruz. Merak uyandıracak çok fazla bir şey kalmadı gibi.
1: Kalmadı. Evet. Böyle kendilerine özel işte aa şunu duydun mu diyebileceğim bir şey yok. Herkes her şeyi duymuş, görmüş, bilmiş oluyor artık, değil mi?
0: Yani bilmiyorum, birazcık yanıltıcı da bir tarafı var aslında.
1: Ne kadarı gerçek?
0: Bana çok gerçek gelmiyor işte. Yani bazen bir akım çıkıyor da o zaman o insanın hayat gerçeklerini öğrenebiliyoruz. Peki bir insan, yani bir de şunu sormak lazım. Bir insan bu kadar yayımlayabiliyorsa kendi olmasını istediği gerçekliğini, kendi gerçekliğini ne zaman yaşayabilecek yani? Sürekli göstermekle meşgulken gerçekten kendine ne gösterebilecek? Bence buraya birazcık şey yapmamız lazım, bakmak lazım. Çünkü ilk önce kendimize göstermemiz lazım bence. İspat etmemiz lazım. Kendimizi gerçekleştirmemiz lazım. Maslow'un ihtiyaçlar teoremi başı artık ya.
1: Kendimizi gerçekleştirelim, ardından kendi gerçekleştirdiğimizi sunabilelim, gösterebilelim. Efendim, yine biz müzik diyelim. Hangi eserle devam ediyoruz?

Sunny. Buyurun.

0: Teşekkürler sevgili dinleyiciler. Ses sanatçısı Damla Göl ve klavyede Kara Orkun Devecioğlu bizlerle beraber. Sayın Göl, müzik hayatınız boyunca sizi zorlayan durumlar oldu mu? Evet, sahneden biraz bahsettiniz ama bunun dışında bu 12 yıllık serüvende, yolculukta, evet, zorlayan durumları elbette olmuştur da bizimle paylaşabileceğiniz.
1: Yani geçim sıkıntısı olabilir. Çünkü işin hiçbir zaman garantisi yok gibi bir yerde. Herhangi bir şey oldu diyelim ki, Allah korusun, kötü bir işte deprem vesaire bilmem falan. Direkt ilk iptal edilecek iş senin işin, öncelikli olarak müzisyen olduğun için.
0: Evet.
1: Yani ilk önce eğlence durur.
0: Pandemide de.
1: Tabii ki pandemide öyle. De öyleydi. Ve orası bayağı güvensizlik veriyor. Devamlı olarak o maddi akışını sağlayabilecek, kendini garantiye alabilecek şekilde hareket etmeyi öğreniyorsun. Elinde para tutmayı öğrenmek uzunca bir zaman alıyor. Aynı zaman. Çünkü ödemelerin hep böyle düzensiz oluyor ister istemez. İşte diyelim ki bu ay benim her hafta 4 gün sahnem var. Gelecek ay 3 gün olabilir. Ama benim maddi olarak ona hazır olmam lazım.
0: Tabii.
1: Yani hani
0: o zaman hep sonrasını düşüneceksiniz.
1: Tabii, evet.
0: Bu da birikim yapmanızı sağlar bir yandan baktığımızda. Değil mi? Sonuçta yarını düşüneceksiniz. Bugünün kazandığınızı bugün değil mi yemeyeceksiniz. İlla ki yarını da düşünerek hareket edeceksiniz.
1: Öyle gerekiyor. Evet. Bir şey demeyeyim. Öyle gerekiyor gerçekten.
0: Zorunluluktan böyle düşünüyoruz diyorsunuz.
1: Aynen.
0: Peki bu durum, yani şimdi sizi elbette en çok zorlayan durum o zaman maddi kaygılar diyelim.
1: Bence tüm müzisyenleri öyle.
0: Evet.
1: Bugün özür dilerim sözünüzü kestim ama Raye'nin son röportajında mesela çok yani ünlü bir kadın şu an deli gibi albüm çıkartıyor falan. Müthiş bir ses. Son röportajında işte bütün şarkı yazarları evsiz falan diye bir sürü şey duyuyoruz ve yani gerçekten bence uçurum çok fazla var. Yani tanınan insanın aldığı para birimiyle onunla birlikte çalışan müzisyenin, bu enstrümanist de olabilir, back vokal de olabilir, başka bir ve bu para şeyi, nasıl diyeyim, para piramidi aşağı, yani çok büyük bir uçurum yaratmış vaziyette şu an ikisinin arasında. Ya böyle deli gibi paralar kazanacaksın, ya da işte çok ortalama bir geçimde olacaksın. Ki onu da garantiye alabilmek için işte Antalya gibi yerlere falan yerleşip böyle işler yapman lazım. Seni çok mu ileri götürür? Vallahi benim bireysel düşünceme göre seni çok da ileri götürebilecek bir yer değil. Çünkü sürekli olarak aynı şeyin pratiğini ediyorsun. Az pratik ediyorsun tabii ki, sürekli pratiktesin. Hep sahne yapıyorsun. Senin için güzel bir şey oluyor bu pratik hali. Pratik halinde olmak devamlı olarak. Fakat üretmiyorsun.
0: O zaman bir sanatçının üretimini, bu özgürlüğü mü elinden alıyor bu kaygı?
1: Yani sanatçının üretebilmesi için maddi olarak rahat olması gerekiyor gerçekten. Harbiden öyle düşünüyorum ben. Yani çünkü maddi olarak ya yani sürekli kiramı nasıl ödeyeceğim ya da işte şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım, buraya nasıl gideceğim diye düşünürse bir insan, ya nasıl üretebilir ki? Ne
0: şarkı yazacak yani, diyorsunuz.
1: Aynen, tabii yazar yine de tabii ki yazabilir. Fakat yani bu kaygılar,
0: duyguları bu şekilde şu anda yoğun olduğu alan değil mi? Kaygı, stres, belki bunlarla bir aradayken, hep bunları düşünürken,
1: ya hepimiz Yavuz Çetin olacağız, yaşamak istemem falan diye bağıracağız, ya da yani bilemiyorum, yani ben 30 yaşındayım, Türkiye'de yaşıyorum ve yani üzgünüm, kabul etsek de etmesek de gerçekler bunlar, hepimiz düşünüyoruz yani.
0: Tabii.
1: Hepimiz düşünüyoruz nasıl geçineceğimiz.
0: Doğru, bir yaştan sonra değil mi, okul bitti artık, geçim, kendi ayakları üzerinde durma dönemi başlıyor haliyle. Hem var olabilmek, bir birey olarak ayakları üstünde durmak, kendin olabilmek, taviz vermemek, bunların hepsinin yanı sıra kiranızı da ödeyebilmek, bunların hepsi bir arada olunca zor bir süreç. Ama sanırım bu süreçte geçiyor, birçok kişi geçirmiştir.
1: Tabii ki öyledir. Fakat bence yaş ortalaması çok değişti. Şu an 30 yaşında, 35 yaşında, 32 yaşına bilmiyorum. Yani artık 25 yaşından sonra üniversiteyi bitirdikten sonra ailesiyle yaşayan çok büyük bir kesim var. Bence eskiden bu kadar böyle bir yaş ortalamasında değildi. İnsanlar artık 30 yaşında falan yani çıkmış oluyorlardı ailelerinin yanından. Çünkü bizim de hayata başlamamız gerekiyor. Tamam, ben 10 yıldır tek yaşıyorum ama benim 10 yıldır tek yaşamamın zorluğu başka bir seviyede oluyor ister istemez. Bir de müzisyenim yani üstüne, bir de kadınım falan. Yani tabii ki Türkiye'de olmanın gerçeklikleri yaşıyoruz hepimiz gerçekten. Bence değişiyor. Değişiyor ve hiç böyle değiştiğinin de farkında olmadan değişiyor bence.
0: Peki şimdi bu kadar zorluk varken siz ne tavsiye edersiniz? Mesela siz 12 yıldır bu
1: Hiçbir zaman,
0: sektördesiniz.
1: hiçbir zaman takılmamak, bunu tavsiye edebilirim. Hiçbir zaman takılmamak, çünkü ya ölümlü bir dünyadayız. Hayat her an bitebilir, her an olabilir, her şey. Güzelliklere de, kötülüklere de açık. Başımıza bir şey geldiğinde çaresine bakacak şekilde bir mottoda ben yaşıyorum. Çünkü artık yapabileceğim, yani kaygılanmaktan bir yere varamazsın belirli bir zamandan sonra. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum yani sizler nasıl düşünürsünüz? Tabii ki herkesin çok bireyseldir. Benim Damla olarak tavsiyem bu konuda gerçekten hayatın kıymetini bilerek yaşamak. Çünkü

0: olduğu gibi. Hı-hı. İşte aslında gerçekten o kadar tutkuluysa bence hiç kimseye aldırış etmeden, ya işte bundan para kazanamaz, kazanırsın, kazanabiliyorsun, yaşayabiliyorsun, kiranı da ödeyebiliyorsun. Ben burada kanlı canlı örneğiyim bunun. Zorlanıyor musun? Evet, herkes zorlanıyor. Aynen. Hepimiz aynı yerde yaşıyoruz. Bunun da bilincinde olmak lazım tabii ki. Ama hiç bırakmamak, yani tavsiyem bu olur. Hiç bırakmamak.
1: Evet. Efendim, müzik diyelim. Şimdi hangi eserle devam edelim?
0: Knocking on Heaven's Door yapabiliriz.
1: Peki, buyurun.

0: Sevgili dinleyiciler, Damla Göl'den dinledik. Efendim, bir cümleyle müziği ifade edin desek ne söylersiniz?
1: Yani bir cümleye...
0: Tamam, birkaç cümle olsun. Gerçekten. Tamam, birkaç cümle olsun.

0: Müzik, yani ben böyle pek üzerine düşünmeden bilerek geldim, daha samimi olmasını istediğim için aslında. Soruları önceden almıştık arkadaşlar buradan dinleyenler. Ya müziği bir cümleyle, iki cümleyle, üç cümleyle değil de müzik bir, ya müzik nefes alan bir şey bence, yaşamak gibi. Tek kelimeye indirgeyelim. Aynen. Yaşamak gibi bir şey. Her seferinde farklı. Çünkü şu an Orkun'la burada çaldığımız, söylediğimiz hali farklı. Başka birisi olsun, ben yine aynı kişiyle aynı şekilde yine tekrar aynısını yapamayacağım hiçbir
1: Tabii.
0: zaman. Her ne kadar of mükemmel aynısını yaptı, aynısını söyledi desek de
1: Değil.
0: değil aynısı hiçbir zaman. O benim çok hoşuma gidiyor müzikle alakalı. Her seferinde bir yaratımdasın aslında. Bu yaratımı üretime dönüştürebilmek istiyorum İlerleyen süreçlerde. Onun için çabalıyorum zaten.
1: Peki bu alanda bir çalışmanız da var mı? Yani üretim demişken.
0: Yazıyorum. Şarkılar yazmaya çabalıyorum. Yazdığım şeyler var.
1: Var.
0: Evet, aynen.
1: Peki ilerleyen süreçte tekli veya albüm böyle bir...
0: Umarım, umuyorum yani. Umarım, deniyorum. Elimden geleni deniyorum. Fakat yani her süreçte işte başta söylediğimiz şans, para ya gerekiyor gerçekten bazı şeyler. Umarım bazı emeklerim, bazı yerlerde bulunuşlarım buna bir vesile olur. Çünkü gerçekten bilmiyorum yani. O sözler bir şekilde kağıda dökülüyorsa okunması da vardır diye düşünüyorum. Yani okunması da gerekiyordur diye düşünüyorum. Umarım bir gün fırsatım olur. Ve gerçekten içimdekileri tüm samimiyetimle dökebileceğim bir yerde olabilirim.
1: Çevrenize, arkadaşlarınıza dinletmişsinizdir değil mi bu
0: Tabii,
1: eserleri?
0: tabii. Bazılarını biliyorlar, evet.
1: Bazılarını biliyorlar. Tepkileri ne? Nedir?
0: Yani genelde beğeniyorlar aslında. Tam bir jerneye, tam bir jerneye oturmadığını söylüyor müzisyen arkadaşlarım. Bunu beğenenler var. Ben müthiş çalmıyorum gitarı. Kendi kendime öğrendim diyebiliriz. Çok az süre eğitim aldım. Ama 7 yıl sahne aldım gitarla tek başıma. Onun için artık birazcık benim konfor alanım orası. Orada bir şeyler üretmeye çalıştığım için bildiğimle çıkabilen şeyler farklı oluyor tabii ki. Umarım elde daha sonra ilerleyen zamanlarda farklı imkanlar olur. Farklı şekilde kafamın içinde çalan müziği gerçekten insanlara dinletmeyi çok isterim.
1: Peki sahnelerinizde yer veriyor musunuz kendi eserlerinize?
0: Maalesef sahnelerde şöyle bir umut da olmasın. Genç müzisyen arkadaşlara buradan söyleyeyim. Antalya'ya geleyim, ben para kazanırım. Çok güzel otellerde sahne alırım. Repertuarınızda kaç tane Rusça parça var? Kaç tane Almanca var? Kaç tane işte pop var, rock var falan diye bakılan bir repertuar çeşitliliğinizin olması gerekiyor. İşler sandığımız kadar o kadar da keyfi bir yerde değil. Aslında biz de belirli kurallar bütününde çalışmak durumundayız. Hatta
1: Zaten bir
0: yani
1: çerçeve var, o çerçeve
0: tabii.
1: içerisinde.
0: Tabii ki. Hatta yani o dönemde oraya gelen turiste göre bile repertuar değişebilir.
1: O aya göre
0: Tabii ki
1: diyorsunuz.
0: ha. Türkler çok derlerse Türkçe daha çok yapacaksın artık. Yani yapacak bir şey yok insanlar. İnsanlar onu dinlemek istiyorlar.
1: Doğru. Peki şimdi biz sizin eserlerinize dönecek olursak, bunlardan bir tanesine yer versek. Evet, burası bizim sahnemiz. Son eserimiz olacak aynı zamanda.
0: Tamamdır.
1: Son eserimiz sizin eseriniz olsun isteriz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Hangi
0: Çok
1: şarkınıza yer
0: heyecanlıyım.
1: vermek istersiniz?
0: Ben birini kaybettikten sonra birazcık değişik bir süreçten geçtim. Ve o süreçte yazdığım bir şarkı aslında. Batuhan diye bir müzik şey

Müzisyen bir arkadaşımın katkısı oldu. Orkun'un katkısı oldu yine tabii ki. Ben elimden geldikçe çalmaya gayret göstereceğim. Bakalım tabii ne kadar yapabilirim. Şarkının adı yine Yalnızım.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyiciler, gecenin içinden programımızda konuklarımız ses sanatçısı Damla Göl ve klavye sanatçısı Kara Orkun Devecioğlu stüdyomuzda bizlerleydi. Efendim, her birinize teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkürler, sağ olun. Ve sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün gecenin içinden ekibi olarak bizler, programı hazırlayanlar Berivan Erin, teknik yönetimde Murat Yılmaz ve sunan ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz, hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu geceler diliyoruz. Haftaya Perşembe görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Gecenin içinden.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul ve Kocaeli su altında. Son 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Selde mahsur kalan binlerce kişi kurtarıldı. Ancak biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 6 kişi ise aranıyor. Selin yaralarının sarılması amacıyla yurt genelinde 55.560 personel görevlendirildi ve 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarının hafta sonuna dek tamamlanacağını açıkladı. Ödemelerin pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor. İstanbul'da okullar bir gün daha tatil edilirken motosikletlerin sabah saat 6'dan itibaren trafiğe çıkabileceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, selin yaralarını sarmak için tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Erdoğan, tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışıyor, sahada tedbirleri alıyor dedi. Cumhurbaşkanı, selde hayatını kaybeden 3 kişiye de Allah'tan rahmet diledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'daki selin ardından birlik ve dayanışma mesajı verdi. Bahçeli, bu zor günler devlet ve millet dayanışmasıyla geride bırakılacaktır dedi. Antalya'da da kuvvetli sağanak etkili oldu. Demre ilçesinde taşkınlar meydana geldi. Cadde ve sokaklar suyla doldu, araçlar sürüklendi. İlçedeki birçok serada su altında kaldı. Kuvvetli sağanağın büyük hasara yol açtığı Demre ilçesindeki temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel felaketi yaşayan İstanbul'da cuma ve cumartesi günü için çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul'la birlikte 34 ilde sarı ve turuncu kodlu yağış uyarısı yapıldı. Balkanlardan gelecek yağışlı sistem hafta sonu batı bölgelerinde de etkisini gösterecek. Kuvvetli yağışın sel, su baskını ve heyelana yol açabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulandı. AK Parti'nin hazırladığı 9 maddelik Türk Kızılay Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde. Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetleri ilk kez ayrı bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz temini sağlanabilecek. Böylece kritik malzeme ve hizmetler zaman kaybı olmadan doğrudan alınabilecek. Düzenlemeyle uluslararası Kızılay Kızılaç Ağı'ndan Türkiye'ye gelecek yardım kabulde de tek yetkili kuruluş Kızılay olacak. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Başkanlığı'nda görev değişikliği yapıldı. Gürsel Tekin'in yerine Mehmet Ali Yüksel il başkanlığına atandı. Gürsel Tekin ise Kemal Kılıçdaroğlu tarafından genel başkanlık makamına bağlı koordinatör olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 7. zirvesine katıldı. Zirvede katılımcılara hitap eden Fidan'ın gündeminde soykırımcı İsrail'in Filistin'deki hukuksuz eylemleri vardı. Katil İsrail'in zulüm ve hak ihlalleri karşısında Filistin'in yanında olmalıyız mesajını verdi. Yemen'de hükümetle İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler geçici başkent olan Aden'deki Maşik Başkanlık Sarayı'nı

0: F-35 füzeyle hedef aldı. Füze saldırısında sarayı korumakla görevli 3 asker hayatını kaybetti. Husilerin ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinde düzenlediği saldırılar ve ihlaller sonucunda da son 48 saatte 7 sivilin hayatını kaybettiği, 26 kişinin alıkonulduğu duyuruldu. Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir özel okulun çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olayda 34 öğrenciyle bir öğretmen hayatını kaybetti, çok sayıda öğrenci de yaralandı. Okulun sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD tarafından alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, New York'ta hakim karşısına çıktı. Maduro hakkında yöneltilen işkence, uyuşturucu ve silah suçlamalarını reddetti. Bir sonraki duruşma 17 Aralık'ta yapılacak. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Her makamda ayrı bir hikmet, her yörede ayrı bir lezzet var. Gece boyunca bu zenginliği birlikte tadacağız. Program ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Programımıza Celal Güzel Ses'e ait Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Celal Bakar sizlerle. Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama.

Gaziantep yöresinden türkümüz de İlker Gökkaya sizlerle. Keten gömlek giymiş ayna dizinde, çifte çifte benleri var yüzünde.

Muzaffer Sarı Sözen'in Salman Çoker ve Hacı Taşan'dan derlediği Kırıkkale türküsünü Ali Çakar sizler için yorumluyor. Allı durnam bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Eğer bizi sual eden olursa, boynu bükük, benzi soluk, yar söyle.

Sevgili dinleyenler, programımız Sivas türküsüyle devam ediyor. Medine Köseoğlu'na ait bu türküyü İhsan Öztürk derledi. Şerife Hatun mikrofonda. Ürünü ürünü gelir dereden, benlerini sayamadım kareden.

Kubilay Dökmetaş'ın Aşık Mahsuni Şerif'ten derlediği Malatya türküsüyle Süleyman Yıldız sizlerle. Değme tabip sızılıyor yaralarım. El değdikçe bozuluyor yaralarım.

Kaya Güven'in Muhlis Akarsu'dan derlediği Sivas türküsüyle programımız devam ediyor değerli dinleyenler. Mehmet Erenler mikrofonda. Kalk gidelim deli gönül, bizi burada bilen yoktur. Halımızı arz etmeye yanımıza gelen yoktur.

Nida Tüfekçi'ye ait Yozgat türküsünü Ömer Şan'dan dinliyoruz. Dersini almış da ediyor ezber. Sürmeli gözlerin sürmeyi neyler?

Hüseyin Karatürk'e ait Isparta türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz sizlerle. İki bülbül konmuş dağlar başına. Sal Allah'ım sal sılama varayım. Şahin yuva yapar kendi başına. Sal Allah'ım sal sılama varayım.

İhsan Öztürk'ün Ali Çakmak'tan derlediği Çorum türküsünü Hayal Has söylüyor. Fırsat eldeyken bir amel kazan, gül cemalin bir gün solsa gerektir.

Sevgili dinleyenler, programımızda sırada Malatya yöresinden bir türkü var. İhsan Öztürk, Kadir Akbaş'tan derledi bu türküyü. Hediye Karabağ söylüyor. Yüce dağdan bir yol iner, gelir dolanı dolanı. Bizim elin coşkun çayı, akar bulanı bulanı.

Gece Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: İnsan konuşmayı bir erdem saydı hep. Söz söyleyeni dinledik, söz üreteni takdir ettik. Söz bulamayanı ise çoğu zaman yetersiz gördük. Oysa medeniyetin en ince birikimlerinden biri tam tersini bize fısıldıyor. Bazen en doğru şey hiçbir şey söylememektir. Susmanın bir beceri olduğunu unutmuşuz gibi görünüyor. Çünkü susmak artık çoğunlukla bir yokluk sayılıyor. Fikir yoksulluğunun, ilgisizliğin ya da çekingenliğin bir işareti gibi algılanıyor. Oysa kadim ahlak geleneklerinde sükût bir olgunluk göstergesiydi. Konuşmayı bilen değil, susmayı bilen insandı yüksek ahlakın temsilcisi. Çünkü susmak kelimenin tam anlamıyla bir tercihti. Söyleyebilecekken söylememekti. Ve bu tercih çoğu zaman en uzun konuşmadan daha fazlasını taşırdı. Bir düşünün, bir yakınınız size ağır bir şey anlattığında hemen çözüm önermeye mi koştunuz? Hemen bir deneyim paylaşmaya, bir örnek vermeye, bir yol göstermeye mi başladınız? Bu iyi niyetin en yaygın biçimidir elbette. Ama o insan belki de sadece duyulmak istiyordu. Yanıt değil, yalnızca bir varlık istiyordu karşısında. Ve siz konuşmaya başladığınız o anda ona sunabileceğiniz en değerli şeyi, o sessiz, dingin varlığı geri çekmiş oldunuz. Psikoloji bunu uzun süredir biliyor. İnsanın iyileşmesi için çoğu zaman söze değil sessizliğe ihtiyacı vardır. Bir terapistin en güçlü mücadelesi bazen hiçbir şey söylememesidir. O boşluğu doldurmak, o anı olduğu gibi taşınmak, evet bu basit görünür ama son derece zordur. Çünkü insan sessizlikten rahatsız olur, içini doldurmak ister. Oysa o rahatsızlığa katlanmak karşımızdaki insana verebileceğimiz en büyük armağanlardan biri olabilir. Toplumsal hayatta da bu böyledir. Bir tartışmada son sözü söylememek, bir dedikodu ortamında bildiğimizi paylaşmamak, bir eleştiride aklımızdan geçeni dile getirmemek, bunların hepsi bir zaaf gibi görünür. Aksine olgun bir iradenin, düşünülmüş bir duruşun göstergesidir tüm bunlar. Söz gümüşse, sükût altındır der atalarımız. Bu lafı ezberledik ama pratikte genelde tam tersini yaşıyoruz. Sessizlik aynı zamanda bir saygı biçimidir. Karşımızdaki insanın sözünü bitirmesini beklemek, araya girmemek, onun cümlesini tamamlamamak, işte bunlar küçük jestlerdir ama bir insanın bize olan güvenini inşa eden şeyler tam olarak da bunlardır. Çünkü insan sözünün kesilmediği yerde kendini güvende hisseder. Dinlendiği yerde bir çiçek gibi açılır. Belki de bugün kendimize şunu sormak gereklidir. Son bir haftada konuşmak yerine susmayı tercih ettik mi? Ve o suskunluk karşımızdaki insana ne hissettirdi? Sevgili dinleyenler, susmak bir erdemdir. Ama her erdem gibi bu da ancak bilinçli tercih edildiğinde erdem olur. Yoksa susmak da bir kaçış olabilir, bir ilgisizlik olabilir. Aradaki farkı koyan şey niyetimizdir ve o niyeti yalnızca biz biliriz. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır. Bugün az konuşmayı konuştuk. Umarız az ama yerinde konuşmuşuzdur. Hepinize sessizliğin değerini bilen nezaket dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Birçok hastalıktan korunmak aslında çok kolay. El yıkama alışkanlığı en önemli unsur. Bu hijyen bilincini oluşturmak için her yıl 15 Ekim tarihinde Dünya El Yıkama Günü olarak farkındalık sağlanması hedefleniyor. İzmir Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Süheyla Serin Senger konuğumuz olacak. Bugünün bir diğer önemi ise Dünya Meme Sağlığı Günü olması. Kuşkusuz bu özel günde ve ayda erken tanıyı ve pek çok ayrıntıyı konuşacağız. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrah Profesör Doktor Emine Özlem Gür konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Dünya El Yıkama Günü. Aslında artık hepimiz öğrendik el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu. Ama yine de farkındalığı artırmak gerekli diye düşünüyoruz. İzmir Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Sayın Süheyla Serin Senger'i stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Ben de öncelikle bu nazik davetiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Şimdi böyle bir gün nasıl ortaya çıktı? Dünya El Yıkama Günü nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktı? Ne zamandır kutlanıyor?
1: Aslında bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Çünkü modern tıbbın gelişmesiyle birlikte, yani biliyorsunuz teknoloji çok ilerledi. Çok artık son teknoloji antibiyotikler var vesaire, ama çok basit bir şey atlandığı için, sadece basit bir su ve sabunla el yıkanma gibi bir durum atlandığı için her yıl dünyada milyonlarca insan ölüyor. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler hep birlikte 2008 yılında Dünya Su Günü'nü kutlarken, Dünya Su Haftası'nı kutlarken Stockholm'de bugünü Dünya El Yıkama Günü olarak belirleyelim diyorlar.
0: Aslında pandemiden çok önce olan
1: çok önce 2008'de. Bu nereden çıkıyor? Özellikle dünyada 5 yaş altındaki çocukların en fazla ölüm nedeni zatüre ve besin zehirlenmeleri gibi ishaller. Yani ishal ve zatüre en çok el yıkamayla engellenebilir hastalıklar olduğu için buraya hedef alalım ve bunu hatırlatalım deniyor. Burada belirlenen günle aslında konmak istenen şey bu alışkanlığı hatırlatarak devam ettirmek.
0: İyice yerleştirmek. Şimdi tabii özellikle çocuklardan bahsettiniz, zatüre, ishal, salgınları.

0: Aslında birçok enfeksiyon için el yıkama çok önemli. Öyle değil mi? Birçok sağlık sorununda etkili bir yöntem, tam olarak koruyucu bir yöntem.
1: Kesinlikle aslında en iyi aşıdan bile daha etkili bir yöntem. Şimdi mesela yapılan bazı çalışmalar var. Zatürreyi mesela %50 oranında sadece el yıkamayla önleyebiliyoruz biz.
0: Evet, bunun farkında olmak lazım. Bu
1: Varis
0: bahsettiğiniz sayılar önemli. Dünyada da Türkiye'de de aslında bu tür istatistiksel ya da veriler neler söylüyor bize? Rakamlar neleri gösteriyor?
1: aslında bu pandemiden sonra birazcık daha el yıkama alışkanlığı oturmaya başladı. Ama zamanla tekrar bu alışkanlıklardan da geri dönmeye başladık. Rakamlar aslında korkunç. Yani şöyle tüm dünyada 2 milyara yakın insan hala suya ve sabuna yetişemiyor, ulaşamıyor. Evlerinde yok. Özellikle az gelişmiş toplumlarda çok ciddi bir sorun. Avrupa'da yapılan hani bu araştırmalara, anketlere bakıyoruz. Türkiye birazcık iyi bir durumda gibi.
0: Ne güzel, ne
1: Yani
0: güzel.
1: el yıkama alışkanlığı sanki Türkiye'de birazcık daha üst seviyelerde gibi görünüyor. Ama biz de yani el yıkıyor muyuz, doğru zamanda, doğru yerde yıkıyor muyuz? Evet, yıkıyoruz belki ama biz de tekniğini doğru yapmıyoruz, doğru yıkamıyoruz. Böyle olunca biz de birazcık yine altlara düşmüş oluyoruz.
0: Dediniz ya, Türkiye yine biraz iyi seviyelerde. Bu neye göre belirleniyor? Kriter ne? Yani günde kaç kere el yıkandığımı, ne
1: Burada
0: süreyle el yıkandığımı?
1: anketler yapılıyor. Mesela işte anketlerde soruluyor. Yemek yemeden önce ya da yemek hazırlamadan önce el yıkıyor musunuz diye. Ya da tuvaletten sonra, tuvaletten çıktıktan sonra el yıkıyor musunuz diye. Aslında çalışmalar da bunu gösteriyor. Bizim için en kritik iki yer burası. Yani tuvaletten çıktıktan sonra el yıkamak, yemek yemeden önce ya da besin hazırlamadan önce el yıkamak. Yani bu iki kritik yeri bile elimizi yıkarsak çok ciddi bir şekilde mikroplarla bulaşan, elimizle bulaşan enfeksiyonları engellemiş oluyoruz.
0: Hangi sağlık sorunlarından bu kadar basit bir yöntemle kurtulabiliyoruz?
1: Şimdi şöyle düşünelim, aslında mikroplar kanatları yok, uçamıyorlar ama hapşırmamızla havada kalabiliyorlar. Ne yapıyoruz? Biz bu çok enfeksiyonun yoğun olduğu dönemlerde çok kalabalık ortamlarda da maske takmayı ihmal etmememiz gerekiyor. O
0: Tam da
1: uçan,
0: mevsimindeyiz, değil
1: aynen o sekresyonlarımızla uçan mikroplar bir yerlere düşüyorlar. Sonra biz
0: mi
1: oralara dokunuyoruz.
0: şu an?
1: Ya da elimizi hapşırırken, öksürürken ağzımıza götürdük. Sonra tutunduk otobüste mesela tutamaçlara. Daha sonraki yolcu geldi, tuttu ve o sırada gözü kaşındı. Elini gözüne götürdü. Elini ağzına götürdü, burnuna götürdü. Mikroplar buradan giriyor. Yani mikroplar normal sağlam deriden girmiyor. Mukozamızdan giriyor. Yani ağız boşluğumuzdan, burun boşluğumuzdan ya da gözlerimizden. Ya da eğer derimizde bir sıyrık varsa oralardan girebiliyor. Yani bu girebildiği tüm yerlerde de bir hastalık yapabiliyor. Şimdi ağız boşluğundan girince ne yapacak? İshal yapacak. Ağız burun boşluğundan girince oraya yerleşip bizim için bir zatüre ya da akut üst solunum yolu enfeksiyonu yapacak. Kulağımızı kaşıdık, kirli ellerimizle kulağımızda bir dış kulak yolu enfeksiyonu olacak. Elimizi gözlerimize götürdük, ne olacak? Konjonktivit, gözümüzde akıntılı enfeksiyonlarımız olacak. Onun dışında mesela açık bir yaramız vardı, elimizi oraya sürdük, orada bir takım enfeksiyonlar, deri enfeksiyonlarımız olacak. Bunun gibi. Sonra çocuklarda çok sıkıntılı bir şey kıl kurtları mesela.
0: Nedir bu?
1: Yani o tırnak diplerinde o yumurtalar kaldığı için, temizlenmediği için ellerini ağızlarına götürerek çok rahatlıkla birbirlerine, aile içinde de bulaştırabiliyorlar. Özellikle zaten çocuklara bu el yıkama konusunda çok iyi eğitim vermek gerekiyor.
0: O zaman dediniz ya, kaç kere yıkandığı kadar tekniği de önemli. Nasıl bir teknikle yıkanmalı
1: Teknik
0: eller?
1: çok önemli. Yani şimdi dünyada bakmışlar, insanlar ne yapıyorlar? Tuvaletlerden çıktıktan sonra sadece 5 kişiden biri elini yıkıyor. Tüm
0: İnanılmaz.
1: dünyada.
0: Evet. Tabii bu ortalama değil mi yani bazı
1: tabii,
0: yerlerde?
1: Tabii. Ortalama ama bu Avrupa'da bile böyle kötü oranlar. Ve insanların en çok da yaptıkları hata sadece suya ellerini uzatıp çekiyorlar. Şimdi biliyorsunuz yağ tabakası var ve mikroplar buraya dokunuyorlar. Yani bizim sadece suyla elimizdeki mikrobu uzaklaştırmamız mümkün değil.
0: Evet.
1: Sabunla da o yağı eritebilmemiz gerekiyor ki orada tutunamasın. Şimdi elimize sabunu, suyu aldık.
0: Evet.
1: Avucumuzun içinde iyice köpürtmemiz gerekiyor. O köpürtme işleminden sonra bir 20-30 saniye temas etmesi gerekiyor. Ne yapıyoruz? Avuç içlerini birbirine sürtüyoruz, parmak aralarına sokarak. Daha sonra bir avuç avucumuzu diğer elimizin üstüne sokup parmaklarımızın arasından yine çok iyi ovalamamız gerekiyor. Daha sonra avuç içine her iki elimizin parmak uçlarını iyi bir şekilde ovalamamız gerekiyor. En çok ihmal edilen yerler baş parmak kısımları, bir de el bileği kısımları, bir de el sırtı çok fazla unutuluyor. Bu bölgelerinde yeterince sabunla ve suyla temas ettiğinden emin olmamız gerekiyor. Bir diğer sıkıntılı konuyu da mutlaka söylemek istiyorum dinleyicilerimize. Elimizi yıkadıktan sonra mutlaka temiz, kuru bir havluyla elimizi silmemiz gerekiyor. Bazen şöyle görüyoruz. Hani yıkadıktan sonra ellerini üstlerine sürüyorlar.
0: Evet, evet.
1: Yani direkt tekrar kontamine oluyor. Tekrar bulaşmış oluyor. Ev içi bulaşlarda da en fazla temiz olmayan nemli havlularla bulaş oluyor. Mutlaka kuru, temiz havluları sık sık değiştirerek bu şekilde bulaşı engellememiz gerekiyor.
0: Bir pandemiden çıktık, dünya olarak çıktık. Bu bir şeyler öğretti mi acaba? Ne diyorsunuz?
1: Kesinlikle. Bir kere el yıkama alışkanlığı gerçekten birazcık oturdu. Maske alışkanlığımız hiç yoktu.
0: Evet.
1: Buradan tekrar dinleyicilerimize seslenmek istiyorum. Eğer kalabalık bir ortama gidiyorsanız, hastaysanız mutlaka maske takın. Değilseniz ve eğer biraz daha kırılgan bir yapıya sahipseniz, zayıf bir immün sisteminiz varsa, yaşlı, çocuklar, yine maske takmaya çalışın. Çünkü şu anda yine bir solunum yolu enfeksiyonlu epidemi, endemi dönemine giriyoruz.
0: Evet.
1: O nedenle mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor maske takımına. Pandemide bunlar tabii birazcık daha normalleşti. Eskiden bir garip bakılıyordu. Sanki sadece kanser hastaları maske takarmış gibi.
0: Evet.
1: Bunlar birazcık daha normalleşti. Hayatımıza başka el antiseptikleri girdi.
0: O konuda ne diyorsunuz? Evet.
1: Biz hastanelerde bol bol kullanıyoruz zaten ama bizim indikasyonlarımız birazcık daha değişik. Toplumda bence faydalılar. Hani çantamızda bir tane taşımakta fayda var. Otobüse bindik, tutunduk. İndiğimiz zaman hemen suya sabuna ulaşamayacağımız bir zaman mutlaka el antiseptiklerini kullanabiliriz ama eğer su ve sabuna ulaşabiliyorsak her zaman tercih edeceğiz. Çünkü su ve sabun aslında görünen ve görünen kiri uzaklaştırıyor. Mekanik bir temizlik sağlıyor. Sporları da çok daha rahat uzaklaştırıyor. O yüzden suya sabuna ulaşabildiğimiz yerde mutlaka dışarıdan içeri girdik mesela elimize.
0: Evet.
1: Hemen mutlaka ellerimizi çok iyi bir şekilde yıkamalıyız.
0: Yani suyun sabunun yerine konmayacak. Bu acaba pandemide yaptığımız yanlış öğrendiğimiz belki şeylerden biri miydi? Su ve sabun yerine geçebilir.
1: Pandemide neleri yanlış yaptık?
0: Evet.
1: Yani hepimiz şahit olduk. Sokak ve caddeler sabunlu deterjanlı sularla yıkandı.
0: Evet.
1: Çok ciddi bir ekolojik zarar da verildi aslında o dönemde. Hiç gerekli değildi ama bir panik havasındaydı.
0: Evet.
1: Yine çok büyük yapılan yanlışlardan bir tanesi pazardan, marketten alınan şeyler kapıda, değil mi?
0: Evet, tabii.
1: Uzun süre kloraklarla, ondan sonra el antiseptikleriyle uzun uzun temizlendi.
0: Evet.
1: Bunların hiçbirine gerek yoktu. Cansız ortamlarda zaten çok fazla yaşayamıyor mikroplar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Sorun sadece elimizi ağzımıza götürdüğümüz yer. Yani o yüzden elimizi ağzımıza götürmeden önce mutlaka elimizi temizleyeceğiz. Yani bunu yaparsak, yani bakın dünya çapındaki bütün bu şekildeki ölümleri, enfeksiyonla neden olan ölümleri %50 oranında azaltabiliyoruz. Bu çok, çok ciddi bir oran.

0: Çocuklara öğretmek biraz daha zor galiba. Onlar biraz daha günün heyecanına, oyuna ya da başka şeylere kapılıp bunu unutabiliyorlar. Ama bunun ne kadar önemli olduğunu onlara da anlatmak lazım sanıyorum, değil mi? Özellikle yemek ile ilişkiden önce, yani yemek hazırlamadan önce, yemek yemeden önce dediniz, tuvaletten sonra dışarıdan eve girildiğinde, bunun dışında böyle kritik
1: Evet,
0: noktalar
1: şimdi
0: var
1: bir
0: mı?
1: öncelikle şu çocuk kısmını bir söyleyelim. Hijyen teorisi diye bir şey var aslında, biliyorsunuz. Hani çocuğu ne kadar böyle hijyenik ortamda, fanusta yetiştirirsek çocuk enfeksiyonlara daha kolay yakalanır hale
0: Yakalanabilir.
1: geliyor. Ama hijyen teorisi hani şey demek değil, çocukları bırakın çok hasta olsunlar demek değil. Yani hijyen eğitimi ayrı bir şey. Hijyen teorisi ayrı bir şey. Yani aslında birbiriyle ilintili ama çocuklara hijyeni mutlaka öğretebilmemiz gerekiyor. Çocuk tabii ki sokakta oynayacak, parkta oynayacak, çamura girecek, toprağa bulanacak, eline her türlü şeye sürecek ama çocuğa bu elini ağzına gözüne götürmemeyi galiba öğretmemiz gerekiyor bu elleri
0: Aslında
1: kirliyken.
0: normalde bu
1: Hep
0: alışkanlıkları
1: çocukluk
0: bırakmak
1: döneminde.
0: lazım, değil mi? Yani eline, yüzüne, gözüne
1: Aynen,
0: çok
1: aynen.
0: fazla elini dokundurmamak
1: Aynen,
0: lazım herkes
1: aslında
0: için.
1: kızacak bazı dinleyicilerimiz bize ama el öpme mesela, bilmiyorum. Yani hiç enfeksiyon açısından özellikle bu kış döneminde uygun bir şey değil aslında. Direkt kontamine bir ele siz yüzünüze yaklaştırmış oluyorsunuz, dudağınıza dokunduruyorsunuz. Aslında hiç hijyenik değil ama işte bizim toplumumuzda en azından şu kolonya şeyi var.
0: Evet, doğru.
1: Geleneksel olarak bol miktarda
0: Kolonya en azından biraz avantaj sağlıyor. O zaman
1: sağlıyor.
0: biraz açabilir misiniz hijyen teorisi, hijyen eğitimi ilişkisini? Yani çocuklara nasıl yaklaşmak lazım?
1: Yani
0: O,
1: çocuğa
0: çok
1: bir kere
0: koruyarak da çünkü sıkıntı
1: aynen,
0: oluyor.
1: yani fanusta yetiştirmeyeceğiz. Onların her türlü şeye arkadaş ortamında rahatlıkla olmasına izin vereceğiz. Ama herhalde orada unutmamamız gereken bir şey var. Yani enfeksiyonu, solunum enfeksiyonu olan çocuğu da okula göndermemek lazım. Diğer çocuklara bulaştırmaması için. Çocuklara şunu net bir şekilde, aslında hepimizin, isterseniz sıralayalım. Dışarıdan eve gelince mutlaka elimizi yıkayacağız. Bir yemek hazırlığı yapacaksak öncesinde elimizi yıkayacağız. Bir yemeğe oturacağız, elimizle ağzımıza götüreceğimiz yemekler olacak. Kaşığımıza dokunacağız, mutlaka elimizi yıkayacağız. Sonrasında yıkayacağız. Hepimizin evinde yaşlılarımız var. Onlara dokunmadan önce mutlaka elimizi yıkayacağız. Çünkü onlar çok kırılgan yapıdalar, çok kolay enfeksiyon kapıyorlar. Yani burada tabii bir araya şeyi de sokalım, grip mevsimine giriyoruz. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım.
0: Evet, tam zamanı.
1: Evet.
0: Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olanlar
1: Evet,
0: bunu ihmal
1: özellikle yaşlar,
0: etmemeli.
1: sadece kendimizi düşünmeyelim. Evimizde yaşlımız var, çalışma ortamlarımızda çalışma arkadaşlarımız var. Bizler için hastalarımız var. Yani başkalarına da bulaştırmamak için kendimiz belki kolay iyileşiyoruz ama grip aşılarımız olalım. Ama en önemlisi bu el yıkamayı tekrar tekrar vurgulayalım. Çok basit. Yani bakın, şöyle bir hesap vardı, tam hatırlamaya çalışıyorum ama her el yıkama sağlık bütçesini kişi başına $15 gibi galiba bir geri dönüş
0: Her el
1: sağlıyor.
0: yıkama.
1: Çünkü yani çok basit bir şey, el yıkama ihmaliyle birlikte hastalandıkça, bir de bu antibiyotik kullanımı
0: Tabii
1: konusu var bizim
0: yaygınlaşıyor.
1: çok önemsediğimiz enfeksiyoncular olarak. Çünkü hastanelerde ciddi direnç sorunumuz var. En önemli nedeni de fazla antibiyotik kullanmamız.
0: Bundan da kaçınmak
1: Evet,
0: gerekiyor.
1: o nedenle de bu el yıkama ona kadar gidiyor yani. Ona, faydasına kadar gidiyor.
0: Evet, toplu taşımada ya da işte kışın özellikle kapalı ortamlar, okullar, iş yerleri vesaire, neye dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Dediğim gibi hastaysak zaten toplu alanlara girmemeye çalışalım. Girersek mutlaka maskemizi takalım hastaysak. Değilsek ve eğer dediğim gibi kolay enfeksiyona yakalanabiliyorsak, kanser hastalığımız olabilir, başka bir immün yetmezliğimiz olabilir, yaşlılar, küçük çocuklar, yani mümkün olduğunca

0: kalabalık ortamlara girmeyip girme halinde de hastalığa yatkın kişilerin mutlaka maske takması lazım. Tutunduğumuz yerde tutunduktan sonra mutlaka elimizi yıkama ortamına ulaşana kadar bir el antiseptiği çantamızda taşıyabiliriz.
1: Evet.
0: Elimizi yıkadıktan sonra yıkarken de lütfen dediğim gibi doğru yöntemi kullanalım. Yani elimize sabunu alıp suyu alıp köpürttükten sonra bir 20 saniye temas etmesini sağlayalım. Elimizde ulaşmayan yerlere mutlaka ulaşalım. Bu baş parmak, tırnak uçları. Çocuklarda özellikle bu tırnak uçlarının yıkanması için eğitim verelim çocuklarımıza. Yemek hazırlığı öncesi, yemek yemeden önce, yemekten sonra mutlaka ellerimizi çok iyi yıkayalım.
1: Bunlar en temel, en temel ama sağlığımızı da çok ciddi oranda koruyacak önlemler.
0: %50 çok ciddi yani. Evet. Bu rakam çok önemli bir rakam. Dediğim gibi çok yeni teknolojilerimiz var ama bir el yıkama kadar basit bir yöntemle çok pahalı, çok teknolojik bir aşıdan bile çok daha fazla etki yaratabiliyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben bize teşekkür ederim. Bize katıldığınız için Dünya El Yıkama Günü'nde.
0: Çok sağ olun. Biz klasik söylemimizi de söyleyelim.
1: Buyurun.
0: Lütfen suya, sabuna dokunalım ama yeterince.
1: Evet. İzmir Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Süheyla Serin Senger konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, bugün aynı zamanda Dünya Meme Sağlığı Günü. Sadece bugün değil, ay olarak da Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayı olarak belirlendi. Buna göre etkinlikler yapılıyor. Konuğumuz stüdyomuzda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrah Profesör Doktor Sayın Emine Özlem Gür. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş
0: programımıza.
1: Efendim.
0: Evet, bu aya dair öncelikle sizin söylemek istedikleriniz, evet, ve bugüne dair
1: tabii
0: nedir?
1: Şimdi bu ay meme kanseri farkındalık ayı, Ekim ayı. 1985 yılında Amerika'da bu meme farkındalık ayı kararı alınmış. Daha sonra 90'lı yıllarda da bu pembe kurdelalarla süslenmiş.
0: Sizin de üzerinizde,
1: evet,
0: var.
1: Evet, benim de üzerimde olduğu gibi. Çok önemli, çünkü meme kanseri tedavisi ne kadar erken olursa hem hastanın uygulanacak agresif tedavilerden kurtarmış oluyoruz, hem de uzun yaşam sağlamış oluyoruz. Biz bu farkındalığı yaratabilirsek hastalarımızı daha erken evrede yakalamış oluyoruz. Meme kanserini tamamen önlemek diye bir şey mümkün değil tabii
0: mümkün
1: ki.
0: Değil.
1: Ama ne kadar erken yakalanırsa yanıt o kadar iyi. Daha az agresif tedavi var sonunda. Bunlar için çok önemli yani. Bu,
0: evet,
1: farkındalığı yaratmamız ve hastalarımızı bazı yanlışlardan da kurtarmamız lazım. Bunların başında mamografi çektirmekten korkan çok hasta var.
0: Ne yazık ki.
1: En büyük yanlış o. Evet.
0: O detaylara gireceğiz ama öncelikle bir Türkiye'de de dünyada da profil nasıl şu anda?
1: Şimdi Türkiye'de ve dünyada meme kanseri kadınlardaki en sık kanser. %23'ünü oluşturuyor, %24'ünü oluşturuyor kadınlarda yakalanan kanserler arasında.
0: Çok yüksek.
1: Yüksek. Her iki cinsiyeti ortak aldığımızda bu ikinci sırada. Birinci akciğer, sonra meme kanseri geliyor. Ortak, evet, hesapladığımızda her 8 kadından biri de hayatının bir döneminde meme kanserine yakalanma riski taşıyor. Yani bu erkekler için daha az gözüküyor, 750 civarında, ama erkeklerde olmayacak diye bir şey yok tabii. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda dünyada her 2.3 milyon kişi her yıl meme kanseri yeni tanı alıyor.
0: Evet, çok yüksek.
1: Ha, Türkiye'de de bu 24-25 bin, hatta bazı şeyleri 27 bine kadar veriler de var. Yıllık olan meme kanseri verileri. Bu tabii bizim bu saptamalarımız erken saptamak için aslında, yani bunu tamamen yok etmek değil.
0: Yok etmek değil ama erken saptamak çok şey değiştiriyor.
1: Değiştiriyor.
0: Kesinlikle. Tedavi ile ilgili durumu da öğreneceğiz sizden ama önce şunu soralım. Her şeyden önce meme sağlığını korumak diye bir şey var mı? Bunun için bir şeyler yapılabilir mi?
1: Meme sağlığını korumak aslında sağlığımızı korumak gibi bir şey. Nedir? Sağlıklı yaşamak için ne yapacağız? İşte fiziksel aktiviteyi asla bırakmayacağız. Çünkü obezite tüm kanserlerin baş düşmanı yani. Bütün kanserlerin prekürsörü diyeyim yani.
0: Sebebi başlatıcısı.
1: İşte ne diyorlar? Haftada 150 dakika orta ölçekli bir antrenman,
0: evet,
1: önerilen. Akdeniz diyeti, yine işte bu longevitede çok şey oldu şimdi. Akdeniz diyeti. Akdeniz diyeti nedir? Tahıl ve sebze ağırlıklı beslenmek. Ondan sonra alkolle ilgili şeyler var. Alkol kullanmamak. Sigara meme kanserine özgü çalışmaları yok ama genel kanseri artırıcı etkisi mevcut.
0: Tabii.
1: Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor yine. Onun dışında hani kişisel olarak bir de tarama programlarına uymamız gerekiyor tabii ki. Bir de çok yaygın kullanan hormonlar var biliyorsunuz. Hormon replasman tedavileri şeyler. Bunların bir hekim kontrolünde olması, uzun yıllar kullanılmaması yine meme sağlığı açısından önemli.
0: Koruyucu önlemler var mı acaba?
1: Koruyucu önlemler aslında kendimizin yapacağı koruyucu önlemler, birincil koruyucu önlemler dediklerimiz bunlar. Yani işte sağlıklı beslenme, spor yapma, inaktiviteden uzak kalma, yine az şeyimizi hormon alırken mutlaka danışma süresini, evet, belirleme açısından. Bir de ikincil koruma, halkı bilgilendirme, bilinçlendirme ve tarama programları. Yani bu tarama programlarını hastalarımıza birazcık daha yaymamız gerekiyor. Önemini vurgulamamız gerekiyor bizim de hekimler olarak. Şimdi hasta geliyor, memede kitlesi var. ne zaman çekildi en son diyorsun, ben hiç çektirmedim diyor. Yani lütfen. Hala böyle hastalar var yani, yok değil. Ya da 5 yıl oldu diyor. Bu pandemiyle beraber de biraz aksadı bu işler tabii hastalarda da. Yani bunları, ki Türkiye'de güzel çalışan ketem sistemleri var artık.
0: Evet.
1: Aile hekimleri yönlendiriyor. Şey yapılıyor ve bu kanser erken teşhis tarama merkezlerinde mamografiler çekiliyor. Hastalar da çağrılıyor. Bunları biraz daha yayıp hastalarımızın bu tarama programlarına girmesini sağlamamız lazım bizim hekimler olarak da. Bunlar, sizlerin de tabii bu işte görevi var. Bu da o programlardan biri zaten. Evet,
2: görevlerimizden biri gerçekten. Evet. Şimdi kimlerin risk altında olduğunu bilmek lazım. 8 kadından birinde görülebiliyor, evet, dediniz. Ama nedir bunu,
1: şimdi, tabii,
2: belirleyen?
1: Risk deyince hep ailemde yok. Hastaların şeyi ailesel riskten bahsedilir ama meme kanserinin %80'i ailesel değil. Yani bunda hep, aile öyküsü önemli.
2: Önemli
1: ama hani ailesel olmak diye bir şey, hiçbir kanserde aslında böyle bir şey yok. Ailesel yatkınlığı olan kişileri ayrıca taramak, onlarda ek tetkikler yapmak, genetik çalışmalar yapmak gerekli. Ama %80 neredeyse genetik geçişli değil bu kanserin.
2: Evet.
1: Ne yapacağız başka? İşte kimler riskli diye diyoruz. Erken adet görüp geç menopoza giren kadınlar. Nedir? Bu östrojen maruziyetinin uzun dönem yaşamış olmak, yani hormonları uzun dönem yaşamış, evet, olmakla ilgili. Yine hiç emzirmemiş olmak. Geç doğum yaşı. Bunlar etkileri gösterilmiş yani şey olarak. Ya da riskli bir meme kitlesi, daha önce saptanmış olmak ya da memeden müdahale geçirmiş olmak. Göğüs duvarına ışın almak. Işın tedavisi almak. Bunlar yine risk oluşturuyor. Ya da düzensiz hormon, uzun süreli hormon tedavileri almak. Bunları hastalarda zaten sorguluyoruz. Bunlar risk oluşturuyor meme kanseri için. Hastalarımıza.
2: Evet. Yaş olarak peki?
1: Evet, bir de yaş var tabii. Yaşlandıkça risk artıyor. Özellikle menopoz sonrası 50 yaş üstü. Yaşlandıkça da risk artıyor. Mutlaka bu kontrollerin yapılması gerekiyor yaş aldıkça.
2: Belirtileri öğrenebilir miyiz?
1: Tabii ki belirtileri. Meme kanserinin belirtisi hep aklımıza ilk gelen kitle. Ama sadece kitle değil. Yani ele gelen yumrular memesinde. Hastanın genellikle geldiğinde bize söylediği, işte mememde bir sertlik hissettim şikayetiyle gelir. Ama her sertlik bir kere meme kanseri değildir. Memenin, evet, bir sürü de iyi huylu lezyonları da var. Bunları da düşünmek lazım. Onun dışında memenin görüntüsü, yani meme başında bir nekroz dediğimiz bizim kötü bir görüntü, beslenme bozukluğunun gelişmesi, kanama olması, meme başından, meme ucundan kanlı akıntı ya da her türlü akıntıların değerlendirmesi lazım. Bunun yanında çekintiler, godeleşmeler, hasta kolunu kaldırdığında ya da öne doğru eğildiğinde daha belirgin hale gelir bunlar. Birazdan kendi kendine meme muayenesinde biraz bahsedelim ki, evet, hastalarımız tabii, hani onda şey yapsın. Bunlar önemli. İşte portakal kabuğu görünüm deriz biz. Böyle kıl köklerin daha belirgin hale gelmesi, ödemlenmesi meme derisinin. Bunlar hepsi memedeki kitleler muayenelerinde karşımıza çıkabilecek görüntüler. Hastalar bu görüntüleri gördüğünde ya da fark ettiğinde en azından mutlaka hekime gitmeleri gerekir. Bazen de hasta hiç ağrımıyordu, gelmedim diyor mesela. Ağrılı olmak zorunda.

0: kendi kendine meme muayenesi.
1: Ne sıklıkla yapmak lazım?
0: Ayda bir.
1: Ayda bir.
0: Adet bitiminden sonra. Adet döneminde değil. Adeti bittikten sonra hastalarımızın kendi kendine meme muayenesi yapması. Kendi kendine meme muayenesi nasıl yapılır? İki şekilde, yani duşta yapabilir, ayna karşısında yapabilir ya da yatarak yapabilir. Öncelikle bakacak memesine.
1: Görüntüsüne
0: bakacak. Hafif öne eğilip ellerini beline koyup sağdan soldan önden bir çekinti yaratan bir şey var mı? Memesinin şeklinde bir değişiklik var mı daha önceye göre? Bir kitle var mı? Sonra yatarak işte muayene ederek çevresel ya da ışınsal tüm memeyi parmaklarıyla göğüs duvarı arasında sıkıştırarak bunları kontrol etmesi lazım.
1: Evet.
0: Yani kendi kendi meme muayenesi aslında 20 yaşından itibaren öneriyoruz. Ama yeter mi? Asla yetmez. Tabii 20 yaşından itibaren öneririz. 20 yaşından itibaren mamografi çekilsin anlamına gelmiyor bu.
1: Ona da gelelim.
0: O anlama
1: ona
0: gelmiyor.
1: Da gelelim. Rutin kontroller sadece mamografi de değil ama değil. Özellikle ondan kaçınıyor sanıyorum kadınlar.
0: Yani mamografiden kadınlar gerçekten kaçınıyor. Mamografiden alınan ışından kaçınıyor. Ama aslında çok düşük. Mamografide alınan ışın. Hatta hani bir ayda normal toplum içinde gezerken telefondan, ekrandan vesaireden aldığımız ışınla aynı, yani o kadar düşük bir şey alınıyor. Yılda bir kere çektireceğimiz mamografiden bahsediyoruz. Hatta iki yılda bir belki çektireceğimiz mamografiden bahsediyoruz. Yani öyle bir ışın. Bundan bir kere korkmamak lazım. Yani şey olarak rutin kontrollerimizi 30 yaşından itibaren bir hekim kontrolüne gitmesini istiyoruz hastalarımızın.
1: Evet,
0: öneriyoruz. 40 yaşından sonra da mamografi tarama programlarına girmeleri gerekiyor. Bu normal sağlıklı bireyler için önerimiz. Mamografi dışında ultrason eklenebilir. Çünkü bazen meme yapısı dens deriz biz. Çok iyi göstermez mamografide. Bu meme yapıları mutlaka ultrason ya da MR'la desteklemek gerekir. Herhangi bir şüphemiz, bir şey varsa ultrason desteği alırız. Ultrason, hastalar genellikle tek başına ultrason yapılsın ister. Çünkü ultrasonun bir ışını yok.
1: Tabii.
0: Bir de meme sıkıştırılmasından çok korkuyorlar. Çok canımız yanıyor. Artık eskisi gibi değil cihazlar. Sıkıştırmalar o kadar can yakmıyor.
1: Evet.
0: Yani orada da bir sıkıntı yok. Bunun eğer bir lezyonu varsa yılda bir mutlaka, iyi huylu da olsa, yoksa iki yılda bir 40 yaşından sonra tarama programlarının girmesini hastaların öneriyoruz.
1: Zaten doktorları da yönlendirecektir. Rahatlıkla aile hekimlerinden de sanıyorum bu konuda destek
0: alıyorlar. Alıyorlar ketemleri, aile hekimleri, hatta randevularını kendileri oluşturuyor diye biliyorum gittiklerinde hastaların.
1: Tedavi nasıl işliyor acaba?
0: Şimdi tedavi, dedik ki meme kanserini erken saptamak çok önemli. Çünkü erken saptadığınız, sadece memede sınırlı bir tümörden bahsediyorsanız, daha koltuk altına yayılmamış ya da uzak metastaz yapmamış bir tümörden bahsettiğimizde 10 yıllık survival %100'lerde artık. O kadar yüksek yani. Hiçbir şey yok. O nedenle erken saptadıktan sonra memeyi, muayenemizi yaptık. Kitle saptadık ya da saptamadık, kontrolde çıktı. Sonra yapacağımız işlem o kitleden biyopsi yaptırmak. Asla çıkartmak değil o kitleyi.
1: Evet.
0: Ondan sonra biyopsinin sonucuna göre tümörün tipini belirlemek. Her meme kanseri aynı değil. Biliyorsunuz günümüzde akıllı ilaç diye bir sürü ilacımız var artık.
1: Ne güzel.
0: Tipleri, evet tiplere göre daha önce en kötü tipi dediğimiz şey akıllı ilaçların çıkmasıyla iyi gruba girdi artık neredeyse yani.
1: Evet.
0: Şeyi çok yükseldi. Şimdi önce tipi belirliyoruz. Uzak metastaz olmadığını ortaya koyuyoruz. Başka bir yerde yayılım var mı yok mu? Onun araştırmasını, yani evrelemesini yapıyoruz hastanın. Sonra ameliyat yapıyorsunuz ya da önce ameliyat öncesi kemoterapi başlıyorsunuz. İki seçeneğimiz var. Bazı tümörler kemoterapiye duyarlı tümörler olduğu için önceden ya da büyük tümörleri küçültmek için öncesinde kemoterapi yapıp sonra ameliyat yapabiliyoruz. Ameliyatlarımız neler? Sadece o kitlenin olduğu kısmı çıkarıp koltuk altından örnek alıyoruz. Koltuk altına giden bir iki tane lenf bezini belirliyoruz. Ya radyoaktif maddeyle ya da boyayla, mavi boyayla. Oradan örnek alıyoruz. Eğer sadece küçük bir tümör orayı çıkarttınız, ki memeyi de çıkartmanıza gerek yok. Koltuk altı negatif, işte sonrasında bir radyoterapi de alabilir hasta. Çıkan tümörün özelliklerine ve büyüklüğüne göre kemoterapi de alabilir.
1: Evet.
0: Memeyi koruduğumuz her hastaya radyoterapi

0: zaten alıyor. Kalan meme ışınlanması gerekiyor. Tümörümüz daha yaygın memede diyelim. Hı-hı. O zaman ne yapıyoruz? Memeyi ya alıyorsunuz tamamen. Hı-hı. Ya da boşaltma yapıyoruz. Ve plastik cerrahi arkadaşlarımızla birlikte protez yerleştirebiliyoruz. Memenin içini boşaltıp aynı seansta protezleri koyup böyle bir ameliyat yapabiliyoruz. Yani iki şekilde ameliyatlarımız mevcut. Ya da total mastektomi, hasta istemiyor protez, yaşlı, memeyi ve koltuk altını örnekleyerek ya da alarak total mastektomi yapılabilir. Tabii bu miktar giderek total mastektomi oranı biraz daha azalıyor artık.
1: Evet.
0: Bu protezle eş zamanlı şeyler çıktıktan sonra. Aha. İşte Angelina Jolie etkileri, genetik yatkınlık dönem tabii, BRCA genleri var.
1: Evet.
0: Bazı tümörlerde mesela biz genç olan her meme kanserine 50 yaşın altında genetik konsültasyonlarımızı yapıyoruz. Genetik yatkınlığı var mı? En azından bu kişinin çocukları için de
1: tabii
0: bir şey olmuş oluyor.
1: Önlem alınmış oluyor. Tabii tedavide de büyük başarılar elde edildiğini biliyoruz
0: kesinlikle. Ama elde ediliyor. Her artık evre 4 dediğimiz uzak metastaz olanlarda bile iyi yanıtlarımız var artık bu ilaçlarla. Yani cerrahi olarak değil ama kemoterapilerle iyi yanıtlar var.
1: Ama yine de en iyisi korunmak. Bunun
0: evet,
1: olmamasını ya da en erken
0: saptamak. En erken, yani korunmaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız ama mutlaka o taramalara gidelim. Erken evet, saptayalım. Çünkü daha kitle oluşmadan, kalsifikasyon diyoruz biz, küçük kalsifikasyon düzeyinde yakalayabiliriz yani tümörleri. O zaman işimiz çok kolay. Hasta için de kolay.
1: Tabii.
0: Bizim için de kolay.
1: Evet. Son olarak ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
0: Yani dinleyicilerimize ben mutlaka taramalara gitmelerini, meme muayenelerini hem kendilerine hem hekimlerine yaptırmalarını, yani 20 yaşından itibaren kendileri yapsın, 30 yaşından itibaren hekim yapsın, hekime gitsinler, 40 yaşından itibaren de mutlaka bir mamografi tarama programına girsinler diyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize katıldığınız için. Dünya Meme Sağlığı Günü'nde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Genel Cerrah Profesör Doktor Emine Özlem Gür'le birlikteydik. Ve yaşamın ritminin bugünlük sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Yarın aynı saatte buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalın. Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar, Mutfağın Sırları'ndasınız. Yapımcım Ebru Kanakaya ile selamlarımızı gönderiyoruz. Böyle mutfaktaki işlerimizi kolaylaştıracak pratik bilgiler vermek istiyorum bugün. Tam da zamanındayız ya, böyle dondurucuya sebze meyve koyuyoruz ya. İşte onlardan biraz bahsetmek istedim bugün. Dolmalık biberleri eğer dondurucuya koyacaksak önce çok az suda biberler hafifçe pörsüyene kadar, ama çok az, haşlamak gerekiyor. Suyunu süzdürdüğümüzde hacmi küçüleceği için poşetlere sıkışık bir şekilde koyup artık dondurucuya

0: yaptırabiliriz. Tabii dolma biber ya da dolmalık patlıcanları kuruturken, bu söylediğim elbette İstanbul için değil ya da denizli kentler için değil, iplere dizdikten sonra iç kısımlarını dörde katlanmış minik kağıt havlular yerleştirmek onların daha çabuk kurumalarına neden olacaktır. Biber dolması yaparken biberlerin tepe kısmını bıçakla dümdüz kesiyoruz. Taban kısımlarına bıçak ucuyla küçük bir kesik yapıyoruz ki pişerken iç malzemeler yeterince suyu alıp pişebilsin. Biberlerin içine malzemeyi doldururken parmağımızla böyle sıkı sıkı bastırarak doldurmuyoruz, gevşek dolduruyoruz. Çünkü ister zeytinyağlı ister etli dolma yapalım, İç malzemesini bastırarak içine yerleştirirsek o zaman içindeki pirinçler yeterince eşit pişmeyecek. Limonları bozulmadan uzun süre saklayabilmek için poşete koyduğunuz limonların içine bir parça dörde katlanmış kağıt havlu koyun. Kahvenin tazeliğini koruyabilmesi için kahve koyduğunuz kabın içine birkaç tane kesme şeker koyabilirsiniz. Aldığınız peynir kısa bir süre sonra üzeri hafif kabuklanıp sararıyorsa bunun çaresi var efendim. Daha uzun dayanabilmesi için peynirlerin, peynir koyduğunuz kabın içine birkaç tane kuru makarna tanesi koyun. Çok kıvamlı bir yoğurt mayalamak için sütü kaynatın. 40 santigrat derece, yani parmağınızı 8 saniyede dayanabileceği ısıdaki süt 40 santigrat derecedir. Her litresi için bir çorba kaşığı ev yoğurdu tercih edin. Biraz sütle yoğurdu inceltin. Yavaş yavaş içine ilave edip mayalayın. Ancak mutlaka ev yoğurdu tercih edin. Çünkü hazır aldığınız endüstriyel yoğurtlar mayalandığında sünem sünem oluyor. Tadı da çok hoş olmuyor. İçine yarım çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı şeker eklerseniz yoğurtlarınız gayet güzel tutacaktır. Ancak yoğurtlarınızı buzdolabına koyarken kapaklarını açık olarak koyun. Çünkü bu şekilde daha uzun süre sulanmadan yoğurtlarınız kavanozda kalabilir. Tabii ki tercihiniz kavanoz olsun. Kavanozda yoğurt sulanmadan kalabiliyor çünkü. Efendim sizlerle hafta içi her gün tam bu saatte görüşmek isteriz. Hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri sunuyoruz. Ben Ece Akgüz. İstanbul ve Kocaeli su altında. Son 84 yılın en yoğun yağışını alan İstanbul'da metrekareye 272 kilogram yağış düştü. Selde mahsur kalan binlerce kişi kurtarıldı. Ancak biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Kayıp 6 kişi ise aranıyor. Selin yaralarının sarılması amacıyla yurt genelinde 55.560 personel görevlendirildi. 6 ilde eğitime ara verildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve dere yataklarından uzak durmaları konusunda uyardı.